Ondan aldık ve yolumuza devam ettik. Ebu Süleyman Darani, Mekke-i Mükerreme'ye giderek hac ibadetini yerine getirdikten sonra, Medine-i Münevvere'ye gidip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etti. Mübarek beldelerde pek çok alim ve veli ile görüşüp sohbetlerde bulundu. Memleketine döndükten sonra 820 tarihinde vefat etti. Daran köyüne defnedildi. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Salih zatlardan birisi bir gece rüyasında Ebu Süleyman Darani'yi nurdan kanatlarla uçuyor gördü. Hayırdır inşallah? Bu ne haldir diye sordu. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh, şimdi cezaevinden kurtuldum, serbest oldum buyurdu. Rüyayı gören zat sabah uyandığında onu ziyarete gitti, vefat ettiğini kendisine söylediler. Yine bir kimse onu rüyada görüp sordu. Allahü Teala size nasıl muamele eyledi? Dediğinde, rahmet ve inayetle, fakat insanlar tarafından parmakla gösterilmem bana çok zarar verdi buyurdu. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh diyor ki, musiki kalpte olmayan bir şeyi kalbe koyamaz. Ancak kalpte olanı harekete geçirir. Seci, kafiye ve vezinli sözleri söylemek, bazı maksatlara gönülleri çevirmek bakımından birkaç yerde adettir. Bunlar da 7 yerdir. Birincisi, hacıların uğurlanışı esnasında çalıp söylenenlerdir. Onlar önce kasabalarda davul, şahin çalıp şiirler söyleyerek memlekette dolaşırlar ki bu mübahtır. Zira bunların söyledikleri Kâbe, makam, hatim, zemzem ve diğer mübarek makamları öven ve Arap çölünü anlatan şiirlerdir. Bunlar insanları Kâbe'yi ziyarete teşvik eder ve insanların gönüllerini cezbederler. İçeride bir aşk varsa onu ateşlendirirler. Yoksa bir heves ve heyecan uyandırırlar. Hac bir ibadet ve ona teşvik, güzel bir hareket olduğuna göre hangi vasıta ile olursa olsun ona teşviki sağlayan her şey makbuldür. Nasıl ki vaize sözlerini süsleyerek vezin haline getirip yaldızlı cümleler kullanmak ve bu gibi cümlelerle haccın ehemmiyetini ve mükafatını güzelce anlatıp hacca teşvik etmek caiz ise, başkalarını da bu hususta manzum şiir ve beyitler okumak suretiyle hacca teşvik etmek caizdir. Çünkü secili sözler bir de vezin haline gelirse tesiri daha da artar. Buna bir de güzel ses eklenirse tesir biraz daha çoğalmış olur. Hele buna davul, şahin ve hareketler eklendi mi bu tesir son haddine ulaşır. Kötülerin kullandığı nefesli ve telli çalgılar bu işe katılmayınca bütün bunların hepsi caizdir. Evet, hacca çıkması caiz olmayan kimseyi, mesela hac farizasını ifa etmiş, tekrar gitmek istiyor fakat anne ve babası izin vermiyor. Bunun hacca gitmesi haramdır. İşte bu gibileri çekici sözler ve musiki ile hacca teşvik etmek de haramdır. Çünkü harama teşvik de haramdır. Yine yol emniyeti mevcut değil ve yolda tehlike var ise hacca teşvik caiz olmaz. İkincisi, hacılarda olduğu gibi gazilerin insanları gazaya teşvik için yaptıkları da caizdir. Fakat onların şarkıları ve okunuş tarzları hacıların şiir ve okunuş şeklinden ayrı olmalıdır. Zira harbe teşvik, korkakları cesarete getirmek, düşmanlarına karşı onları harekete geçirmek, kahramanlığı övmek ve cihat uğrunda mal ve cana kıymet vermemek gibi şarkılar ve bu şarkıları aynı ruh içinde söylemek de mümkündür. Nitekim mütenebbi şöyle diyor: kılıçlar altında faziletler tamamlanmazsa artık zillet belirir. Yine korkaklar korkaklığı akıllılık sanır. Halbuki bu anlayış alçak tabiatların hilesidir. İşte buna benzer korkaklığı yeren
şecaati öven marşlar ve şarkılar söylenmektedir.

ve güzel sesle söylenirse daha çok tesir eder. Bu mübah olan her muharebede mübah, mendup olan her muharebede ise menduptur. Fakat Müslümanlarla, zimmilerle ve şer'an mahsurlu olan muharebelerde günahtır. Çünkü yasaklara teşvik yasaktır. Böyle muharebe esnasında kendisini övmek, sahabenin şecaatli simalarından nakledilmiştir. Hazreti Ali, Halid bin Velid ve benzerleri gibi. Allahü Teala hepsinden razı olsun. Bunun için deriz ki, harp esnasında şahin, yani bir nevi çalgı aleti çalınmamalıdır. Çünkü sesi yumuşatıcı ve hüzün vericidir. Cesaret bağlarını gevşetir, harp isteğini zayıflatır, çoluk çocuğu hatırlatır ve harbe karşı tembellik uyandırır. Kalbi yumuşatıcı bütün sesler de böyledir. Kalbi yumuşatıp mahzun edecek sesler, kalbi galeyana getirip tahrik edici seslerden ayrıdır. Harp esnasında o gibi sesleri çıkaran kimse, orduyu harpten soğutacağı için asi olur. Ancak aslında yapılması yasak olan harbi sabote etmek için yapıyorsa, o zaman asi olması şöyle dursun, belki itaat etmiş olur. Dördüncüsü, ölü için yapılan ağıt ve namelerdir. Bunun tesiri, insanı coşturup ağlatmasında ve üzüntü içinde bırakmasındadır. Üzüntü ve hüzün, biri makbul, diğeri kötülenmiş olmak üzere ikiye ayrılır. Kaybolan şeye üzülmek kötülenmiştir. Zira Allahü Teala Hadid suresi 23. ayetinin baş tarafında "Dünya nimetlerinden elde edemediğinize üzülmeyesiniz" diye buyurdu. Ölülere de üzülmek bu kabildendir. Çünkü buna üzülmek Allahü Teala'nın kazasına küsmek ve telafisi mümkün olmayan bir şey için boşuna üzülmektir. Bu husustaki elem ve keder kötülenmiş olduğuna göre ağlamak suretiyle buna tahrik etmek de kötülenmiştir. Bunun için ağlamak kat'î surette yasak edilmiştir. Makbul olan üzüntü, insanın dini hususunda işlediği günahlara üzülmesidir. Bunlar için ağlaması, ağlamaya çalışması ve üzülmesi makbuldür. Adem aleyhisselam bunlar için ağlamıştır. Bu üzüntüyü tahrik etmek makbuldür. Zira üzülerek tövbe eder ve günahlarından sakınır. Bunun için Davud aleyhisselamın ağlaması da makbul sayılmıştır. Zira onun devamlı üzüntü ve ağlaması, hata ve zelleleri sebebiyleydi. Davud aleyhisselam ağlar, ağlatır, mahzun olur ve o dereceye kadar mahzun ettirirdi ki, onun ağlaması sebebiyle meclisinden cenazeler kalkardı. Yani ağlayıp ağlatmasına dayanamayarak ölenler olurdu. O ağlamasını hem söz hem de ses ile yapardı. Bu makbuldür. Çünkü iyiliğe götürüyor. İyiliğe götüren her şey makbuldür. Bunun için vaize, kürsülerden güzel sesle tahrik edici, hüzün verip kalbi yumuşatıcı şiirler okumak yasak değildir. Ağlaması ve ağlamaya çalışması ve bu suretle cemaati ağlatması da yasak değildir. Beşincisi, neşeli zamanlarda neşeyi arttırmak için musiki çalmaktır. Şayet bu sevinç mübah bir şey ise, ona teşvik de mübahtır. Bayram ve doğum günlerinde, sünnetlerde, hafız cemiyetlerinde, düğünlerde ve gurbetten gelen için söylenen şarkı ve musikiler gibi. Neşeyi açıklamak için bütün bunlar mübahtır. Çünkü bazı nameler, besteler neşe ve sevinci arttırır. Bu hallerde sevinç ve neşe halleridir. O halde böyle günlerde neşeyi arttıran şey de mübahtır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduklarında kadınların dam başlarında def ve sesle şiirler söyleyerek neşelerini arttırmaları buna delalet eder. Tala'al bedru aleyna min seniyyetil veda vecebe şükrü aleyna
مَا دَعَا لِلّٰهِ دَعَا.

Kadınların bu hareketi, Resulullah'ın gelmesinden doğan sevinç ve heyecanı açıklamaktadır. Bu sevinç, makbul bir sevinçtir. Bunu şiir, name ve raks ile açıklamak da makbuldür. Biz yine Ebu Süleyman Darani'nin kısa ve özlü söz ve nasihatlerine dönelim. Kişi hadis araştırdığı, evlendiği veya geçim için yola çıktığı vakit dünyaya meyletmiştir. Marifet konuşmaktan daha çok sükutta bulunur. Bir kimsenin içine bir iyilik doğduğu zaman onu hemen yapmasın. Şeriate muvafık olup olmadığını arasın. Muvafık ise Allahü Teala'ya hamd ederek yapsın. Bazı emirlerden duyduğum yanlış şeyleri düzeltmek isterdim. Ama beni öldürürler korkusuyla bundan kaçardım. Fakat korkum ölümden değil, bu vesileyle ölüm anında bana gelecek gururdan idi. Ahmet bin Ebu'l-Havari anlatıyor. Hocam Ebu Süleyman Darani ile bulunuyordum. Mikat'ta ihrama gireceği ve lebbeyk diyeceği sırada bayıldı. Bir mil mesafe gittikten sonra ayıldı ve dedi ki: "Ya Ahmet, Allahü Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. İsrail oğullarının zalimlerine söyle, beni fazla anmasınlar. Zira o zalimler beni her ne kadar anarlarsa, ben de onları lanetle anarım. Yazıklar olsun ey Ahmet! Yine ben duydum ki, helal olmayan parayla hac edip, lebbeyk diyenlere, Allahü Teala elinizde olan kul hakkını ödeyinceye kadar size lebbeyk yok der. Ya Ahmet, bize böyle denmeyeceğine emin olabilir miyiz?" dedi. Üveysel Karani haccını yaptı ve Medine-i Münevvere'ye gitti. Mescidin kapısına gelince, "İşte Resulullah'ın kabri buradadır." diye kendisine haber verildiğinde hemen bayılıp yere düştü. Ayıldığı zaman, "Beni buradan çıkarın. Resulullah'ın defnedildiği bir beldede benim için yaşama zevki olamaz." demiştir. Ebu Süleyman Darani akşam yemeğini İbn-i Sevban adındaki kardeşliğinin evinde yemek üzere söz vermiş fakat gidememişti. Sabahleyin buluştuklarında kardeşliği, "Hani geleceğim diye söz vermiştin, niye gelmedin?" diye sorunca Süleyman Darani, "Ben bunu kimseye söylemezdim. Fakat sana söz verip gelemediğim için durumu açıklamak zorundayım. Şöyle ki, yatsı namazını kılmıştım. Ölümün geleceği an belli olmadığı için vitir namazını kılayım da öyle gideyim dedim. Kunut duasını okurken cennet bahçelerinden yeşil bir bahçe gözümün önüne geldi. Gözler görmediği güzellikleri içine alan bu bahçeye hayran hayran bakarken sabahladım. İşte yemeğe gelemeyişimin sebebi budur." dedi. Allahü Teala'dan bir şey isteyecek olan kimse önce salavat-ı şerife getirsin. Sonra ihtiyacını istesin ve sonra salavat-ı şerife ile duasını bitirsin. Zira Allahü Teala'nın iki taraftaki salavat-ı şerifeyi kabul ederken aradaki dileği de kabul etmemesi onun keremine yakışmaz. Ahmet bin Ebu'l-Havari diyor ki, Süleyman Darani'ye, "Gündüzleri oruç tutup akşam ile yatsı arasını yemek ile mi geçireyim yoksa gündüzleri yiyeyim de akşam ile yatsı arasını mı ibadet ile geçireyim, hangisini tercih edersiniz?" diye sorduğumda, "Her ikisini yapmanızı tavsiye ederim." dedi. Ben, "İkisini yapması imkanı olmasa?" dedim. O zaman oruç tutma da akşam ile yatsı arasını ibadet ile geçir dedi. Bir kimse cemaatten mahrum kalırsa bu hali bir isyan neticesidir. Gece ihtilam olmak çok çirkindir. Cünüp olmak ise Allah'a uzaklıktır. İmam Gazali diyor ki, geceyi ibadet ile geçiren kimseler Allahü Teala'ya yalvarmaktan zevk alan, ibadet
kendileri için gıda ve kalpleri için hayat olan kuvvetli kimselere mahsustur. Bunlar uzun zaman ayakta durmaktan yorulmaz. Gecelerini insanların meşgul oldukları gündüzlerine çevirir. Yani uyku ihtiyaçlarını gündüz temin eden kimselerdir. Bu yol geçmişlerden birçoklarının teamülüydü. Yatsı abdestiyle sabah namazını kılarlardı. İşte Ebu Süleyman Darani bunlardandır. Yemeklerin iyisini yemek Allahü Teala'nın rızasını celbeder. Ebu Süleyman Darani'nin evlilik hususundaki sözleri: bekarlığa dayanmak, ailenin çilesine dayanmaktan daha hayırlı, onların eziyetlerine katlanmak, cehennem ateşine yanmaktan daha hayırlıdır. Bekarlıktaki huzur ve ibadetten alınan zevk, evlilikten alınamaz. Dostlarımızdan evlendikten sonra eski mertebelerini koruyabilen bir kimseyi görmedim. İyi bir kadın, dünya metaı değil, ahiret saadetidir. Çünkü erkeğin şehevi hissini tatmin ve ev işlerini çevirmesi, onun huzur içinde hem diğer işlerini ve hem de Allahü Teala'ya karşı kulluk ve ibadetini yapabilmesini temin eder. Evlenen dünyaya meyletmiştir. Yani evlilik hayatı onu dünyaya çeker. Her şeyde, hatta evlenmekte bile zühd aranır. Mesela dünyadan yüz çevirdiğine delil olarak yaşlı kadın ile evlenmek böyledir. İmam Gazali İhya kitabında diyor ki, Şam'da İsmail'in kızı Rabia adında abide bir kadın vardı. Bu kadın Ahmet bin Ebu'l-Havari'ye evlenme teklif etti. Ebu'l-Havari, ben ibadetle meşgulüm, aileye ihtiyacım yok, evlenemem, dedi. Kadın, ben senden daha çok ibadetle meşgulüm. Benim de kocaya ihtiyacım yok. Ancak seni salihlerden gördüm. Bana da kocamdan birçok miras kaldı. Bu mirası salih olan dostlarımla birlikte yemeyi istedim. Bunun için size evlenme teklif ettim, dedi. Ebu'l-Havari, o halde ben hocam Ebu Süleyman Darani'ye sorayım. Çünkü beni evlenmekten o men etti, dedi. Vaziyeti hocası Ebu Süleyman Darani'ye anlatınca, onunla evlen. O Allahü Teala'nın velilerinden birisidir, dedi. Ben de Rabia ile evlendim. İşte Şam'daki Rabia, Basra'daki Rabia-i Adeviyye'ye benzerdi. Allahü Teala her ikisinden de razı olsun. Bize göre ibadet, senin daima namazla meşgul olup da nafakanı başkasının temin etmesi demek değildir. Belki önce sabah ve akşam yiyeceğini temin et, sonra ibadet eyle. Ahmet bin Havari diyor ki, hocam Ebu Süleyman Darani bana şöyle demiştir. Ahmet, yalnız şu iki sınıf insanlardan biriyle arkadaş ol. Dünyalıkta sana faydası dokunan ve ahiret hususunda kendisinden faydalandığın kimselerdir. Bunlardan başkasıyla düşüp kalkmak en büyük ahmaklıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Errebi radıyallahu anhuma arasında kardeşlik kurduğu zaman, Sa'd bütün malını Abdurrahman'a terk etti. Abdurrahman da Allahü Teala mübarek eylesin diyerek malı ortadan böldü. Sa'd'ın yaptığına isar, yani kendisi muhtaç iken başkasını tercih etmek, ikincisine de müsavat denir. İsar müsavattan daha makbuldür. Ebu Süleyman Darani bu konuda şöyle diyor: bütün dünya benim olsa da hepsini birden kardeşliğime yedirsem yine bana az gelirdi. Irak'ta bir dostum vardı. Zaman zaman ziyaretine giderdim. Kendisine paraya ihtiyacım var derdim. O da para kesesini bana uzatır, ihtiyacım kadarını alır, diğerini kendisine iade ederdim. Bir defa yine gittim ve ihtiyacım

olduğunu söylediğimde, "Ne kadar paraya ihtiyacım var?" diye sorması, benim kalbimden kardeşlik sevgisini ve tadını azalttı. Ebu Süleyman Darani, talebesi Ahmet bin el-Havari'ye, "Bu zamanda birisiyle kardeşlik olursan, sevmediğin hareketlerinde onu azarlama. Çünkü alacağın cevabın daha kötü olacağından emin değilsin." demiştir. Ebu Süleyman Darani şöyle anlattı. Rebi bin Heysem, kapısının önünde biraz oturur, hava alır ve etrafa bakınırdı. Yine bir gün kapının önünde otururken, atılan bir taş alnına vurarak alnını kanatmıştı. O, bir taraftan kanı silerken, öte yandan da, "Ey Rebi, bu taş sana ders verdi ve bir daha kapıya çıkma," diyerek içeri girdi ve ölünceye kadar bir daha dışarı çıkmadı. Kalp, çatılı bir kubbe gibidir. Etrafında kapalı kapıları vardır. Amel ile hangi kapıyı açarsa, işte o kapıdan melekût ve mele-i âlâ tarafına bir yol açılmış olur. Bu kapı, mücahede ve şüpheli şeylerden çekinerek verâ sahibi olmak, şehvet ve lezzetlerden kaçınmakla açılır. Bunun için Ömer radıyallahu anh, ordu kumandanlarına, "Allah'a itaat eden zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlara Allah tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar," demiştir. Akşamleyin bir lokma az yemek benim için bir gece ibadetten daha sevimlidir. Açlık Allahü Teala'nın hazinelerindendir. Allah dilediği ve sevdiği kimselere açlığı verir. Benim ibadetten en çok zevk aldığım zaman, karnımın sırtıma yapıştığı aç zamanlarımdır. Mide acıkıp ciğerler susadığı zaman, gönül meyleder ve yumuşar. Mide dolduğu zaman, kalp kararır ve katılaşır. Karnını doyuran kimseye 6 afet gelir. Bunlar, münacatın zevkinin kaybolması, hikmetli sözleri ezberlemenin güçleşmesi, acıma hissinin azalması, ibadetin azlığı, şehvetin artması ve midesi boş olan Müslümanlar cami civarında dolaşırken kendisinin mezbelelikte uğraşması gibi afetlerdir. Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle anlattı. Hocam Ebu Süleyman Darani'nin canı tuzlu sıcak bir çörek istedi. Ben de kendisine getirdim. O çörekten ısırdı. Sonra da ısırdığını atarak ağlamaya başladı ve "Şehvetimin uğrunda acele ettim. Halbuki bu hususta uzun zaman sabrettim ve cehd-ü gayret gösterdim. Sen beni serbest bırak, ben tövbe-i azimliyim," dedi. Bundan sonra ölünceye kadar tuz yediğini görmedim. Kalbin cilalanması için bir şehveti terk etmek, bir sene oruç tutmaktan daha faydalıdır. Sana yemek istemediğin halde canının arzu ettiği bir şey takdim edildiği zaman ondan az bir miktar ye ve fakat nefsinin arzu ettiği kadar yeme. Bu suretle bir yandan nefsinin şehvetini teskin etmiş, öte yandan tam arzusunu yerine getirmemekle onu kederlendirmiş olursun. Ahiret sevgisi bulunan kalbe dünya baskı yapar. Fakat dünya sevgisi olan kalbe ahiret uğramaz. Çünkü ahiret keremli, dünya ise kıymetsizdir. Bütün insanlar beni alçaltmak için bir araya gelseler, benim kendimi alçalttığım kadar alçaltamazlardı. Aklı başında olan kimse, geleceği için değil de, taat ve ibadetsiz geçirdiği günleri için ağlasa da, bu hal ölünceye kadar devam etse hakkıdır. Ya geleceğini geçmişi gibi cehalet içinde karşılayanın hali nice olur. Korkunun bulunmadığı kalp harap olur. Akıttığı yaş ile gözünde gargara eden, yani yaşı, yalnız gözünün içini ıslatan gözün sahibi, kıyamet günü zilletle karşılaşmaz.

Şayet yaşa akarsa ilk damlası ile Allahü Teala cehennem deryasını söndürür. Eğer bir cemaat hakkında ağlasa o cemaate azap olunmaz. Dünyadan yüz çevirip bu kadarla yetinen kimse rahata ulaşmakta acele etmiştir. Ahmet bin Ebu'l-Havari anlattı. Malik bin Dinar'ın Mugire'ye eve git de bana hediye ettiğin ibriği al. Zira o benim huzurumu bozuyor. Onun sebebiyle şeytan bana ibriği çaldılar ve çalıyorlar diye vesvese veriyor dediğini Ebu Süleyman Darani'ye söyledim. Cevaben buyurdular ki, işte bu Sofiyye'nin kalp zayıflığından gelir. Onlar aldıkları dünyalıktan, aleyhlerinde olanlarından yüz çevirirler. Yani ibriğin evde bulunmasından hoşlanmaması, zafiyet ve noksanlığından dolayı ona iltifat etmemesi bakımındandır. Yoksa tam kemale erse, ibrik evde olsa da olmasa da, çalınsa da çalınmasa da kendisi için fark etmezdi. Fakirin canı çekip alamadığı şeyin ardından soluması, zenginin bir senelik ibadetinden makbuldür. Üç çeşit elbise vardır. Birisi Allah için, bu da setre avret edecek elbisedir. Diğeri kendisi için, kendini sıcak ve soğuktan koruyacak yumuşak elbisedir. Bir üçüncüsü de insanlar için göz alıcı ve parlak kumaşlardır. Allahü Teala İbrahim aleyhisselamı halil edindiği vakit ona mahrem yerini yerden de ört buyurdu. İbrahim aleyhisselamın da bir takım elbisesi vardı. Yalnız bir hal geldiği vakit avret yeri görünmesin diye iki şalvar bulundururdu. Birini yıkadığı zaman diğerini giyerdi. Kadınlar hususunda zühd, ayak takımı ve öksüz bir kadını asaletli ve güzel kadın üzerine tercihtir. Kişinin aile efradını zahitliğe zorlaması uygun olmaz. Onları güzellikle zahitliğe davet eder. Kabul ederlerse ne âlâ, etmezlerse onları zorlamaz da kendi zahitliğine devam eder. Yani zahitliğe başkasını değil, kendini zorlar. Aile efradına karşı bunu tatbike mecbur değildir. Bununla beraber itidali aşan isteklerine de uymaz. Nefsiyle meşgul olan, insanlarla meşgul olmaktan, Rabbisiyle meşgul olan da nefsiyle meşgul olmaktan kurtulur. Allahü Teala'nın öyle kulları var ki, cennet ve nimetleri onları Allah'tan alıkoyamamış. Nerede kaldı ki dünya nimetleri alıkoysun? Ahmet bin Ebu'l-Havari anlattı. Hocam Ebu Süleyman Darani buyurdu ki, Allahü Teala kendi lütf ve keremiyle hizmetçinin efendisinden ne ile razı olursa, kulundan da o kadarıyla razı olur. Bu nasıl olur diye sorulduğunda, hizmetçinin maksadı efendisini memnun etmek değil midir? Allahü Teala'nın da kulundan istediği kendinden memnun ve razı olmalarıdır. Her makamın haline erdim. Yalnız rızaya ulaşamadım. Ondan bende ancak esen bir rüzgarın getirdiği koku vardır. Bununla beraber bütün insanlar cennette ve ben cehennemde olsam buna razı olurum. Doğruluğu binit, hakkı kılıç ve Allahü Teala'yı aramayı da gaye edin. Ebu Süleyman Darani diyor ki, bir gece Rabia-i Adeviyye'de misafir kaldım. Geceyi baştan sona kadar ibadetle geçirdik. Sabaha yakın ben, bize bu imkanı bahşedene karşı vazifemiz ne olacak diye sordum. Rabia da yarın onun için oruç tutmak olacak dedi. Dünyalığı düşünmek, ahirete perde ve velayet sahipleri için bir ukubettir. Ahireti düşünmekse hikmeti doğurur ve kalbi uyarır. Ebu Süleyman Darani de ölüm döşeğine yattığı vakit ziyaretine gelenler ona, sana müjdeler olsun ki mağfireti çok, merhameti bol olan
Allahü Teala'ya gidiyorsun dediler. O da iğneden ipliğe her şeyin hesabını görüp kusurlarından dolayı seni azap edecek olan bir Allah'ın huzuruna gidiyorsun desenize demiştir.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an, onda indirilmiştir. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu

ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bu Kur'an, insanlar için bir beyan, sakınanlar için de hidayet ve öğüttür. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olması için bir ilim üzere onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara

ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Onlar kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye vermekteyiz. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı,

mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kâfirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir. Ve şüphe yok ki Kur'an, kesin bir gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Hayır, şüphe yok ki o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. Gerçek şu ki o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işiten

görendir, bilendir. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahy olunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın karşınıza çıkmadan önce, size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz sen, dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'ı inkarla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahiret

inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman o kafirlerin yüzünde inkar ve hoşnutsuzluk belirtisini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak gibi olurlar. De ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Okunan ayetler sırasıyla Neml suresi 6, Mü'min suresi 2-3, Secde suresi 2, Furkan suresi 6, İnsan suresi 23, Zümer suresi 1-2, Hicr suresi 9, Bakara suresi 185, Kadir suresi 1, Duhan suresi 2-3, Bakara suresi 97, Şuara suresi 193-195, Tekvir suresi 19-21, Kıyamet suresi 16-19, Âlâ suresi 6-7, Necm suresi 1-10, Bakara suresi 2, Âl-i İmran suresi 138, Nisa suresi 82, Nisa suresi 174, En'am suresi 38, Araf suresi 52, Yunus suresi 57, Yunus suresi 108, İbrahim suresi 1, İbrahim suresi 52, İsra suresi 9, İsra suresi 41, İsra suresi 82, İsra suresi 88, Kehf suresi 54, Taha suresi 2-3, Furkan suresi 1, Neml suresi 2-3, Kasas suresi 85, Rum suresi 58, Yasin suresi 69, Yasin suresi 70, Sa'd suresi 86-87-88, Zümer suresi 27, Zümer suresi 28, Fussilet suresi 2-3-4, Fussilet suresi 41-42, Zuhruf suresi 2-3-4, Zuhruf suresi 44, Kaf suresi 45, Kamer suresi 17, Hadid suresi 9, Haşr suresi 21, Hakka suresi 38-52. Ayetler arası, İnsan suresi 23-31. Ayetler arası, Abese suresi 11-16. Ayetler arası, Buruç suresi 21-22, Tarık suresi 13-14, Nahl suresi 98, Müzzemmil suresi 6, İsra suresi 78, İsra suresi 106, Müzzemmil suresi 4, Bakara suresi 121, Araf suresi 204, Yusuf suresi 104, Bakara suresi 137, Bakara suresi 285, Nisa suresi 136, Araf suresi 2-3, Enfal suresi 2, İsra suresi 9-10, İsra suresi 107, Nur suresi 1, Ankebut suresi 45,

0: Sebe suresi 6, Yasin suresi 11, Yasin suresi 2-4, Zümer suresi 2, Zümer suresi 22, Zümer suresi 23, Zümer suresi 28, Zümer suresi 33, Zümer suresi 55, Tegabün suresi 8, Talak suresi 10, Zuhruf suresi 43, Bakara suresi 99, Ali İmran suresi 21-22, Nisa suresi 140, Maide suresi 10, Maide suresi 68, En'am suresi 39, Araf suresi 36, Araf suresi 40, Araf suresi 182, Yunus suresi 15, Yunus suresi 70, İsra suresi 41, İsra suresi 45, İsra suresi 82, Hac suresi 55, Hac suresi 72, Fussilet suresi 52, Fussilet suresi 26, Zuhruf suresi 36, Hakka suresi 50.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler!

0: Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu, takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanır.
1: Ya şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalırım. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve sahbihi'l ethar ve ala cemiyil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, geçen dersin içerisinde bir cümle söyledim. O cümleden başlayarak bugünkü dersimizi devam ettirmek istiyorum. Dikkatle dinleyenler, derste not alanlar, ben söylerken beyinleri de gözleri de uyanık olanlar bu cümlemi hatırlayacaklardır. Dedim ki eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e isnadında bir problem yoksa bize ulaşan hadislerin şöyle ya da böyle Kur'an'da bir dayanağı vardır. Bu dikkatle üzerinde durulması gereken bir meseledir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ın kontrolünde, dolayısıyla Kur'an'ın kontrolünde bütün adımlarını atıyordu. Bir söz Resulullah'a isnat edilecek ve o sözden Allah memnun olmayacak. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Dolayısıyla bugün biz hadis külliyatı içerisinde okuduğumuz hadislerde affedersiniz, bazen anlamakta zorlansak da eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e isnadında bir sıkıntı yoksa üzerinde ciddi bir biçimde durduğumuz zaman Kur'an'da o sözün dayanağına ait birçok hususu ve noktayı görürüz. Ben bu manada sizin de biraz teyakkuzda olmanızı isterim. Çünkü konuştuğumuz alan din alanıdır. Çok ciddi bir alandan bahsediyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adına yalan söylemek adama cehennemi kazandırdığı gibi Resulullah'a ait olan bir sözü o söylememiştir, bu söz onun değildir demek de adama aynı akıbeti kazandırtır. Dolayısıyla bir söz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek dudaklarından çıkmışsa Müslüman orada nasıl duracağını bilir, o söze karşı nasıl bir tavır takınacağını bilir, o sözle nasıl bir münasebet kuracağını bilir ve ona göre hareket eder. Allah bizi de hak karşısında konuşanlardan etmesin, haksızlık karşısında da susanlardan etmesin. Bir hak varsa, hakikat varsa boynumuz kıldan incedir deyip o hakka ve hakikate karşı uygun olan, münasip olan duruş, kamet neyse onu sergilemektir Müslümanın en büyük vazifesi. Cenab-ı Hak bize bunu kolaylaştırsın. Bu söylediğime delil olsun diye, bir örnek olsun diye bir örnek aktaracağım bugün. Yani gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek dudaklarından süzülen o sözlerin Kur'an'daki dayanakları nasıl oluyor? Buna nasıl delil bulabiliriz? Bunu nasıl anlayabiliriz? Buna ait bir örnek vereceğim. O örnekle de sözü bugünkü dersimizin üzerine getirmek istiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın en büyük şiarı ve sembolü olan ezan-ı Muhammediye'ye karşı takınılması gereken tavrın nasıl olmasını da bize öğretiyor. Müezzin ezanı okumaya başladığı zaman siz de ona iştirak edin diyor. Hatta Buhari'de, Müslim'de geçen hadiste açıkça da söyler bütün lafızları. Müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber deyince siz de Allahu Ekber ve Allahu Ekber deyin. Müezzin Eşhedü en la ilahe illallah deyince siz de aynısını söyleyin. Müezzin Hanyâle Salâ deyince siz la havle ve la kuvvete illa billah deyin. Hanyâle el Felâ deyince yine aynı şekilde onu söyleyin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah ile bitirin. Eğer bunu yaparsanız cenneti kazanırsınız diyerek hedefimizi ve mükafatımızı da ortaya koyuyor. Arkasından bir başka hadiste bu ezanı

Muhammedi'nin müezzinle beraber okunmasının arkasından nasıl dua edileceğini de bize söylüyor. Allahümme Rabbe hazihi daveti temme duası bir ezan duası olarak onun tarafından bize öğretilmiş bir duadır. O duayı da yaptıktan sonra bir de şöyle deyin diyor. Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da geçen bir rivayet bu. Radiyitu billahi Rabbe ve bi İslami dine ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasule. Bazı hadislerde sadece nebi, bazı hadislerde sadece resul, bazı rivayetlerde ikisi beraber. Siz böyle söyleyin. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, nebi ve resul olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum deyin. Her kim gönülden bunu derse cenneti kazanır, cenneti hak eder diye onun da arkasında bir hedefin ve bir mükafatın müjdesini veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cümlenin, bu son Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, nebi ve resul olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduğum cümlesinin Kur'an'ı dayanağını size söyleyeceğim. Kur'an'da bunun dayanağına ait birkaç ayet var. Bir ayet var ki o çok önemli bir ayettir. O ayet üzerinden aslında hadislerin Kur'an'da dayanaklarının nasıl olduğuna dair bir örnek olsun diye bu ayeti sizlere aktaracağım. Ama öncesinde o ayetin güzel bir hatırası var Hazreti Ömer'in dünyasında. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Tarık bin Şihab isimli bir zat, sahabi de olabilir, tabi'in de olabilir. Bazı kaynaklarda genç sahabilerden gösterilir. İhtilaf olduğu için biz böyle söyledik. Radiyallahu anhu da desek, rahmetullahi aleyh de desek bir mahsuru yok. Bu zat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında doğmuş. Onu görüp görmediği biraz ihtilaflı olduğu için böyle bir ihtilaftan dolayı biz ya tabi'in neslinden ya sahabi neslinden onu kabul etmek durumundayız. O büyük insan bize Hazreti Ömer'in dünyasındaki o hatırayı anlatıyor. Diyor ki Yahudilerden bir grup bilgin Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer'e dediler ki sizin kitabınızda bir ayet var ki eğer o ayet bizim kitabımızda olsaydı biz o ayetin indiği günü bayram olarak ilan ederdik. O kadar dikkatlerini çekmiş, o kadar farklı bir anlam yüklemişler ki böyle bir şey söylüyorlar. Bir ayet var sizin kitabınızda. Eğer o ayet bizim kitabımızda olsaydı biz o ayetin indiği günü bayram olarak ilan ederdik. Tabii Hazreti Ömer de şaşırıyor. Hangi ayet bu ayet diye soruyor. O Yahudi bilginlerden birisi Maide suresinin 3. ayetini El yevme ekmeltu lekum ayetini okuyor. Hazreti Ömer bu ayeti duyunca biraz duygulanıyor, bir taraftan da seviniyor ve şöyle bir cümle söylüyor. Evet diyor. O ayetin indiği anı ben iyi hatırlıyorum. O ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme veda haccı sırasında Arafat'ta bir cuma günü falanca yerde Resulullah'a nazil oldu. Ve o ayet aslında Allah Resulüne indiği zaman zaten bir bayramdı. Bayram üzerine bayram yaşadık biz. Bizim ayrıca bir bayram ilan etmemize gerek yok. Zaten o ayet Arafat'ta nazil oldu. Arefe günü nazil oldu. Haccül Ekber olan cuma günü nazil oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bayram üzerine bayramın yaşandığı bir zaman diliminde bu ayeti mübarek dudaklarından bize okumuş oldu. O ayet çok önemli bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'in son nazil olan ayeti olduğu söylenir. Bu konuda da bazı ihtilaflar var. Ben çok o ihtilaflarla sizi boğmak istemiyorum. Ama kaynakları dikkatle okuduğunuz zaman şunu göreceksiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ilk nazil olan ayetler Alak suresinin ilk 5 ayeti. İlk nazil olan süre ise Fatiha suresidir. Son nazil olan ayet Maide suresinin 3. ayeti.
son nazil olan

süre ise Nasır süresidir. Dolayısıyla bu süreyle ayetler bazen karıştırılır. Bazen de başka sebeplerden dolayı başka rivayetlere bağlı bir biçimde bu konunun dışında bazı şeyler söylenir. O önemli değil ama İbn Abbas'ın bize söylediği çok önemli bir söz var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Arafat'ta Maide suresinin 3. ayeti indikten sonra Efendimiz 81 gün sonra Refikil A'la'ya doğru yürüdü. Yani o ayetten sonra Efendimizin ömrü sadece 81 gündü. 81 günlük bir ömürden sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etmiş oldu. Bu bilgi de bize son ayet olması noktasında bir ufucu veriyor. Peki ayette ne diyor Rabbimiz? Bugün size dininizi ikmale erdirdim ve üzerinizdeki nimeti itmam eyledim. İkmal ve itmam iki kavram ki çok önemli. Neden din ikmal edildi, nimet ise itmama erdirildi, üzerinde durulması gereken bir mesele. Biz şu anda orada da değiliz. Onları siz ayrıca bakacaksınız. Din ikmale erdirilmiş. Hiçbir noksanlık olmadan mükemmel bir biçimde tamamlanmış. Öyleyse bir Müslüman İslam için bir reformdan bahsedemez. Bir Müslüman İslam için bir tecditten de bahsedemez. İslam eksimez, eksimez ki, eskimez ki yenilensin. Eskiyen Müslümanın zihnidir. Evet biz tecdide inanırız ama tecdidi dinimizde yapmayız. Eskiyen zihinlerimizde yaparız. Müceddit de zaten dini yenileyen adam değildir. Dinin yenilenmeye ihtiyacı yok. Din ilk geldiği gündeki gibi taptazedir. Eskiyen, yıpranan, sıkıntıya uğrayan muhatap zihnidir. Müceddit de eğer bir şeyler yapacaksa orada yapar. Dolayısıyla burada bu ölçüyü de bilerek bu ayetin verdiği mesajı anlayalım. Din ikmal edilmiş, nimet ise tamamlanmış. Ayetin devamı ney? Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Allah bizim için din olarak İslam'dan razı olmuş. İslam bizim için bir hayat tarzı ve bir sistem olarak Allah tarafından razı olunmuş, beğenilmiş ve bize gönderilmiş. Buradaki bu ifadeyi sallallahu aleyhi ve sellem alıyor. Tebyin görevinin bir gereği olarak ayette geçen İslam'dan razı oldum ifadesini Allah, İslam ve peygamber olarak üç vurguyla bir duaya dönüştürüyor. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı da bundan başka bir şey değildir zaten. Aslı Kur'an'da olan bir bilgiyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha iyi anlayalım diye açar bize. Daha iyi kavrayalım diye bizim anlayışlarımıza uygun bir biçimde tefsir eder. Daha iyi biz bunu fark edelim ve gereğini yerine getirelim diye bizim için bunu anlayabileceğimiz bir biçimde şerh eder. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin başta Kur'an'ı tefsir etme olmak üzere İslam'a ait birçok meselede tebyin görevinin bir gereği olarak yaptığı şey budur. Burada da bunun güzel bir numunesini görmüş oluyoruz. Peki sallallahu aleyhi ve sellemin duada bize söylediği Allah'tan razı olmak, İslam'dan razı olmak, peygamberden razı olmak diyelim biz. Peygamber ifadesi Nebi ve Resulü de kapsar çünkü. Peygamberden razı olmak, razı oldum ifadesini niye bize söylettirir? Biz bu ifadenin çok da tam olarak anlamını anladığım kanaatinde değilim. Çünkü anlasaydık halimiz zaten böyle olmazdı. Biz eğer gerçekten Allah'tan razı olsaydık, Allah'ın bizden istediği her şeye daha farklı bir yaklaşımımız olurdu. Eğer biz İslam'dan din olarak razı olsaydık, başka şeylerde aramazdık derdimizin dermanını. Eğer biz peygambere razı olsaydık neler yapmamız gerektiği konumuz olduğu için onu şimdi ele alacağız. Bu kadar önemli bir meseleyi ne yazık ki kavrayamadığımız için bu rıza meselesini, razı olma meselesini Allah'ın istediği şekliyle anlayıp hayatımıza taşıyamıyoruz. Bazen bakın birbirimize dua ediyoruz. Duaların en güzelidir o. Allah senden razı olsun diyoruz.
Bazen bu dua bazılarını kesmiyor belki.

Biraz daha süslü püslü dualar bekliyorlar ama çok büyük bir duadır bu. Allah senden razı oldu mu? Bitti artık. Sen artık ne istiyorsun ki? Allah senden razı olmuşsa bitmiştir. Onun ötesi yok zaten. Ama Allah'ın razı olmasının bir kuralı var, bir kaidesi var, bir yasası var. O yasaya ait bir şeyi biz kitaplarımızda Hazreti Musa'nın üzerinden öğreniyoruz, biliyor musunuz? Tur-i Sina'da Hazreti Musa o büyük mucizeyi yaşadığı zaman soruyor Rabbisine. Ey Rabbim diyor, sen kulların senin rızanı kazanmaları adına bir şeyleri istiyorsun. Bana kulların nasıl rızanı kazanır, ona ait bir şeyleri öğret ki ben kullarına bunu taşıyayım diyor. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya verdiği cevap nedir biliyor musunuz? Eğer kullarım benden razıysa ben de kullarımdan razıyım. Demek ki burada razı olmakla alakalı bir şey var. Allah'tan gerçek manada razı olmak. Onu bir becerebilsek, hakkını yerine getirebilsek, din olarak da İslam'dan aynı şekilde razı olsak, biraz sonra size söyleyeceğim detaylarını aktaracağım. Peygamberden de peygamber olarak razı olsak, hayatımızda birçok şey daha farklı bir biçimde yerli yerine oturmuş olacak. Onun için ben bugünkü dersimizin başlığını senden razıyız ya Resulallah koydum. Koydum da bazı kardeşlerim şöyle itiraz ettiler. Senden razıyız ya Resulallah. Hocam bu sözün ne anlamı olabilir ki? Ondan Allah razı. Biz razı olsak ne olur, olmasak ne olur? Benim güzel kardeşim, Allah razı zaten. Bütün mesele bizim razı olmamız. Biz razı mıyız? Onu sorgulamamız lazım. Bizim burada konuşmamız gereken mesele Allah'ın ondan razı olup olmama meselesi değil. Onun olmama ihtimali yok zaten. Allah ondan razı, peygamberin bizim ondan razı olmamıza da ihtiyacı yok. Biz peygamberden razı olunca ona ayrı bir şeref katmış olmuyoruz. Ama biz peygamberden razı olduğumuz zaman hayatımıza bir şeref gelecek. Biz bir şeref kazanacağız. Bütün derdimiz bu zaten bizim. Dolayısıyla bizim Allah'tan da, İslam'dan da, peygamberden de razı olmamız lazım. Buradan da senden razıyız ya Resulallah diyerek o rızanın nasıl olması gerektiği konusunda bazı hususları konuşmamız lazım. Bu hafta ben bu başlıkta derse hazırlanırken dedim ki sadece Kur'an'dan anlatayım bu dersi. Çünkü nebevi miras dediğimiz zaman geçen ders öğrendik. En önemli şey Kur'an'dır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'ı büyük bir miras olarak bıraktı. Acaba Kur'an peygamberden nasıl razı olunacağını bize öğretiyor mu? Buna ait bazı şeyleri bize söylüyor mu? Bu nazarla ilahi kelama bir baktım. Kaç ayet? Ben yazdım, yazdım, yazdım. Baktım ki altından çıkamayacağım. Bir miktarını bıraktım. Sadece bir miktarını şimdi buraya getirdim. Onun için size şimdi 12 tane madde vereceğim. 12 maddeyi de 12 ayete yaslayacağım. Ama bilin ki peygamberden razı olmakla alakalı bu 12 ayet sadece yok Kur'an'da. Hadisler zaten ayrı bir bahis konusu, hiç oraya girmiyoruz. Kur'an üzerinden konuşuyoruz. Ama bazen bir ayet olarak verdiğim delil bir başlık altında 3-5 ayetle, bazı ayetlerde ise mesela Allah Resulüne itaatle alakalı olan ayetler ise onun üzerindeki ayetle delillendirilir. Dolayısıyla mesele çok önemli bir meseledir, ciddi bir meseledir. Kur'an'ın önemli bahislerinden birisidir. Bu bahis çerçevesinde meseleye bakarak meseleyi anlamaya çalışacağız. Bir Müslüman gerçekten iman etmekle mükellef olduğu peygamberinden nasıl razı olur? Birincisi, Resulullah'tan razı olmak sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda ve ihtiyaçlarda onu hakem kılıp verdiği hükme de gönülden itiraz etmeden tabi olmaktır. Birinci maddeye özellikle bunu yazdım. Başka şeyi de çıkarabilirdim öne ama bunu yazmak istedim. Bunun Kur'an'ı delili Nisa 65. Ayetleri ben biraz sonra ikinci bir fasılda başka bir
zeminin üzerinden size vereceğim. Onun için

0: Şimdi size sadece ayet numaralarını vereceğim. Resulullah'tan razı olmak, ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda ve ihtiyaçlarda onu hakem kılıp verdiği hükme de gönülden itiraz etmeden tabi olmaktır. Sorgulayalım mı kendimizi? Mesela bir anlaşmazlık yaşadık. Somut örnek vereyim. Ben somut örnek vermesem anlaşılmıyor. Allah'ın adına peygamberin kavliyle bir nikah akdi gerçekleştirdik bir hanımla. Allah korusun, Cenab-ı Hak muhafaza etsin. İmtihanı böyle olan kardeşlerimize de yardım etsin. Sürdüremediniz o evliliği ve sonlandırmak zorunda kaldınız. Allah'ın adıyla ve peygamberin sünnetiyle başlattığınız o nikahı bitirirken, yani talak yaparken, talakta bu ayetin bizden istediği aklımıza geliyor mu? Götürelim peygambere işimizi, hükmü o versin ve ne verdiyse de iş bitsin. Peygamber şu anda aramızda yok, sünneti var aramızda. Peygamber aramızda yok, alimler peygamberlerin varisleridir. O veraset devam ediyor canlı bir biçimde hem de. Hiç kimse peygamber aramızda yok deyip de bu işten sıyrılamaz. Hiç kimse kusura bakmasın. Eğer biz böyle diyorsak biz bu dini anlamamışız demektir. Peygamber yoksa eğer peygamberin mirası önümüzde duruyor. O mirası en iyi bilen kimseye güvendiğin ehliyet sahibi bir insana meseleyi intikal ettirirsin. Onun verdiği hükme de rıza gösterirsin. Eğer sen o hükme rıza gösteriyorsan sen Allah Resulünden razısın. Eğer o manada rızan yoksa içinden bile sıkıntılar duyuyorsan birinden geldi cevap. İçine sinmedi. Hadi gidip başka birinden de bir fetva bulalım diye kapı kapı dolaşıyorsan burada rızayı anlamamışsın demektir. Başka bir örnek vereyim. Bunları yaşıyoruz hepimiz. Onlarca örneğini yaşıyoruz her gün. Ticari bir ortaklığın var. Kardeşlerinle bir araya gelmişsin. Güzel güzel ticaret yapmışsın. Sonra Allah başka imtihanlarla sizi imtihan etmiş. Yollarınızı ayrılmak zorunda bırakmış sizi. Yollarınızı ayıracaksınız. Şimdi ticaretinizi sonlandırırken meseleyi Resulullah'a mı intikal ettiriyorsunuz? Yoksa üç kuruşluk menfaatler için başka kapılarda mı dolaşıyorsunuz? Yoksa hiç kapılara bile ihtiyaç duymadan daha dün aynı inancı, aynı davayı, aynı yolu paylaşmış insanlar olarak üç kuruşluk dünya menfaati için birbirinize ağza alınmayacak sözleri söyleyerek o ticareti sonlandırma yoluna mı girmişsin? Eğer sen bunu intikal ettirmişsen ehliyet sahibi birine, onun verdiği hükme de rıza gösteriyor musun? Gösteriyorsan rıza, sen Resulullah'tan razısın. Ama eğer böyle bir rıza yoksa o zaman rızadan burada bahsedemezsin. Demek ki sen halen o her gün ezanın arkasından okuduğun duayı sadece lafzan söylüyorsun. Sen ne din olarak İslam'dan razısın, ne peygamber olarak Resulullah'tan razısın, ne de Rab olarak Allah'tan razısın. Evet, bunu dille söylüyorsun ama uygulamaya geldiği zaman, uygulama noktasında çıkan zaafiyetler aslında o dille söylediğin şeye ne kadar az inandığını ortaya koymuş oluyorsun. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Şimdi Anadolu'nun birçok yerinde bu problem var. Burada da var. Anadolu'yu taşımışız biz İstanbul'a şimdi. Neler neler geliyor bize işimizin gereği.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor.

0: Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Allah babanın canını almış, baba ruhunu teslim etmiş, geriye bir miktar mal bırakmış. İki tane, üç tane erkek evlat var, iki üç tane de kız var. 40 tane dalaveri affedersiniz dönmeye başlıyor. O kızlara mirastan pay vermemek için. Erkekler bu manada mirastan daha fazla pay alma adına ortalığa onlarca farklı farklı şeyler koyuyorlar. Peki Allah bunun hükmünü koymamış mı? Sen bu hükmü ortaya çıksın diye işi Allah ve Resulüne havale etmekle mükellef değil misin? Onlara mükellef olduğun o şeyi intikal ettirdiğin zaman da söylenen hükme rıza göstermekle sorumlu değil misin? Öylesin. Ama rıza yok. Rıza dilde var ama rıza kalpte yok. Kalpte olmadığı için verilen hükme rıza göstermekte yok. O hükmün ne olduğunu ortaya koyma açısından meseleyi Resulullah'a, onun sünnetine, onun mirasına intikal ettirme adına da bir şey yok. Dolayısıyla bu konuda çok da iyi bir resmimiz yok. Söylersem daha başka şeyler de söylerim ama başka söyleyeceklerime zaman kalsın diye bu kadar söylüyorum. Burada bizim öncelikle öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken bir şey var ki anlaşmazlıklarda da ihtiyaçlarda da hakem kılınacak olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Verdiği hükme de gönülde hiçbir sıkıntı duymadan uyumak, ittiba sağlamak, itaat etmek yükümlülük olarak üzerimize bir vecibedir. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, kayıtsız ve şartsız bir şekilde söylediği her şeye itaat edip ne söylediyse teslim olup gereğini yerine getirmektir. Delili ne bunun? Haşr suresi 7. ayet. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan sakının. İtaat noktasında başka başka ayetlerde söylenir. Ben özellikle bunu söyledim. Üçüncüsü, Resulullah'tan razı olmak, her şeyden ama her şeyden daha fazla onu sevip o sevginin sorumluluğuna göre hareket etmektir. Her şeyden ama her şeyden daha fazla onu sevip o sevginin sorumluluğuna göre de hareket etmektir. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bir insanın başka insanların karşısına geçip beni seviyor musunuz diye sorması çok tabii bir şey değil. Eşler birbirine söyleyebilirler ama bu normal insanların birbirlerine söylemeleri çok tabii bir şey değil. Ama bu sevgi imana mevzu olan bir sevgi olursa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz sevgisi olursa, ona olan sevgi mevzu bahis olursa insanların önüne geçiyor, beni seviyor musunuz diye soruyor. Seviyoruz diyenlere ne diyor? Annenizden, babanızdan, nefislerinizden daha mı çok seviyorsunuz? Çünkü öyle bir sevgi olması lazım. Bu sevginin de Kur'an'da onlarca delili var. Ama en önemli delillerinden bir tanesi Ahzab suresi 6. ayettir. Ayeti tefsirleriyle beraber bir okuyun. O sevginin ne demek olduğuna ait çok önemli işaretler orada göreceksiniz. Dördüncüsü, Resulullah'tan razı olmak, her daim onu hayırlarla yad edip salat ve selamı daim kılarak ve o cümlelerle ne demek istediğinin farkında olarak yaşamaktır. Geçen ders ilk dersimizdi. Biraz önce size okuduğum hamdele ve salveleyi okudum. Bir de açıklamasını yaptım. Orada da salat ve selamın aslında ne demek olduğunu söyledim. O da sadece lafız değil. Burada da zaten söylenen o değil. Bu manada o sözlerin ne anlama geldiğini bilmek ve onun farkında olarak bir kamet, bir duruş belirlemek. Bunun da Kur'an'daki dayanağı Ahzab suresi 56. ayet. Beşincisi, Resulullah'tan razı olmak, hayatın her anında ve her alanında mutlak manada ölçünün, rehberin, örneğin o olduğu hakikatini unutmadan yürümektir. Bunun delili ne? Ahzab suresi 21. ayet. Önemli olduğu için bir kez daha okuyorum. Resulullah'tan razı olmak, hayatın her anında ve her alanında mutlak manada ölçünün, rehberin, örneğin o olduğu hakikatini unutmadan yürümektir. Altıncısına gelin, biraz dikkatlerinizi verin. Çok önemli bir şey çıkaracağız buradan. Resulullah'tan razı olmak sallallahu aleyhi ve sellem, dine ait ne varsa her şeyi onun tebliğ ettiğini, tebliğ ettiği her şeyi tebyin ettiğini, tebyin ettiği her şeyi ise talim ettiğini bilerek adım atmaktır. Üç şey söyledim: tebliğ, tebyin ve talim. Aslında bu ikisi bir ayette geçiyor. Ama ben özellikle tebliğe de, talime de, tebyine de birer ayet vermek istiyorum. Tebliğin delili Maide 67, tebyinin delili Nahl 64, talimin delili ise Bakara 151. Dediğim gibi ayetlere birazdan farklı bir vesileyle bir daha döneceğim. Yedincisi,

8.sine bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak. Onun sesinin üzerine ses, adımının önüne adım, yani koyduğu hüküm üzerine başka bir hüküm koymamaktır. En başta hükmü ona götürmek, burada ise söylenmiş hükme itiraz etmemek. Allah Resulü bir şey söyledi mi orada durmak. Resulullah'ın söylediğine razı olup onun gereğini yerine getirme adına gayret göstermek. Onun sesinin üzerine ses, adımının üzerine adım atmamak. Bunun Kur'an'daki delili ne? Hucurat 1. ile 2. ayetler. 9.'su Resulullah'tan razı olmak sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bir beşer olduğunu ama sıradan bir beşer değil, seçilmiş son elçi olduğunu kabul ederek aklı, zihni ve kalbi bu hakikat ışığında tanzim etmektir. Bunun da Kur'an'daki delili Ahzab 40. 10.'su Resulullah'tan razı olmak, onun asla hevasına göre konuşmayacağına, şuraya ne olur dikkat edin, bu sözüm hiç kimseyi memnun etmiyor ama hakikat bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, onun asla hevasına göre konuşmayacağına, konuştuğu her sözün vahye uygun olacağına, konuştuğu her söz vahidir demiyoruz, vahye uygun olacağına inanarak konum belirlemektir. Bu da Necim suresi 3 ve 4. ayetler. Bu ayetlere de geleceğiz. 11.'si Resulullah'tan razı olmak, onu şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve alemleri nurlandıracak hakikatleri ulaştıran bir elçi olarak bilmek ve bu bilinçle kulluk çizgisini devam ettirmektir. Ahzab suresi 45-46. Sonuncusu da şu. Biliyorum böyle teknik şeyler biraz sıkıyor sizi ama ne yapalım, bunlar da lazım bize. Şimdi birazdan başka bir fasla geçeceğiz. O fasılda ben size farklı farklı şeyler söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, onun bütün çağrılarının insanlığa hayat verdiğini, ruh üflediğini unutmadan değerlerine karşı müthiş bir özgüven duymaktır. Enfal 24. Resulullah'tan razı olmak, onun bütün çağrılarını insanlığa hayat verdiğini, ruh üflediğini unutmadan değerlerine karşı müthiş bir özgüven duymaktır. Şimdi asıl diğer mevzuya geçmeden bu ayetle ilgili bir şey söyleyeyim size. Bu modern hayat insana farkında olmadan ya da farkında olarak inanılmaz derecede bir kibir pompalıyor. Kibir bu çağın önemli hastalıklarından biridir ve bu nebevi miras derslerimizin müstakil bir ders konusu da kibirdir. Şeytanın ayağını kaydıran bir şeydir ve bu kibir farklı farklı ambalajlarla şeytan tarafından bize verilir. O ambalajlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Özgüvendir. Özgüven deyince sanki kibir olmaktan çıkıyor. Bugün bazı insani ilişkiler kitaplarında da bize takdim edilen ve bu çağın bir gereğiymiş gibi sunulan o özgüven aslında bizi başka alanlara sevk eder. Burada ise başka bir şey söylüyor. İnsanın şahsına karşı özgüven duyması değil ama değerlerine karşı özgüven duyması. Değerlerinden asla şüphe etmemesi. Sırtını yaslayıp değerlerine, İslam'a ait değerlere, dünyaya meydan okuması budur aslında burada söylenen. Bakın sahabe efendilerimiz üzerlerinde o yarım yamalak elbiseleri, o paslı kılıçları, o savaş aletlerinin eksiklikleri, bunları biliyorsunuz tarih kitaplarından. Devrin en büyük süper güçlerinin karşısına geçtikleri zaman şahıslarından kaynaklanan bir özgüvenle değil, değerlerinden kaynaklanan bir özgüvenle karşısındaki sultanlara, krallara, hükümdarlara, komutanlara meydan okudular. Niye bugün bizim üniversitede okuyan bir öğrencimiz, bir talebemiz karşısında konuşan ve yanlış söyleyen bir insana bile iki kelime edemiyor? Kendisine ait ufacık bir menfaatine ait bir şey olduğu zaman inanılmaz derecede bir tepki var. Ama İslam'a ait değerleri bu manada savunmaya ya da temsil etmeye

iş geldiği zaman hıkmıkla işler geçiyor. Niye? Çünkü biz değerlerimizle barışık değiliz. Kendimiz doğru dürüst inanmıyoruz ki başkalarını da inandırma adına bir gayretimiz olsun. Dolayısıyla Enfal suresinin 24. ayeti bir de bu çerçeveden ele alınmalı. Yani Allah ve Resulü nasıl bizi hayat veren şeylere daha çağırıyor. Bizi hayat veren şeylere çağırdıkları zaman ve biz de o çağrıya uyduğumuz zaman nasıl aslında hayat bulabiliyoruz? Buna ait önemli şeyleri söylüyor bu ayet. Dolayısıyla bunları da bilerek Allah Resulü'nden razı olma adına bir gayret içerisinde olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim, dedim ya başka ayetler de var, başka çıkarımlar da olabilir ama bu kadarla iktifa edelim. Bir şey istesem sizden acaba istediğimi yapar mısınız? Biz burada bir ders yapıyoruz, ben birazını anlatabiliyorum size. Ne olur şimdi bu notları arkadaşlar koyuyorlar siteye hemen. Şunları bir alın. Size birer tane ayet verdim ya, o ayetleri de alın. Gittiniz bugün olmazsa yarın hemen o ayetleri de bu maddelerin altına yazın. Şöyle alın karşınıza, ben Resulullah'tan razı mıyım noktasında bu işin bir muhasebesini yapın. Ben de yapayım, ben yaptım, yaptığımı sizden istiyorum. Ne olur bunu yapalım, şu anda bu manada zaafiyetlerimizi giderme adına bir adım atalım. Eğer biz bu muhasebeyi yapmazsak Allah Resulü ile aramızda kurmamız gereken münasebeti, hukuku Allah'ın istediği gibi kuramayacağız. Ve kuramadığımız zaman da hayatımızda istenilen düzen hiçbir zaman olmayacak. Bu rıza bize başka başka şeyler kazandıracak. Onun için burada size verdiğim 12 tane madde ve 12 tane ayet Allah Resulü'nden nasıl razı olunur onun yollarına ait bir şeyler söylüyor. Bunun muhasebesini bir yapalım, bakalım biz bu işin neresindeyiz. Bu manada bazı şeylerin muhasebesini eğer güzel bir biçimde yaparsak Allah'ın izniyle hayatımızda o rıza makamını elde etme adına başka başka güzellikler oluşmuş olacak. Cenab-ı Hak hepimize bu güzel ufku nasip eylesin. Zor bir şeyi kolaylaştırsın. Aramızdaki engelleri kaldırsın. Allah'ın istediği gibi Resulullah'la hukukumuzu tanzim etmeyi bizlere kolaylaştırsın. Bir hatırayı anlatacağım şimdi size. Bu hafta yaşadığım bir şeyi. Çok adetim değildir böyle şeyleri bu kürsüye taşımak ama dersimizle doğrudan alakadar olduğu için taşımak durumundayım. Ama öncesinde bildiğiniz bir olayı size bir hatırlatmak istiyorum. Hazreti Ali'nin istikamet çizgisi hepinizin malumu. 23 yıl boyunca aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkasında istikametten zerre miktarı taviz vermeden o duruşunu hepimiz biliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etti. Hazreti Ebu Bekir hilafete geçince ilk 6 ay bazı özel nedenlerden dolayı Hazreti Ebu Bekir'in yanında değildi. Ama 2 yıl Hazreti Ebu Bekir'in hep sağ kolu gibiydi. Orada da istikamet çizgisi inanılmaz derecede Hazreti Ali'nin üzerinde temsil edildi. Farklı bir biçimde bu manada hayat buldu. Hazreti Ebu Bekir'den sonra 10,5 yıl Hazreti Ömer'in hilafet süreci. O süreçte de hep Ebul Hasan, Hazreti Ömer'in en fazla kullandığı ifade bu olduğu için biz de onu kullanalım. Ebul Hasan Ömerül Faruk'un radıyallahu anhu hep yanındadır ve o istikamet çizgisiyle yanındadır. Onun arkasından Hazreti Osman'ın yanında görüyoruz ilk 6 yıl. İkinci 6 yıl olaylar başka yerlere kayınca Hazreti Ali de sükuneti kendine tavır olarak benimsedi. 12 yıllık o uzun hilafet sürecinin sonrasında Hazreti Osman, o Zünnüreyn olan o güzel insan Musaf'ın başında cahiller tarafından şehit edildikten sonra Hazreti Ali hilafete geçti. Zorlu bir süreç Hazreti Ali için yeni başlıyordu aslında. Daha hilafete geçer geçmez bir kardeş kavgası olan Cemel'i yaşadı. Cemel bitti, işin biraz böyle nefesini alacak bir şekilde olduğu Sıf'ın karşısına çıktı.
sıfını atlattı, daha sıfının acılarını saramadan cehalet ile ilmin savaşı olan Nehveran'ın içerisinde buldu kendini. Nehveran'ın sonrasında da zaten şehit olup gitti Hazreti Ali. Böyle bir hayatı şehadetle noktalandı. O Uhud günlerinde Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman, ya Resulallah, herkese nasip olan şehadet bana nasip olmayacak mı deyip şehadete o günde kavuşmadığını söyleyince, bir ihbar-ı gaybi ile Resulullah bir şey söyledi ona. Ali dedi, sabret, istediğin sana gelip kavuşacak. Sakal, başından akan kanlar sakalını boyayacak. Ben o gün göreyim senin sabrını. Ve gerçekten başından yediği kılıç darbeleriyle o kan sakalını boyadı. Bir Ramazan vakti, bir cuma gününün sabahında yaralanıp şehadet şerbetini öylece içti. Hazreti Ali'nin hayatının son deminde yaşadığı o feci hadise, haricilerle olan mücadele bizim için de çok önemli bir mücadeledir. Çünkü orada yaşananların birçoğunu şu anda yaşıyoruz biz. Zaten İslam tarihinde ortaya çıkan düşünceler, fırkalar bugün de var. Zannetmeyin ki Mutezile tarihte kaldı. Mutezile en canlı bir biçimde şu anda varlığını devam ettiriyor. Sakın mürciyenin bittiğini zannetmeyin. Şu anda mürciye inanılmaz derecede var. Bizim memlekette de acayip var. Yani şu anda mürciye Türkiye'de inanılmaz düzeyde var. Haricilik dünyayı sarıp sarmalamış durumdadır. Şu anda hariciliğin 10-15 tane farklı versiyonunu İslam coğrafyalarında görebilirsiniz. Şia zaten var, öteki var, öteki var, beriki var. Var da var. Şimdi ben bunlarda değilim, ben başka bir yerdeyim. Hazreti Ali'nin o haricilerle mücadelesinde o manadaki mücadele savaşa varmasın diye bir gayreti var. Her zaman böyledir zaten. Savaşın öncesinde amcasının oğlu olan Tercümanul Kur'an Abdullah İbni Abbas'ı onlarla mücadeleye gönderiyor. Git onları ikna et diyor. Hazreti Abbas'ı, Abdullah İbni Abbas'ı oraya gönderirken bir de uyarıda bulunuyor Hazreti Ali. Ne diyor? Sakın ey İbn Abbas, onlarla Kur'an üzerinden mücadele etme. Sen onlarla sünnet üzerinden mücadele et. Tabii bu sözü duyunca İbn Abbas şaşırıyor ve şu sözü söylüyor. Ey Ali diyor, biz ki ehli beytiz, Allah'ın kitabını şu Müslümanlar içerisinde en iyi biz biliriz. Biz bu bir ayetin Resulullah'a nerede indiğini, nasıl indiğini, hangi olay üzerine indiğini, kimlerin üzerine indiğini en iyi bileniz. Allah'ın kitabını en iyi bilenler bizlerken karşımızdaki insanlarla niye Allah'ın kitabının üzerinden mücadele etmeyeceğiz? Ne diyordu Hazreti Ali? Ey İbn Abbas diyordu, Kur'an zu vucuhtur. Yani onun bir ayeti birkaç farklı manaya gelir. Ve isteyen o manaları orada kendisi istediği şekliyle şekillendirebilir. Nispetinde biraz sıkıntı olsa da Hazreti Ali'ye nispet edilen bir sözde şöyle bir şey söylenir ki mümkün mertebe böyle bir zeminde söylenmiş bir sözdür. Kur'an konuşmaz, onu konuşturur. Birisi Kur'an'dan konuşturmak istediğini konuşturur. Nasıl bir mana yüklerse onu yükler. Onun üzerinden de bir şeyler oluşturur. Dolayısıyla sen eğer ayetler üzerinden bir mücadele yaparsan bu mücadelenin sonu gelmez. Sen bir ayet söylersin, o bir ayet söyler. Allah'ın kitabını kavga konusu edersiniz. Ortaya da bir şey çıkmaz. İbn Abbas istemeye istemeye bunu kabul etti. Gitti. Haricilerle konuştu. Hazreti Ali'nin ne kadar haklı olduğunu gördü. Resulullah'ın sünnetinin üzerinden onlarla mücadele etti ve onlardan büyük bir kısmını bu tarafa, yani hak tarafına doğru getirdi. O günkü haricilerde biraz daha demek ki fazla insaf var. Demek ki onlar yine sünnetten bir şeyler söylenince buna ait bazı şeyleri kabul ediyorlar. Ama bugünkü haricilerin de bazı fraksiyonları var. Bazıları hiç onu kabul etmiyor. Niye bu kadar bir mukaddime yaptım biliyor musunuz? Bir tanesi bir mesaj yazmış bana. Sen de diyor o hadis yılında
böyle bağıra bağıra coşkuyla, işte biraz önce benim yaptığım gibi, benim uslubum böyle, ne yapayım? Hadislerin Kur'an'da dayanaklarının olduğunu ve peygamberin sözlerinin aslında Kur'an'daki ayetlere yaslanarak söylendiğini söyledin.

Sen bize hele bir söyle bakalım, Kur'an'da hangi ayetler, hadislerin dindeki yerine ait bazı mesajları ortaya koyuyor. Ben de bu derse hazırlanıyorum. Biraz önce size söylediğim 12 tane ayeti biraz da açıklayarak 2-3 sayfa üşenmeden yazarak bu kardeşimize gönderdim. 2-3 gün geçti arada, o da 5-6 sayfa bana bir mesaj gönderdi. Şimdi ben onların hepsini size söyleyecek değilim ama nasıl bir haldeyiz? Sıkıntımız ne bizim? Anlayabilmeniz için ayetlere söylediği cümlelerden birer cümle size aktaracağım. Bakın ben ona birinci ayet olarak Nisa suresi 65. ayeti yazdım. Ayet ne diyor mealen? Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olamazlar. Nisa suresi 65. ayet. Ne diyor o zat-ı muhterem? Peygamber onlara ne ile hüküm verecekti? Elbette Kur'an ile. İşte şimdi Resul olmadığı için hakem Kur'an'dır. Kur'an'a teslim olmayan tam iman etmiş olamaz. Tamam, ayeti açıkladı. Ayet Resulullah'ın otoritesini kaldırdı ortadan. İkinci ayet, Haşr suresi 7. ayet. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa da ondan sakının. Ne diyor zat-ı muhterem? Bu ayet bağlamından da anlaşılacağı gibi sadece ganimet mallarının paylaşımı içindir. Ganimetten size ne verdiyse ona razı olun demektir. Dolayısıyla bu ayet peygamberin tüm sözlerinin ve uygulamalarının tutulmasına delil olarak getirilemez. Ganimete dair hükümler de Kur'an'da vardır. Dolayısıyla bu ayette söylenen de Kur'an'a uymaktır. Bu da gitti mi? Bu da gitti. Ben açıklamıyorum. Şimdi sadece onun söylediklerini aktarıyorum. Üçüncü ayete gelin. Ahzab suresi 6. ayet. Allah aşkına bakın bu ayeti nasıl anlıyor bu zihniyet? Neydi ayet? En-nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummuhatuhum. Bildiğiniz ayet. Nebi, peygamber müminlere kendi öz canlarından, nefislerinden daha önceliklidir, daha evladır. Ne diyor bu zihniyet? Peygamberin müminler üzerindeki hakkı müminlerin kendi üzerlerindeki haklarından daha fazladır. Bu hakta Kur'an'a uymaktır. Dolayısıyla burada söylenen Kur'an'ı öncelikli kılmaktır. Peki bunu da götürdük. Gelelim Ahzab 56'ya. Ahzab 56'da ne diyor Rabbimiz? Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey müminler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Bildiğiniz ayet. Ne diyor bu zihniyet? Buradaki salat emri fiili destektir. O destek de şimdi peygamber hayatta olmadığı için onun şahsına değil Kur'an'a yapılmalıdır. Ne varsa yaz Kur'an çıkışın içinden. Bu kadar kolay mı bu ya? Madem böyleydi Allah Kur'an demeyi bilmiyor muydu? Bu kadar ayetlerin teferruat vermesi, özel olarak bunlara vurguda bulunması nasıl bu kadar basit cümlelerle işin içinden çıkacak? Ama mesele tevhile geldi mi? Mesele farklı bir biçimde anlaşılmaya geldi mi? Ortak bir yol bulamazsınız ki konuşmaya. Sen bunu diyeceksin, o da bunu diyecek. Hadi gel bakalım bunun neresinde buluşacaksın? Dolayısıyla bu manada bu zihniyetin Kur'an'a yaklaşımı konusunda zeminde bir problem olduğu için bizim bu problemi giderebilmemiz çok da kolay değil. Onun için işimiz ne kadar zor anlayabilmemiz için ben bunları söyledim. Şuna bakın Allah aşkına, hepinizin bildiği ayet. Ahzab suresi 21. ayet. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasene ayeti. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için çok güzel bir örnektir. Net değil mi? Anlaşılıyor ayet. Peki okuyalım mı ne diyor bu güzel kardeşimiz? Biz öyle diyoruz yine. Peygamberin örnekliliği onun her yaptığını yapmak, her söylediğini yerine getirmek demek değildir. Maksadı gözeterek hareket etmektir.

Şu anda peygamber olmadığı için mutlak manada örnek Kur'an'dır. Tamam, bunun da işin içinden çıktık. Altıncı ayetle ayetlere gelin. Üç ayet verdim biliyorsunuz. Tebliğ, tebyin ve talim için. Tebliğ için Maide 67'yi verdim, orada sıkıntı yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tebliğ etmiştir. Tebyin için hangi ayeti verdim? Nahl 64. Ayette geçen ifade litübeyyine. Ne diyor biliyor musunuz bu zihniyet? Litübeyyine ifadesinin anlamı açıklama değil, bildirmedir. Yani tebliğ etmektir. Dolayısıyla burada tebyine, peygambere Kur'an'ı açıklama yetkisi verildiğine dair bir delil için kullanılamaz. Allah Resulü Kur'an'ı tebliğ etmekle mükelleftir. Peki niye tebliğ demedi de tebyin dedi? Niye aynı kelimeyi kullanmadı da bunu buradan söyledi? Hıkmık, orada hıkmıklar girecek araya. Başka bir şey yok. Onun için litübeyyine ifadesinin anlamı açıklama değil, bildirmedir. Yani tebliğ etmektir. Onun tebliğ ettiği de Kur'an'dır zaten. Bakara 151'e gelin. Bakın nasıl farklı bir noktaya doğru kayıyor zihin. Ayet diyor ki mealen, ifadelere dikkat edin. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan bir, sizi kötülüklerden arındıran iki, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten üç, bir Resul gönderdik. Üç tane farklı konuma Bakara suresi 151. ayet dikkat çekiyor mu? Çekiyor. Tilavet ayrı, tezkiye ayrı, talim ayrı burada. Kur'an ayrı, hikmet ayrı burada ama bu zihniyete göre hepsi Kur'an. Hepsi Kur'an. Kur'an dediğim zaman çıkarsın işin içerisinden. Peki bu kadar kolay mı gerçekten? Allah Kur'an demeyi bilmiyor muydu ki haşa? Bu kelimeleri özellikle kullandı. Şuna biz inanıyoruz. Kur'an'da tekrar edilen hiçbir şey salt tekrar olsun diye o kitapta yer almıyor. En fazla geçen tekrar Rahman suresindeki febi eyyi alai rabbikuma tukezziban ayetidir. Oradaki tekrar bile tekrar değildir. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız ifadesi 31 kez orada geçer. 31'i de bir önceki nimete vurguyla gelir. Dolayısıyla sadece ona bile biz tekrar diyemiyorken nasıl kalkıp tebliğe aynı anlamı, tebyine aynı anlamı, talime aynı anlamı verip biz bu işin içinden çıkacağız? Ama kaydı mı zihin? Resulullah'ın dindeki konumuna şüpheler düşürmeye başladın mı? Kendi dünyanda kurduğun sisteme delil olsun diye Allah'ın kitabını, Allah korusun, tahrif etmeye varana kadar işi başka noktalara doğru kaydırabilir insan. İşte burada bunun örneğini görüyoruz. Şimdi bu ayette bir şey okuduk. Hikmet kavramı. Acayip bir kavram. Kur'ani bir kavram ve önemli bir şey. Hikmet eşittir sünnet midir? Önemli bir şey olduğu için ve bizim derslerimizin de ana konularından biri olduğu için önümüzdeki haftaki dersimiz bu zaten. Hikmet nedir? Hikmet gerçekten sünnet midir? Biz hikmet deyince ne anlayacağız? Kur'an bize hikmeti talim eden bir peygamberden bahsederken o talim edilen şey nedir? Ona ait de hakikatleri o derste daha iyi anlamış olacağız. Daha anlatabilirim bir şeyler ama fazlaca yormayayım sizi. Mesela Cuma suresi 2. ayet içinde aynı şeyi söylüyor. Hucurat suresini söyleyeyim size. Hucurat suresini biraz önce söyledim. Bakın ne diyor. Peygamberin adımının üzerine adım, sesinin üzerine ses çıkartmamak, o gün için, bugün içinde peygamber vahiy ilettiği zaman için geçerlidir. Bugün de Kur'an'ın önüne bir şeyi geçirmemek, ortaya koyduğu hükümlere itiraz etmemektir. O ayetlerin de peygamberle alakası yokmuş bugünün dünyasında. Yorum bu şekilde, söylenen şey bu şekilde. 9. ayet olarak verdiğim Ahzab 40'da aynı şekilde. Necm suresi 3-4'te aynı şekilde. Ahzab 45-46'da aynı şekilde. Enfal suresinin 24. ayeti de aynı şekilde. Şimdi benim güzel kardeşlerim, değerlerimizle bu kavga bize öyle bir güç kaybettiriyor ki şu gün, şu an dünyanın
6 milyarlık

0: nüfusu İslam'ın hükümlerinden bir haber yaşıyor. 2 milyar biz Müslüman diyoruz da ne kadar Müslümanız, herkes kendinden zaten onu çıkarsın. Bizim halimiz de ortada. Biz Allah'ın istediği gibi mümin olmanın ızdırabı altında inleyip bunun mücadelesini verip bunun için projeler üretmemiz gerekirken gücümüzü, enerjimizi nerede harcıyoruz görüyorsunuz değil mi? Niye Arakan yanıyor? Buradan anlayın. Niye bugün Suriye'nin hali burada? Buradan anlayın. Niye Irak bugün burada? Buradan anlayın. İnanın bana o kadar dokunuyor, o kadar dokunuyor ki biliyorum ki size daha fazla dokunuyor. Ben kendi kendime bazen soruyorum ve çıldıracak gibi oluyorum. Yahu diyorum tamam biz Suriye'de bir şey yapamadık, gücümüz yetmedi. Hadi karşımızda koca koca düşmanlar vardı, şu vardı, bu vardı, başka oyunlar vardı. Biz Suriye'de bir şey yapamadık, gözümüzün önünde Suriye gitti elimizden. Irak'ta bir şey yapamadık, aynı şey. Zaten bir şey yapamıyoruz Kudüs için, Mescid-i Aksa için. Ya biz Arakan için bile bu zilleti yaşıyoruz. Bu nasıl bir zillettir Allah aşkına? Arakan dediğiniz nedir ya? Üflesek biz oradaki Müslümanlara orada bir yer açabilirdik. Yanı başında 200 milyon nüfusu olan Müslüman ülkeler var. Malezya var, Endonezya var, Tayland var. Allah'tan korkmazlar yanı başınızda. Siz niçin bunun için bir cümle bile etmiyorsunuz? Ama edemez. Çünkü zillet bizim üzerimize gelmiş oturmuş. Bizim yaptığımızı da biz büyük bir iftiharla anlatıyoruz. Yaptığımız zalimin istediği zaten. Arakan'ı Müslümanlardan temizlemek istiyordu oradaki zalimler. Biz de dedik ki temizleyin, biz yardım edelim, Bangladeş'e gelip otursunlar. Vallahi durup üzerinde düşünsek Müslümanlar olarak nasıl şerefimizin beş para olduğuna, nasıl zilletin gelip bizim üzerimize oturduğuna hepiniz şahit olacaksınız. Bu bir zillet. Zilletin bir tanımı da nedir biliyor musunuz? Elinde güç varken zalime bir şey diyememektir. Zilletin bir tarifi de budur. Hiç kimse bizi kandırmasın. Bugün Müslümanların elinde güç var. Eğer bu manada bazı şeyler yapılmak istenseydi daha farklı şeyler de olurdu. Ama olmuyor çünkü bu zillete mahkum olmuşuz. Biz ciddi ciddi bu meseleleri düşünmemiz gerekirken Doğu Türkistan'ı hiç söylemiyorum. Gözümüzün önünde bizim kardeşlerimiz ne hale girdi? Orada başka yerlerde namusları kirletildi. Mısır'da okuyan talebelerin başına gelenleri, şurada Doğu Türkistan'da olan talebeleri çekin bir dinleyin Allah aşkına. Dinleyin bakayım bu gece yatabiliyor musunuz? Ne haller yaşandılar? Onun için bile iki kelime edemedik. Bir bu manada bir el uzatamadık. Niye yapamıyoruz? Çünkü enerjiyi başka yerde tüketiyoruz. Birbirimize attığımız sözlerin, birbirimizin üzerinde harcadığımız enerjilerin yarısını ehli küfre harcamıyoruz. Ehli imana karşı horozuz, ehli küfrün karşısında tavuk gibiyiz. Ehli küfrün karşısında konuşamayacak zillete mahkum olmuşuz. Bu manadaki bu zilletten biz kurtulmadığımız müddetçe ümmetin o özlediği günlere erişemeyeceğiz. Onun için ben buraya bu meseleleri, ihtilafları derinleştirmek için getirmedim. Halimiz bu. Bu hali bilelim, ona göre davranalım. Bu manada bizim önümüzde 3 tane büyük cephe var. Anlayalım, düşmanı tanımayana kadar düşmanla mücadele yok. Önümüzde 3 tane cephe var. Keşke bir tane olsaydı. Ama 3 tane cepheye karşı mücadele vermek zorundayız. Karşımızda büyük bir küfür cephesi var. İnanılmaz. Karşımızda o küfür cephesinden daha şiddet, daha şiddetli bir nifak cephesi var. Onunla mücadele küfürle mücadeleden daha zor. Çünkü nifak maske takıyor. Senden görünüyor. Müslüman görünüyor. Yanında görünüyor. Seninle namaz kılıyor. Seninle aynı sözleri söylüyor ama nifak cephesi aynen Medine'de olduğunun kat kat daha fazlası var. Bir de cehalet cephesi var. 3 cepheye karşı da mücadele vermek zorundayız. Biz eğer bu manada bu meseleyi anlayamazsak biz bu konuda bazı şeyleri yapamayacağız. Aynı şeyleri tekrar edip duracağız. Allah bize o ufku nasip etsin. O feraseti, o basireti bizlere nasip eylesin. Eğer o ferasete ve basirete eremesek vay ki vay halimize. Cenab-ı Hak aziyetimize rağmen bizlere merhamet eylesin. Şimdi hızlıca size 3 tane örnek söyleyip bitireceğim. Resulullah'tan nasıl razı olunur? Bedir'de Sad bin Muaz'ın söylediği cümleyi hatırlıyor musunuz? Olay uzun, vakit geçtiği için detaylarına girmeyeyim. İstişare ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. O gün karşısında duran 313 kişinin 74'ü muhacir, 239'u ensar. Ensar çok olduğu için Resulullah ensardan söz duymak istiyor. Ne düşünüyorsunuz? Savaşalım mı, dönelim mi? Çünkü Ebu Sufyan almış kervanı, geri dönmüş. O da geri dönebilir. Savaşalım mı, dönelim mi? Hazreti Ebu Bekir savaşalım diyor. Hazreti Ömer konuşuyor, savaşalım diyor. Miktat İbni Amr konuşuyor, savaşalım diyor. Ama Resulullah yine söz duymak istiyor. Bu sefer ayağa kalkan Sad bin Muaz oluyor. Resulullah'tan razı olmuş birisi konuşuyor. Ne diyor? Ya Resulallah, sen herhalde ensardan birini duymak istiyorsun. Ben ensarı temsilen konuşuyorum. Şu denizi görüyor musun? Kızıl denizi gösteriyor. Şöyle elini uzatsan ve bize desen ki dalın o denize. Vallahi bir tanemiz geriye bakmadan o denizin içerisine dalacak. Yürü, bizi arkanda bulacaksın. Öyle seviniyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Öyle bir seviniyor ki yüzünde güller açıyor ve onun o halinden memnun oluyor sahabe. Sad bin Muaz'ı gelip tebrik ediyorlar. Sen günlerdir gülmeyen Resulullah'ın yüzünü güldürdün. Sen ne güzel insansın deyip onu tebrik ediyorlar. Ne kadar güzel insan olduğu vefatında anlaşıldı. Vefatına saf saf melekler indi. Arşı titretti onun vefatı. Öyle büyük bir insandı. O büyüklüğe Allah ve Resulünü razı etmekle ulaştı. Denize dal desen acaba demeden, ama demeden, fakat demeden, acaba bu sözün anlamı böyle mi şöyle mi, acaba Resulullah ne demiş, böyle mi demiş şöyle mi demiş, bunlar yok. Sen bana bunu dedin, ben de bunu yapacağım diyerek bir kamet koyuyor ortaya. Buna benzer bir şeyi Hayber'de Hazreti Ali'den okuyoruz değil mi? Sancağı veriyor Hazreti Ali'nin eline, yürü Ali diyor, yürü. Ve onlar la ilahe illallah diyene kadar onlarla savaş diyor. Yürü diyor, Ali yürümeye başlıyor ama dönüp bir şey soracak. Dönmeyi bile kendisine zillet sayıyor. Resulullah'ın yüzüne dönüp konuşmak aslında edeptir ama o anda o emre icabet etme adına yürürken bir şey sorarak gidiyor. Bir taraftan yürüyor, bir taraftan da soruyor. Sadece dönüp yüzümü bakarsam o emre icabet etmem deyip bir sıkıntıyı yüreğinde çekiyor. Razı olmak bu. Biz işin edebiyatındayız benim güzel kardeşlerim. Resulullah'tan razı olmak öyle kolay bir şey değil. Gelin Huneyn'e. Büyük büyük ganimetler elde edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağıtmış ganimetleri Mekke'deki müellefe-i kuluptan olanlara. Kalpleri İslam'a ısınsın diye al sana 100 deve, al sana 200 deve, al sana şu kadar, al sana bu kadar. Mekke'nin o büyüklerine dağıtmış. Ensar'ın gençleri bu işi kendilerine dert etmişler. Ve bazıları demiş ki Resulullah akrabalarını gördü, bizi unuttu. Bak onlara ne kadar ganimetten pay veriyor, bize ise vermiyor. Bu söz Allah Resulü'nün kulağına geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz topluyor Cirane'de. Orada bir şeyler söylüyor. Söylediği sözlerden bir tanesi de şudur. Ey Ensar, biz Akabe'de nasıl anlaşmıştık? Hani siz benimle sadece cennet üzerine bir alışveriş yapmıştınız. İstemez misiniz insanlar evlerine koyunlarla, keçilerle, develerle gitsin. Siz Allah ve Resulü ile gidin. O anda Ensar sakalları ıslanırcasına ağlıyor. Biz Resulullah'tan razıyız. Ondan başka da bir şey istemiyoruz. Bize en büyük ganimet odur diyerek gençlerin söyledikleri sözlerden dolayı özür dileyecekler. Ve Resulullah'tan nasıl razı olacaklarını, nasıl razı olduklarını hayatlarıyla ortaya koyacaklar. Allah aşkına bu nedir? Ensar'ın bu ufku Resulullah'tan nasıl razı olunacağını gösteriyor. Size son bir örnek söyleyeyim. Cüleybip isimli bir sahabe efendimiz var, biliyorsunuz gencecik birisi, farklı bir hayatı var. Bazı olumsuzluklar yaşamış, sonra Allah Resulü'nün duasıyla bir iffet kahramanı olmuş. biraz daha fiziksel anlamda iyi birisi değil. Hangi kapıya gidiyorsa kimse kız vermiyor Güleybibe. Allah Resulüne geliyor. Ya Resulallah diyor. Sen bir gün bana bir dua ettin. Ben o hastalıkların hepsinden kurtuldum. Şimdi de helal dairede biriyle nikahlanmak istiyorum. Ama kime gidiyorsam kimse bana kızını vermiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki git falanca ensarın evine. Benim selamımı söyle ve kızlarını sana vermelerini istediğimi söyle. Gidiyor Cüleybib ensardan falanca zatın evine. Oturuyor, konuşuyor. Ben size Resulullah'ın selamını getirdim deyince evde başka bir hava esiyor. Ama Allah Resulü şu iş için beni gönderdi. İstedi ki kızınızı bana veresiniz. O anda anne ile baba, ensardan iki sahabi birbirine bakıyorlar. Cüleybib'e kız mı verilir? Cüleybib gibi birine nasıl verebiliriz diye bir tereddüt geçiriyorlar. Ama perdenin gerisinde o ensarın kızlarından bir kız, o güzel kızlardan birisi bir ses ortaya koyuyor. Anne baba diyor, Resulullah'ın benim için razı olduğuna ben de razıyım. Allah Resulü Cüleybib'i eğer bana razı olmuşsa, ondan bana razı olmuşsa ben de Resulullah'ın benim için razı olduğuna razıyım diyerek o nikahı, o evliliği kabul ediyor. Bunlar bize boşuna anlatılmaz benim güzel kardeşlerim. Eğer biz bu ufka varmasak, Allah Resulü'nün mirasına karşı yaklaşımımız sahabenin bize miras bıraktığı bu çerçevede olmazsa biz bu zillete mahkum olacağız. Elimizdeki bu büyük sermayeye rağmen açlık içerisinde kıvranıp duracağız. Ne olur gelin ashab-ı kiram gibi önümüzdeki o güzel örnekleri kendimize örnek edinelim. Dertlerimize dermanı onlarda arayalım. Onların ufkuna erişmek çok zor ama o ufka erişmeyi kendimize hedef olarak belirleyelim. Onlar nasıl Allah'tan, Resulünden razı olmuşlarsa biz de öyle olalım inşallah. Allah o ufka bizleri eriştirmiş olsun. En yakın zamanda da bizi bu zilletten kurtarsın. Geceniz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Merhamet, varlığın ilk mayasıdır. İnsan, merhametiyle insandır. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden biri merhamettir. Merhametlerin en yücesi, yaratıklara ve insanlara Allah'ın merhameti, sonra ümmetlere peygamberin merhameti, sonra da evlada, anne ve babanın merhameti. Merhamet, harika bir lütuftur ve en çok insana yakışır.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Değerli dinleyenler, Yayınımız Van Tiyatrosu'yla devam ediyor.
12: Radyo Tiyatrosu.

0: Mumyalar.
1: Merhaba, ben Alfred Hitchcock. Mesleğim insanları korkutmak, korku filmleri çekmek ve en güzel korku öykülerini seçmektir. Birazdan dinleyeceğiniz oyunu sizler için ben seçtim. Amacım sizlere hoşça, korkulu ve heyecanlı dakikalar yaşatmak. Umarım biraz korkarsınız.
2: Profesör Holloway Dart, senatomuzun sizi neden buraya çağırdığını biliyor musunuz?
3: Hayır, bilmiyorum sayın dekan.
2: Üniversite senatomuz sizi bilimsel çalışmalara aykırı deneyler yapmaktan suçluyor. Ne diyeceksiniz?
4: Saçma! Ben bir bilim adamıyım baylar. Sizin aykırı dediğiniz deneyleri de bilim adına yapıyorum. Bu yüzden beni yargılamaya hakkınız yok.
2: Lütfen sakin olun profesör. Senato, üniversite çatısı altındaki her öğretim üyesini çalışmalarından dolayı yargılama hakkına sahiptir. Kaldı ki siz bizim onayımızı almadan bir takım saçma sapan araştırmalara kalkıştınız.
4: Sayın dekan, sizin saçma sapan dediğiniz çalışmalar eski Mısır dönemindeki mumyalara aittir. Onların inanışına göre bazı şartlar oluştuğu takdirde mumyalanmış cesetler canlanabiliyormuş.
5: Nasıl olur da böyle bir safsataya inanırsınız profesör? Yüzyıllar önce mumyalanmış cesetlerin tekrar dirilebileceğine inanmak sizin gibi bir bilim adamına hiç yakışıyor mu?
4: Ben inandığımı söylemiyorum Profesör Webster. Sadece eski Mısırlıların bu inanışının nereden kaynaklandığını araştırıyorum.
2: Bu saçma bir inanış değil mi profesör? Ölümle bedeni terk eden ruh aynı bedene geri döner mi hiç?
4: Bakın, onların bu inancı saçma görülebilir. Ama bir bilim adamının görevi her türlü bilgiyi incelemektir. Eski Mısırlıların bu inanışı zamanımız bilginleri tarafından ciddiyetle tetkik edilmemiştir. Neden bugüne kadar süregelen bu ihmale ben son vermeyeyim?
5: Çok saçma. Mumyalanmış cesetlerin tekrar canlanabileceği ihtimalinin araştırılmasının nesi ciddi ki? Siz bilim adamı kisvesine bürünmüş bir Hint fakirinden başka bir şey değilsiniz.
2: Meslektaşım doğru söylüyor. Saçma ve batıl şeyler üzerinde zaman kaybetmek bir bilim adamına yakışmaz. Daha ciddi şeylerle uğraşın.
4: Sözlerinize dikkat edin baylar. Hakaret etmeyin. Ben ömrümü arkeolojiye, bilime, ilime adamış bir profesörüm. İnançlar, inanışlar doğrudur ya da değildir ama tarihteki yerini almışsa bunun araştırılması bilim adamıyım diyen herkese düşer.
2: Baylar, baylar, baylar, lütfen sakin olun. Sakin olun. Profesör Holloway Dart, üniversite senatomuz hakkınızdaki kararı vermek için oturuma bir saat ara verecek.

0: Ne oldu profesör? Senato bir kararı vardı mı?
1: Karar için toplantı halindeler ama sanırım beni üniversiteden atacaklar Best.
0: İyi ama ne sebep gösteriyorlar efendim?
1: Sebep? Araştırmalarımı kıskanmaları.
0: Ama bu haksızlık efendim. Ben yıllardır sizin yanınızda asistan olarak çalışıyorum. Siz değerli bir bilim adamısınız.
1: Teşekkür ederim West. Ama dekan ve senato üyeleri seninle aynı fikirde değiller.
0: Peki sizi üniversiteden atarlarsa ne yapacaksınız efendim?
1: Bilmiyorum West. İşsiz kalmak o kadar önemli değil de çalışmalarıma ara vermek zoruma gidiyor. Eski Mısır'da bir insanın öldükten çok sonra yeniden hayata başlayacağı inancı son derece ilgimi çekiyordu. Tam da işin sonuna gelmişken. Hadi. Duruşma başlıyor, içeri girelim.
0: Profesör Holloway, karar ne olursa olsun yanınızdayım efendim.
1: Sonra görüşürüz Wes.

0: Profesör Holloway Dart, Senatomuz Üniversite Bilimsel Çalışmalar Komitesi'nin onay vermediği bir çalışmayı ısrarla sürdürdüğünüz için üniversitemizden ilişkinizin kesilmesine karar vermiştir.
1: Yapamazsınız bunu, hakkınız yok. Benim çalışmalarım geleceğe ışık tutacak çalışmalardır.
0: Üzgünüm profesör ama bu karar oy birliğiyle alınmıştır.
1: Beni attığınız için pişman olacaksınız. Çok pişman olacaksınız.

0: Üzülmeyin profesör. Ben yine size asistanlık yapmaya devam edeceğim.
1: Ama sen üniversitede çalışıyorsun ve duyarlarsa seni de atarlar.
0: Merak etmeyin, kimseye söylemem efendim. Hem benim derslerim öğleye kadar, ondan sonra hep boşum.
1: Nasıl istersen Bes. Ama söyleyeyim sana, asistanlık ücreti veremem.
0: Sizden para isteyen kim profesör? Ben sizinle çalışmaktan büyük bir onur duyuyorum.
1: Sağ ol Bes. Madem öyle, çalışmalarımıza hemen kaldığımız yerden başlayalım dostum. Biliyorsun üzerinde çalıştığım konu eski Mısırlıların ölülerini mumyalama konusuydu. Mısırlıların ölülerini mumyalamalarının sebebi, vücudu terk edip giden ruhun bir gün geri dönerek muhafaza edilmiş cesede geri gireceğine inanmalarıydı.
0: Böyle bir şey olabilir mi profesör? Yani bu size mantıklı geliyor mu?
1: Bilmiyorum Bes. Madem böyle bir inanış ve uygulama var, bunu araştırmak bilim adamı olarak görevimiz.
0: Haklısınız efendim. Peki şu ana kadar neler öğrendiniz?
1: Eski Mısır'da ancak en yüksek rütbeli rahiplerin öğrenmesine izin verilen, bir insanı öldükten çok sonra yeniden hayata başlatmak için gerekli olan 6 şarttan 5'ini öğrendim.
0: Peki ya 6. şart?
1: Bir tek onu bilmiyorum. Ama eninde sonunda onu da öğreneceğim. Bu son sırrında bir parça papirüs ya da silik bir kitabe taşı üzerinde dikkatimi çekmek için bekleyip durduğunu hissediyorum West.
0: Yani bu işlemler eksiksiz yerine getirilirse bundan asırlarca önce mumyalanan bir cesaret...

0: Aydat'ın evi.
1: Profesör, siz misiniz?
0: Hayır, ben asistanıyım bayan.
1: Aa, özür dilerim. Profesör orada mı?
0: Tabii, burada. Kim arıyor?
1: Frankfurt Şehri Kadınlar Kültür Kolu Başkanı Bayan Valerie Palmerly arıyor. Der misiniz lütfen?
0: Tabii bayan. Bir dakika rica edeceğim. Profesör, Valerie Palmerly arıyor efendim.
2: Valerie Palmerly mi? Aa, hatırladım. Geliyorum West. Alo?
1: Profesör, nasılsınız?
2: Ah, Bayan Palmerly, sesinizi duymak ne güzel bir duygu. Nasılsınız?
1: Gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun.
1: Hatırlarsanız 2 yıl önce şehrimizde bir konferans vermiştiniz profesör. Doğrusu bütün kadınların ilgisini çekmiştiniz.
2: Ah, tabii. Hatırlamaz olur muyum Bayan Palmerly?
1: Sizi yine şehrimize konferans vermeye davet ediyorum profesör. Gelir misiniz?
2: Bilmem. Şu anda öyle yoğun bir çalışma içindeyim ki.
1: Aa, lütfen kırmayın beni. Eğer gelirseniz sizi malikanemde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağım profesör.
2: Peki Bayan Palmerly, sizi kırmak istemem. Ne zaman gelmemi istiyorsunuz?
1: Mümkünse öbür gün. Sizce de uygun mu?
2: Tabii. Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere profesör. Hoşçakalın.
2: Güle güle Bayan Palmerly. Sanırım araştırmalarımız için gerekli olan parayı nereden bulacağımı biliyorum artık West.
0: Bayan Palmerly'den mi efendim?
2: İyi tahmin ettin dostum. Bayan Palmerly, Fallingford şehrinin en güzel ve en zengin kadınıdır. Muazzam bir malikanede oturmaktadır. 2 yıl önce konferans için çağırdığında tanışmıştım onunla. Doğrusu çok da cömert bir kadındır. O zamanın parasıyla iyi bir ücret vermişti bana.
0: Peki çalışmalarınız için size para yardımı yapacağını nereden biliyorsunuz profesör?
2: Bayan Palmerly bana hayrandır West.
0: Aha, şu mesele.
2: Hatta hayranlıktan da öte bir duygu beslemektedir benim için. Ayrıca bu gibi konulara istidatı olmayan birçok başka kimseler gibi Bayan Palmerly de sanata ve bilime karşı bir ilgi ve saygı duymaktadır.
0: Ama anladığım kadarıyla bu güzel bayan bilimden çok sizin şahsınıza ilgi duyuyor ha?
2: Öyle de sayılabilir. Ne dersin West? Bayan Palmerly'yi daha fazla tesirim altına alarak onu araştırmalarımın destekleyicisi yapayım mı?
0: Amaç bilimsel araştırmaları sürdürmekse bunun için her aracı kullanabilirsiniz profesör. Madem Bayan Palmerly çok zengin ve size de ilgi duyuyor, onun parasından faydalanmak neden olmasın?
2: Haklısın. Ben de aynı şeyi düşünüyorum dostum.

0: Profesör Dağıt, gelebildiğinize ne kadar sevindim bilemezsiniz.
1: Siz çağıracaksınız da benim gelmemem mümkün. Yine her zamanki gibi çok güzelsiniz Bayan Valyevna.
0: Ah, iltifat ediyorsunuz Profesör Dağıt.
1: Ah, bu resmiyete ne gerek var? Lütfen bana Halloway deyin. Ne de olsa birbirimize yabancı sayılmayız.
0: Öyleyse siz de bana Valeri deyin Halloway.
1: Elbette Valeri. Affedersiniz, sizi tanıştırmayı unuttum. Bay West asistanım olur. Çalışmalarımda bana yardımcı oluyor.
0: Hoş geldiniz Bay West.
2: Sizi tanıdığıma sevindim Bayan Valeri.
0: Gelin sizleri kalacağınız daireye götüreyim. Asistanınızla birlikte kalmanızda bir sakınca yok değil mi Halloway?
1: Yok yok, ne münasebet.

0: Ne harika bir ev değil mi profesör?
1: Ne evi? Malikane burası West, malikane. Tam 20 odası var.
0: Bayan Valeri hem zengin hem de güzel bir kadın.
1: Valeri'nin zenginliği kocasından geliyor West. Adam çok zengin bir iş adamı. Madenleri var. Parasının hesabını kendi bile bilmiyor. Kadınsa kendi hayatını yaşıyor. Evinde sosyete toplantıları tertipliyor. Davetlerden davetlere koşuyor.
0: Peki bilme olan bu merakı nereden geliyor profesör?
1: Sadece gösterişten dostum. Yoksa bilimin B'sinden anlamaz bu kadın.
0: Ama bakışlarından size derin bir hayranlık duyduğu ortada efendim. Hatta hayranlıktan da öte. Sanki size aşık gibi.
1: Biliyorum West. Ve bunun için de kadını emellerim için kullanacağım. Yapacağımız araştırmaların parasını ona ödeteceğim.
0: Peki kabul edeceğini nereden biliyorsunuz?
1: Az önce kadının bana aşık olduğunu söylemiştin. Ben de onun aşkına karşılık verecek olursam neden yardım etmesin bize?
0: Haklısınız.
1: Neyse dostum, sen bavullarımızı yerleştir. Ben de yarın vereceğim konferansın hazırlıklarını yapayım.

Saygıdeğer hanımlar, buraya size son yaptığım araştırmalarla ilgili bir konferans vermeye geldim. Konferansın konusu eski Mısır'da yaşayan ölülerin tekrar canlanmasıyla ilgili. Eski Mısır'da ölüleri mumyalamak bir inanış biçimiydi.

0: Firavunlar dahil yoksul halkın cesetleri gömülmez, mumyalanır ve bir lahit içine konurdu. Size biraz mumyalanma konusunda bilgi vermemi ister misiniz? Üç mumyalama metodu vardır. En pahalı metot asillerin ölülerini mumyalamak için kullanılanıydı. Bu usulle mumyalamak bir gümüş mısır parasına, yani bugünkü parayla 1200 dolara mal olurdu. Bu tip mumyalama için ceset mürüsafi, çin tarçını ve başka bazı baharatlarla doldurulup ayrıca aylarca sodyum karbonat eriği içinde bekletilirdi. Bekleme süresi bitince ceset en iyi cins ketenlerden yapılmış olan sargılarla sarıp sarmalanır ve sargılar sakızla, dikkatinizi çekiyorum, sakızla sıvanırdı. Bazen sakız yerine zift kullanıldığı da tespit edilmiştir.
1: Profesör, söyler misiniz eski Mısırlılar neden ölülerini gömmeyip de mumyalamışlar?
0: Güzel bir soru. Çünkü Mısırlılar mumyalı cesetlerin zamanı gelince canlanacağına inanıyorlar.
2: Anlattıklarınız çok ilginç Profesör Dat. Peki mumyaladıktan sonra tekrar canlanan ceset olmuş mu hiç?
0: Henüz böyle bir şey yok bayan. Ama yine de geçmişte cereyan etmiş bazı izahı güç olaylar var. Mesela 1905 yılında özel bir antika koleksiyonuna sahip bulunan Sir Reginald Farnsworth bir sabah koleksiyonundaki iki mumyanın kaybolduğunu görür. Duruma bakılırsa mumyaların çalınmış olması ihtimal dışıydı.
2: Peki çalınmadıysa ne olmuş mumyalara?
0: Canlanıp gitmiş olabilirler.
2: Oldukça ilginç bir olay.
0: Daha da ilginci var hanımlar. 1922 yılında Sorbonne Üniversitesi koleksiyonlarından iki mumya daha kayboldu. Bu mumyaların da nereye gittiği hiçbir zaman izah edilemedi.
2: Olamaz. Binlerce yıllık mumyalar, hayır olamaz. Kesinlikle.
0: Neden olmasın? Düşünün bir kere. Milyonlarca mumya. Bunlardan birkaçının yeniden canlandığı yolunda iddialar var.
2: Ama böyle bir şey nasıl olur profesör? Siz bir bilim adamısınız. Ölen bir insanın vücuduna tekrar ruh girer mi?
0: Haklısınız bayan, ama eski Mısırlıların inanışı bu. Onlara göre bazı şartlar yerine getirildiği takdirde mumyalar canlanabiliyormuş.
2: Neymiş o şartlar?
0: Henüz ben de hepsini öğrenebilmiş değilim bayan, ama bu iş üzerinde 10 yıldan fazla çalışmaktayım. Sanırım yakın bir zamanda bu sırrı çözmüş olacağım.

0: Konferansımı nasıl buldunuz Valeri?
1: Biliyor musunuz Holloway, çok garip bir adamsınız. Sizden korkuyorum.
0: Korkmak mı? Neden Valeri?
1: Anlattıklarınız, üzerinde çalıştığınız konular, mumyalar, cesetler, bunlar kulağa hoş gelen şeyler değil.
0: Evet ama ben bir bilim adamıyım Valeri. Benim işim bu. Tarihe mal olan varsayımların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak.
1: Ne bileyim, sizin gibi yakışıklı, zarif bir erkeğin mumyalar, cesetler dışında başka şeylerle uğraşması gerekir diye düşünüyorum.
0: Mesela nelerle Valeri?
1: Kadınlarla. Mesela benimle.
0: Valeri, Valeri, sizinle ilgilenmemek mümkün mü? Öyle güzelsiniz ki bakışlarınızda sanki bir sihir var. İnsanı hemen etkiliyor.
1: Demek benimle ilgileniyorsunuz.
0: Mümkün olsa ilgilenirdim Valeri. Ama...
1: Madem öyle, sizi durduran nedir Holloway?
0: Siz evli bir insansınız Valeri. Evli, zengin ve saygın bir kadınsınız. Benim yüzümden kocanızla aranızın açılmasını istemem.
1: Ne yazık ki kocam işinden başka bir şeyle ilgilenmiyor. Şimdiye kadar hiç sorma fırsatı bulamadım. Evli misin Holloway?
0: Hayır. Araştırmalarım yüzünden buna fırsat bulamadım Valeri.
1: Holloway, lütfen. Lütfen beni kollarının arasına alır mısın?
0: Affedersin.
1: Sevgilim, lütfen.
0: Olmaz, yapamam. Lütfen benden uzak dur Valeri.
1: Neden? Yoksa beni beğenmiyor musun?
0: Seni beğenmemek mümkün mü Valeri? Güzelliğine etkilenmemek için insanın kör olması gerekir.
1: Madem öyle, neden kaçıyorsun benden?
0: Yapamam Valeri. Bir çılgınlık yaparak evliliğini tehlikeye düşüremem. Sen saygın bir kadınsın. Affet beni.
1: Affetmek mi? Ne demek istiyorsun? Beni sevmiyor musun? Benden hoşlanmıyor musun?
0: Aha Valeri, senden kaçmamın sebebi sana olan sevgim. Senden çok hoşlanıyorum. Eğer biraz daha burada kalacak olursam sana aşık bile olabilirim.
1: Holloway, demek sen de beni seviyorsun.
0: Evet ama bu bir şey değiştirmeyecek ki Valeri. Çünkü yarın sabah erkenden ayrılacağım buradan.
1: Hayır, yalvarırım, gitme, kal. Sana burada ihtiyacım var Holloway. Seni seviyorum, sensiz yapamam.
0: Üzgünüm Valeri ama gitmemek elimde değil. Araştırmalarım ne yazık ki parasızlık yüzünden yarım kaldı. Kazancımla bu işin üstesinden gelemiyorum. Bu yüzden tasarıyı destekleyecek birini bulmalı, çalışacak bir yer tedarik etmeliyim.
1: Bu araştırma şu konferansta sözünü ettiğin eski Mısırlılarla mı ilgili?
0: Evet. Bu çalışma hem bana hem de mali destek sağlayacak olan kişiye büyük bir şeref ve ün kazandıracaktır. Bu yüzden geri dönüp hemen çalışmaya başlamam gerekiyor.
1: Peki ya bu çalışma için gerekli olan parayı ben verecek olursam? Yine de gider misin Holloway?
0: Ciddi mi söylüyorsun Valeri?
1: Evet. Ne kadar zengin olduğumu ve bilime de ne kadar meraklı olduğumu biliyorsun. Madem benden uzaklaşmak istemenin sebebi bu, tamam, gerekli olan mali desteği ben sağlayacağım sana.
0: Peki ya çalışma odası?
1: O da işini dert etme. Malikanenin bahçeye bakan katında kullanmadığımız bir oda var. Kocam oraya eski eşyaları koyardı. Ama hiç önemli değil. Boşaltıp senin hizmetine verebilirim.
0: Valeri, biliyor musun sen müthiş bir kadınsın.
1: Yalnız bu kadar mı?
0: Hayır. Aynı zamanda da çok güzel bir kadınsın.
2: Valeri! Valeri neredesin?
1: Bu kocamın sesi Holloway.
0: Umarım seni benimle burada görmekten canı sıkılmaz.
1: Yo. O işinden başka bir şeyle ilgilenmem.
0: İyi.
1: Buradayım Paul.
2: Orada ne yapıyorsun Valeri?
3: Affedersin, yalnız olduğunu sanmıştım.
1: Seni tanıştırayım Paul. Bu Profesör Holloway Dutt. Profesör, bu da kocam Paul.
0: Sizinle tanıştığıma sevindim Bay Paul.
3: Adınızı duymuştum Profesör. Valeri sık sık sizden söz eder. Sizin bugün Kadınlar Kulübü'nde konferansınız olacaktı, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Paul orada olacaktın da görecektin. Profesör çok ilginç şeyler anlattı.
3: Kusura bakma Valeri ama sana daha önce de söylemiştim. Benim boş işlerle kaybedecek zamanım yok. Bu gece dönüyor musun Profesör?
1: Hayır, gitmiyor Paul. Profesör bu gece ve bundan sonraki gecelerde de evimizde misafir olarak kalacak.
3: Anlayamadım. Nasıl yani?
1: Hava serinledi. Bu meseleyi evde konuşsak nasıl olur hayatım?
4: Bu harika bir şey Profesör. Demek Bayan Valeri size yardım etmeyi kabul etti.
0: Evet Best. Yarın sabahtan itibaren bir bankaya adıma yüklüce bir para yatıracak. Ayrıca malikanenin giriş katında kullanmadıkları bir odayı da çalışma odası olarak tahsis edecek.
4: Peki çalışmalarınızı o odada rahatlıkla yapabilecek misiniz?
0: Elbette. Valeri'nin sayesinde mumyaları ayağa kaldırmaya çalışacağız West.
4: Ciddi mi söylüyorsunuz ya. Profesör? Bunu başarabilecek miyiz?
0: Yavaş West, yavaş. Bayan Valeri bunu duyarsa bizi evinden kovabilir. Neticede o bir kadın. Böyle şeylerden hoşlanmayabilir.
4: Affedersiniz profesör. Birden çok heyecanlandım. Böyle olağanüstü bir çalışmada katkım olacağını düşünürsek heyecanlanmam hakkımdır.
0: Bütün dünya beni tanıyacak West. Bütün dünya. Beni üniversiteden alsanlar rezil olacaklar.
4: Peki Valerie'nin kocası bu işe ne diyor?
0: Sanırım adam benden pek hoşlanmadı West.
3: Bunu nasıl yaparsın Valerie? Bana sormadan o adamı nasıl evimizde barındırırsın?
1: Lütfen Paul, bağırmadan konuş. Profesör Holloway çok değerli bir bilim adamı. Yaptığı çalışmalarla dünyamıza ışık tutacak bir...
3: Bana ne yahu? Ne yaparsa yapsın. Üniversite dururken ona yardım etmek bize mi düştü?
1: Kabalaşma Paul. Sen bu ülkenin en zengin insanlarından birisin. Kazandığın paranın bir kısmını bilim çalışmalarına vermekle servetinden bir şey kaybetmezsin.
3: Hayatımda senin kadar maymun iştahlı kadın görmedim ben. Eskiden her gece acayip balolar, davetler verirdin. Nereden merak sardın bu bilim denen şeye bilmem ki.
1: Ben senin meraklarına, işine karışıyor muyum Paul? Lütfen sen de benim işime karışma. Profesöre çalışmalarında her türlü yardım yapacağıma söz verdim.
3: Tamam, tamam, ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam.

0: Evet, artık çalışmaya başlayabiliriz West. Şimdi senden yapmanı istediğim şey şu.
1: Emredin profesör.
0: Mısır'a gidip iki mumya getirmeni isteyeceğim senden.
1: Ne? Mumya mı?
0: Evet. Neden şaştın dostum? Madem ki araştırmalarımız eski Mısır dönemine ait. Mumyalar onlar elimizde olmadan nasıl çalışabiliriz ki?
1: Peki mumyaları nasıl bulacağım orada?
0: Merak etme, bu zor olmayacak. Bu işleri yapan adamların adresleri var bende. Senin yapacağın onlarla temasa geçip parasını verip iki mumya ve yine iki mumyalanmış iki şahin alacaksın.
1: Mumyalanmış şahin mi? Onlar ne işe yarayacak profesör?
0: O zaman anlayacaksın bunları West. Yalnız Valeri'nin bundan asla haberi olmasın. Mumyaları ondan habersiz bu odaya sokacağız.
1: Merak etmeyin profesör.
0: Sana gerekli harcamaları yapabilmen için...

0: Çek keseceğim West. Kalemini versene.
1: Buyurun.
0: Al West. Çekin üzerine yazdığım rakam senin yol giderlerinle mumyaları satın almana yetecek miktarda. Hemen bugün yola çık.
1: Başüstüne.
2: Holloway, orada mısın?
0: Bu Valerie West. Aman mumyalardan söz etme kadın.
3: Merak etmeyin efendim.
0: Valerie, gelebilirsiniz sevgili dostum.
2: Rahatsız etmiyorum ya sizleri.
0: Yo, ne demek? West'e gidiyordu zaten.
2: Aa, öyle mi? Nereye?
0: Mısır'a gönderiyorum kendisini.
2: Mısır'a mı? Neden?
0: Biliyorsunuz çalışma konum eski Mısır'a, Firavunlar dönemine ait. Bu yüzden araştırmalarıma ışık tutacak olan bazı tarihi kitap ve kitabeler orada. West onları alıp getirecek bana.
1: İzninizle gidebilir miyim efendim? Daha eve gideceğim, hazırlıklar yapacağım.
0: Elbette West. İyi yolculuklar dilerim.
2: Güle güle Bay West.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Evet, baş başa kaldık sevgili Holloway.
0: Valerie, hayatımın kadını. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Çalışmalarımı nasıl sürdürürdüm? İnanın her şey bittikten sonra bilim dünyası size minnettar kalacaktır.
2: Ben bilim dünyasının yerine sizin minnettar olmanızı isterdim Holloway.
0: Ben zaten size minnet hisleriyle bağlıyım Valerie.
2: Ama bunu hiç göstermiyorsunuz.
0: Ne yapmamı istiyorsunuz?
2: Şu sayfaları sararmış kitapları bir yana bırakıp benimle ne zaman ilgileneceğinizi doğrusu pek merak ediyorum Holloway.
0: Gönlüm her zaman seninle Valerie.
2: Ama bu bana yetmiyor Holloway. Bana çok daha fazla yakın olmanızı istiyorum.
0: Bunu benden isteme Valerie. Sen evli bir kadınsın. Hem kocam benden hoşlanmıyor. Aramızda bir ilişki olduğunu anlarsa bu ikimiz için de kötü olur.
2: Paul'den çekinmene gerek yok Holloway. Ne olursa olsun Paul beni boşamaz. Çünkü skandallardan çok korkar.
0: Ama yine de tedbirli davranmalıyız sevgilim. Benim için bilim her şeyden önce gelir.
2: Bırak şimdi bilimi bir tarafa da yanıma gel Holloway.
0: Peki.
4: Ne arıyorsun burada Valerie?
2: Paul, ne işin var burada? Bizi mi gözetliyorsun?
4: Hayır, sadece seni arıyordum. Yukarıda bulamayınca burada olduğunu tahmin ettim.
0: Oturmaz mısınız Bay Paul? Size çalışmalarımla ilgili bilgi vereyim.
4: İstemez, sizin biliminizle ilgilenmiyorum. Benimle gel Valerie.
2: Lütfen biraz daha nazik ol Paul.
4: Benimle gelir misin?
2: Nereye?
4: Yukarı salona, misafirlerimiz var.
2: Peki, sonra görüşürüz profesör.
0: Tabii Bayan Pamela. Adam tam vaktinde geldi de karısının elinden kurtuldum. Ne yapacağım bu kadınla ben?

0: Valeri?
1: Evet Paul.
0: Şu aşağıdaki herif.
1: Kabalaşma Paul. O herif değil, profesör.
0: Her ne zımbırtıysa aşağıdaki odada ne çalışması yapıyor?
1: Neden sordum Paul? Profesör bir aydır burada. Bunca zaman merak etmedin de şimdi neden sorma ihtiyacını hissettin?
0: Allah Allah. Yahu madem bu ev benim, evimin giriş katındaki bu adamın ne halt ettiğini öğrenmek istemem hakkım değil mi yani?
1: Profesör Holloway Dodd giriş katındaki odada herhangi bir halt etmiyor. Bilimsel çalışmalar yapıyor Paul.
0: Anlaşıldı. Söyler misin o profesör nasıl bir bilimsel çalışma yapıyor?
1: Eski Mısır tarihini inceliyor.
0: Ne varmış ki eski Mısır tarihinde?
1: Eğer biraz genel kültürün olsaydı eski Mısır'da piramitlerin, firavunların ve mumyaların olduğunu bilirdin.
0: Bu saydıklarını bilmediğimi mi sanıyorsun? Benim öğrenmek istediğim profesörün ne tür bir çalışma yaptığı.
1: Eski Mısırlıların inanışına göre mumyalar bir gün canlanacaklar. Profesör de bunun doğru olup olmadığını araştırıyor.
0: Manyak mı bu adam be? Kafayı mı yemiş? Binlerce yıl önce ölmüş bir mumyanın içine ruh girip de nasıl dirilirmiş? Hadi canım.
1: Profesör bunun böyle olabileceğini düşünüyor ve araştırmalarını da sürdürüyor.
0: Ve sen de bu herifin zırvaları için benim paracıklarımı harcıyorsun.
1: Bilime zırva diyemezsin Paul.
0: Bu herif profesör falan değil. Manyağın sapığın teki. Anlıyor musun beni? Valeri, bu herif seni kandırıyor.
1: Kusura bakma ama seninle tartışamam Paul. Ah, iyi geceler. Vakit geç oldu, yatacağım.
2: Yavaş yavaş. Gürültü çıkarmadan taşıyın sandıkları. West, kamyonun geldiğini malikaneden kimse görmedi ya.
3: Hayır profesör. Kamyonu arka bahçeye çektirdim. Arkadaşlar, sandıklara dikkat edin. İçinde çok kıymetli şeyler var. Zarar gelmesin.
4: Tamam, tamam.
3: Oh, evet. İşte sandıkların hepsi taşındı profesör.
2: İstediğim her şeyi getirdin mi West?
3: Getirdim. Sandıkların içinde biri kadın, öteki erkek, iki mumya ve yine mumyalanmış iki şahin var.
2: Aferin West. İyi iş becerdin dostum. Mumyalar kime ait biliyor musun?
3: Evet profesör. Mumyalar 6. hanedan döneminde yaşamış olan Prens Setomana ile prense ömrü boyunca sadık kalmış olduğu karısı Prenses Tolata'ya ait.
2: Prens Setomana ve karısı Tolata. Hı hı. Bu harika bir şey West. Hiyeroglifler arasında bu ikisi için yazılmış aşk şiirlerine rastladım. Hadi çabuk sandıkları açıp bakalım şu mumyalara. Onları görmek için sabırsızlanıyorum dostum.
3: Tabii profesör, hemen açarım. Evet işte profesör, bu mumyalardan biri.
2: Harika, harika bir şey West. Cesede sarılan bu bez parçalarını görüyor musun? Kaç bin yıllık ama hala sapasağlam duruyor. Yalnız sargılar değil, sargıların altındaki ceset de aynen tazeliğini muhafaza ediyor.
3: Öbürünü de açayım mı profesör?
2: Hayır, birini görmem yeter. Şimdi kapağı hemen yerine koyalım West.
3: Niye?
2: Valerinin ve kocasının görmesini istemiyorum. Aklında olsun, soracak olurlarsa içinde çok sayıda kitap olduğunu söyleyeceğiz.

0: Ne? Neler söylüyorsun George? Doğru gördüğünden emin misin?
1: Elbette Bay Paul. Dün gece bir kamyon arka bahçeye yanaştı ve hamallar kamyondan iki tane tabut çıkartıp Profesör Holloway'in çalışma odasına soktular efendim.
0: Tabut mu? Yani ölülerin içine konulduğu tabuttan mı bahsediyorsun?
1: Evet efendim. Gözlerimle gördüm tabutları ama içinde ölü mü vardı, başka bir şey mi vardı bilmiyorum.
0: Delirmek işten değil. Manyak mı bu herif? Neden evime tabut getiriyor? Tamam George, gidebilirsin. Valeria'ya söyle buraya gelsin.
1: Peki efendim.
0: Kahrolası herif. Niyetini bir türlü anlayamıyorum. Önce karımı kandırdı. Çalışmaları için para, araştırmaları için de evinde oda aldı. Şimdi de evime tabut taşıyıp duruyor. Sakın katil olmasın. Birilerini öldürüp tabuta koyup da buralara getirmesin. Eğer öyle bir şey yaptıysa ticari itibarım sıfıra iner.
2: Beni çağırtmışsın hayatım.
0: Evet Valeria. Seninle şu sapık dostum profesörle ilgili konuşmak istiyorum.
2: Lütfen Paul, sözlerine dikkat et. O sapık değil, bir bilim adamı.
0: Kapa çeneni Valeri. Bana müdafaa etme o iblisi. Dün gece neler olduğundan haberin var mı senin?
2: Hayır, ne oldu?
0: Senin o bilim adamı dediğin sapık gece yarısı evimize tabut getirmiş.
2: Ne? Tabut mu?
0: Evet, hem de iki tane.
2: İnanamıyorum. O tabutları neden getirmiş olabilir ki?
0: Allah bilir, birilerini öldürüp kimse görmesin diye tabuta sokup buraya getirmiştir. Yakında polis yakamıza yapışacaktır.
2: Sus Paul, böyle söyleyip de korkutma beni.
0: Ama gerçek bu. Bu herif profesör falan değil, manyağın teki. Git konuş onunla, tabutlarını alıp derhal terk etsin evimizi.
3: Evet profesör, mumyaları da getirdiğimize göre çalışmalara ne zaman başlayacağız?
4: En kısa zamanda West.
2: Holloway.
4: Valeri, buyurun girin.
2: Holloway, duyduklarım doğru mu? Hı? Dün gece buraya iki tane tabut getirdiniz.
4: Demek duydunuz.
2: Demek doğru. Lütfen bu ne demek oluyor, açıklama istiyorum sizden.
4: Tabii. Bay West, beni bayan Valeri'yi de yalnız bırakır mısınız lütfen?
3: Tabii profesör.
2: Evet profesör, sizden bir açıklama bekliyorum. Tabutların içinde ne var?
4: Mısır mumyaları.
2: Ne? Mısır mumyaları mı?
4: Evet. Eski Mısır'a ait bir prens ve prenses mumyası.
2: Yani ölü.
4: Elbette ölü Valeri. Canlı insanlar ne mumyalanır ne de tabuta koyulur.
2: Peki mumyaları niye getirttiniz?
4: Çalışmalarıma ışık tutsun diye Valeri. Söylemiştim size. Ben eski Mısır'la ilgili araştırmalar yapıyorum. O döneme ait uygarlıkları, yaşayışları ve özellikle de mumyalama sanatı üzerine... West, dün gece Mısır'dan getirdim mumyaları. Görmek ister misin?
2: Ölü demiştin değil mi?
4: Evet ama sargılar içinde. Kimseye zararları dokunmaz. Sevgili Valeri, yoksa mumyaları buraya getirdiğim için kızdınız mı bana?
2: Paul duymuş. Çok kızdı. O sizin cinayet işleyip kurbanlarınızı tabuta koyarak buraya saklamak için getirdiğinizi sanıyor.
4: Olmaz. Yani benim katil olduğumu sanıyor.
2: Evet.
4: Benimle gelin Valeri. İşte mumyalar bu tabutların içinde. Şimdi size göstereceğim.
2: Görmesem de olur. Yani çürümüş olabilirler.
4: Hayır. Öldüğü günkü gibi tazeliklerini muhafaza ediyorlar. Korkmayın. Gördünüz mü? İşte bakın. Görün de içiniz rahat etsin.
2: Aman Allah'ım. Gerçekten de hiç çürümemiş.
4: Umarım artık benim katil olmadığıma inanmışsınızdır Valeri.
2: Elbette. Buna hiçbir zaman inanmamıştım zaten.

0: Valeri, ben hiç seni üzecek bir şey yapar mıyım? Sen benim hayatımdaki en güzel ve en değerli iki şeyden birisin.
1: Nedir bunlar?
0: Biri bilim, diğeri de sen Valeri. Özellikle sen. Öyle güzel ve büyüleyicisin ki sana aşık olduğum hissine kapılıyorum.
1: Bu sözleri beni kandırmak için söylemiyorsun ya.
0: Valeri tatlım, senin için yanıp tutuşuyorum.
1: Holloway, Holloway, lütfen kollarını al beni.
0: Hayır yapma, bırak, aşkımız şimdilik platonik kalsın Valeri. Sen evdesin ve kocan şu anda yukarıda. Vicdanımız ve şerefimiz ön plana çıkmalı.
1: Böyle söyleyerek bana işkence yapma Holloway. Ben de senin için yanıp tutuşuyorum. Sana olan tutkum şerefimi ikinci plana atıyor.
0: Lütfen Valeri, şimdi olmaz. Belki bir başka zaman sevgilim.
1: Peki sevgilim. Gidip kocama tabuttakilerin mumya olduğunu söyleyeyim.
0: Durumu idare ettim. Eğer Valeri bana aşık olmasaydı şimdi mumyalarla birlikte kapının önündeydim.
2: Korkmasın, ne oldu?
0: Korkma dostum, korkma, her şey yolunda.

0: Boşuna kızmışsın Paul. Profesörün tabut içinde getirdiği şeyler ölü filan değil. Sadece eski Mısır dönemine ait mumyalarmış.
1: Çıldırtma beni Valeri. Ha ölü ha mumya. Sanki mumyalar ölü değil mi?
0: Evet, ama onları profesör öldürüp de tabuta koymamış. Buraya getirmekteki niyeti de araştırmalarında kullanmakmış onları.
1: Alsın mumyalarını, gidip başka yerde incelesin Valeri. Ben evimde böyle pis işler yapılmasını istemiyorum. Yatak odamın altındaki odada iki tane mumya olduğunu bilerek nasıl uyuyabilirim ki?
0: Saçmalama Paul. Mumyalar insanlara zarar vermez. Kaldı ki profesör onları inceleyecek.
1: Ne o adamı ne de mumyalarını evimde görmek istemiyorum. Bir an evvel evimi terk etsin Valeri.
0: Hayır. Hiçbir yere gitmeyecek. Araştırmalarını burada yapacak. Eğer o giderse ben de giderim Paul.
1: Ne? Sen de mi gidersin?
0: Evet, giderim. Bilmiyorum, seni terk edersem bu iş ticari itibarını nasıl etkiler? Ona sen karar ver.
1: Allah kahretmesin. Ne haliniz varsa görün.

0: Profesör, getirdiğimiz mumyaların kalkacağına inanıyor musunuz?
1: Elbette West. İnanmasaydım şimdi burada olmazdım. Bunun için 10 yılımı verdim. Binlerce kitabı, papirüs okudum ve okuduklarım mumyalanmış cesetlerin tekrar ayağa kalkacağını gösterdi bana.
0: Belki o zamanlar olmuş olabilir ama yani şimdi günümüzde bunu yapmak mümkün mü?
1: Mümkün. Bütün mesele işin sırrını bilmekte. Bunun için 6 şart var. Ben bunlardan 5'ini öğrenebildim dedim ya. 6.'sını da öğrendiğim takdirde bu işi başaracağıma inanıyorum.
0: Peki profesör, bu şartlar nedir?
1: Birincisi şahin şart. Yani mumyalanmış cesedin başına mutlaka yine mumyalanmış bir şahin olmalı.
0: Bu şart hazır. Size mumyalanmış 2 tane şahin getirdim.
1: Evet, ikincisine sükun şartı diyorlar. Yani dirilecek ölünün bulunduğu ortamda tam bir sessizlik olması gerekiyormuş.
0: Bu şart da hazır. Mumyalar tabutları içinde sessizce yatıyorlar.
1: Doğru. Üçüncüsü yaşatma şartı.
0: Yaşatma şartı mı? O ne demek?
1: Şayet mumyalar dirilecek olursa onları yaşatmak için gerekli yiyecek ve içeceğin yanında bulunması gerekiyormuş.
0: Bu kolay iş. Yukarıda mutfakta dünya kadar yiyecek ve içecek var.
1: Dördüncü şart aşk şartı. Yani mumyaların birbirlerine sevdalanması gerekiyor.
0: Sevdalanmalarına gerek yok. Şu tabutta yatan Setomana ile Tolata sağken birbirleriyle evliymişler.
1: Doğru söylüyorsun West. Beşinci şarta gelince eski kitabelerde ona ay şartı diyorlar.
0: Ay şartı mı? O nasıl şey?
1: Canlanma esnasında ayın dolunay halinde olması gerekiyormuş.
0: Aha. Peki 6. şart?
1: En önemlisi de o zaten West. Bunun ne olduğunu henüz öğrenebilmiş değilim. Ama öğrendiğim anda bu işi olmuş bir.
0: Peki bunu nasıl öğreneceksiniz profesör?
1: Senin Mısır'dan getirdiğin belgelere bakarak çözmeye çalışacağım.
0: Bu çok sürer mi efendim?
1: Bilmiyorum ama sürmemesi gerek West. Çünkü 2 gün sonra gece yarısı ay dolunay haline gelecek. O zamana kadar da 6. şartı öğrenmek zorundayım.

0: Girin.
1: Affedersiniz Bay Ford. Sizinle konuşabilirim.
0: Tabii George, gel.
2: Şey efendim, aşçı kadın işten ayrılıyor. Bunu haber vermek istedim.
0: Yok ya, neden? Parasını mı beğenmiyor yoksa?
2: Hayır efendim, mesele para değil. Profesörün odasındaki mumyalar.
0: Ne olmuş o mumyalara?
2: Şey, korkuyor efendim. Mumyalarla aynı çatı altında bulunmanın mezarlıkta oturmak gibi bir şey olduğunu söylüyor.
0: Aşçı haklı. Allah kahretsin. Ama elimden bir şey gelmiyor. Valeri korumasa o profesör denen iblisi bir dakika bile tutmam bu evde.
2: Şey efendim...
0: Nedir bir George? Var. Söyler misin?
2: İzninizle ben de işten ayrılmak istiyorum efendim.
0: Ne? Yoksa sen de mi o mumyalar yüzünden ayrılıyorsun?
2: Evet efendim.
3: Ah, burada mısın Paul? Ben de seni arıyordum. Bu geceki baloda hangi kıyafeti giyeceğimi soracaktım.
2: İzninizle efendim. Hoşça kalın.
3: Aa, ne oldu? Nesi var uşağın Paul?
0: İşi bıraktı.
3: Ne? İşi mi bıraktı?
0: Evet, yalnız o değil. Aşçı kadın da ayrılıyor Valeri.
3: Aman Allah'ım, neden peki?
0: Neden olacak? O profesörün getirdiği mumyalar yüzünden. Allah kahretsin bu herifi. Şimdi de hizmetkarların evden kaçmasına sebep oluyor. Mumyalar da aynı evde oturmak istememekte yerden göğe kadar hakları var.
3: Aman, giderlerse gitsinler. Memlekette başka uşak ve aşçı mı kalmadı sanki?
0: Kalmadı tabii. Biz George gibi dürüst, güvenilir bir uşakla nefis yemekler yapan bir aşçıyı nereden buluruz? Bak Valeri, eğer Holloway denen bu adamı sen kovmazsan ben kovacağım.
3: Saçmalama Paul. Bir bilim adamını uşak ve aşçıyla bir tutamazsın.
0: Başlarım onun bilim adamlığına. Madem öyle gitsin mutfağa da aşçı kadının kızarttığı gibi tavuk kızartsın bana.
3: Hemen yarın başka bir aşçıyla uşak buluruz. Profesöre çalışmaları için yardım yapacağıma söz vermiştim. Şimdi bu sözümü geri alamam.
0: Yahu neden bu adama bu kadar bağlı olduğunu anlamıyorum Valeri. Yoksa aranda bir ilişki mi var bu herifle?
3: Terbiyesizlik etme Paul. Eğer bana bu şekilde hakaret etmeye devam edersen avukatımla konuşur mahkemeye veririm seni.
0: Tamam. Sözlerimi geri alıyorum.

0: bulmalıyım. Altıncı şartı mutlaka bulmalıyım. Başka türlü o mumyaları nasıl şey yaparım ben? Tek tek her şeyi okuyorum, inceliyorum. Bu işin sırrı burada. Satırlarda gizli olmalı. Muhakkak bulmalıyım onu. West, diğer kitabı ver bana.
1: Peki profesör. Buyurun, buyurun profesör.
0: Sağ ol West. Umarım bu kitapta bulurum.
1: Şey, biraz dinlenseniz profesör. İki gündür hiç uyumadınız.
0: Vakit yok West. Bu gece ay dolunay haline gelecek. O zamana kadar altıncı şartı bulmam lazım. Yoksa tekrar ayın dolunay haline gelmesi için bir ay daha beklememiz gerekir.
1: Haklısınız profesör.
0: Saat kaç oldu West?
1: 7'ye geliyorum.
0: 7 ha? Gece yarısına 5 saat kaldı. Zaman giderek kısalıyor. Her ne pahasına olursa olsun altıncı şartı bulmak zorundayız. Yok, bulamıyorum, yok. Allah kahretsin, saatler geçiyor. Wes, başka bir kitap ver. Çıldıracağım, kafayı üşüteceğim. Bu kitapta da yok. Wes, başka kitap ver, çabuk. Çabuk, zamanınız da geçiyor. Tamam. Tamam, buldum işte. Buldum West, altıncı şartı buldum.
1: Sahi mi profesör?
0: Evet West, evet. Yalnız.
1: Ne oldu?
0: Bu şartı yerine getirilmesi korkunç bir şey. Bunu nasıl yapacağız?
1: Ne demek istiyorsunuz profesör?
0: İğrenç, pis, berbat bir şey.
1: Allah aşkına profesör, altıncı şart ne? Açık açık söylesenize.
0: Altıncı şartın adı ne biliyor musun West?
1: Ne?
0: Kurban şartı.
1: Kurban şartı mı? Ne demekmiş o?
0: Ayın dolunay olduğu sırada evli bir çifti öldürüp ayağa kaldırılmak istenen mumyaların yanına koymak.
1: Aman Allah'ım, neler söylüyorsunuz profesör, böyle şart olur mu?
0: Maalesef öyle dostum. Mumyaların ayağa kalkması için evli bir çiftin ölmesi gerekiyor.
1: Saçma. Bir ölünün tekrar hayata dönmesi için yaşayan birinin ölmesi mantığa uygun değil profesör.
0: Ama elimizdeki Mısır kitabeleri bunun böyle olduğunu söylüyor West. Madem şart böyle, biz de yerine getireceğiz.
1: Anlayamadım profesör, nasıl yani?
0: Bu mumyaların canlanması, kımıldaması için biz de bir çifti öldüreceğiz West.
1: Aman Allah'ım, çıldırdınız mı profesör? Böyle bir şey nasıl yaparız?
0: Biz bilim adamıyız West. İçimizde duygulara yer yoktur. Düşünsene, imkansızı gerçekleştirip binlerce yıllık mumyaları ayağa dikeceğiz. Dolaştıracağız onları.
1: Hayır, bu düşüncenize katılmıyorum profesör. Asla altıncı şart yerine getiremeyiz.
0: Getireceğiz.
1: Yapamazsınız bunu. Bunun adına cinayet denir. Bilim uğruna elimizi kana bulayamayız.
0: Ben bularım dostum. Bilim için her şeyi yaparım.
1: Yapamazsınız. Yaptırmam bunu. Siz delisiniz. Cinayet işlemenize göz yumarak bu kanlı işe yardakçılık yapmam. Engel olurum.
0: Ya, engel olursun demek.
1: Evet.
0: Peki bunu nasıl yapacaksın dostum?
1: Polise ihbar ederim sizi.
0: Ya.
1: Evet, evet, evet, en doğrusu da bu. Polise gidip her şeyi anlatırım.
0: Dur.
1: Ne var profesör?
0: Bak Wes, bu iş için ömrümün en güzel 10 yılını harcadım. Saygın bir profesörken üniversiteden de uzaklaştırıldım. Şimdi tam araştırmalarımın sonuna gelmişken bundan vazgeçemem. Anlıyorsun beni değil mi?
1: Hayır, anlamıyorum sizi profesör. Artık hiç anlamıyorum sizi. Üzgünüm ama cinayet işlemenize engel olacağım.
0: Bunu yapamayacaksın Wes. Al bakalım.
2: Profesör, siz beni bıçakladınız.
0: Kusura bakma dostum ama mecburdum. Sen değil, hiç kimse beni yapacaklarından alıkoyamayacak.
2: Siz deli.
0: Evet. Seni seviyordum West ama kendin istedin bunu. Evet. Şimdi bu cesedi ortadan kaldırmanın yolunu bulayım. En iyisi mumyalamak. Bu işin nasıl yapıldığını biliyorum. Bir iki saat içinde West'i mumyalar bir köşeye koyarım. Evet, işte West'i mumyaladım. Birileri buraya girse onu da Mısır mumyası sanır. Şimdi altıncı şartı yerine getirmeliyim. Bu sesler dedi. Herhalde Valeri ile kocası eğlenceden döndü.
3: Bıktım bu profesör denen heriften Valeri. Yarın kapı dışarı edeceğim onu.
4: Saçmalama Paul. Ona böyle bir saygısızlıkta bulunamazsın.
3: Öyle bir yaparım ki. Hadi sen gir içeri. Ben onunla biraz konuşacağım.
4: Paul, sakın onu incitme.
3: Tamam, sadece konuşacağım onunla. Git sen.
0: İşte kurban kendi ayağıyla geliyor. Bıçağımı elime alayım.
5: Girin.
3: Demek yatmadın. Ayaktasın ha iblis.
5: Lütfen hakaret etmeyin bayım.
3: Kapa çeninde beni dinle pis herif. Karımın duygularıyla oynayıp onu kandırdın ve evimi işgal ettin. Mumyaları getirterek uşağımla aşımı kaçırttın. Ama yaptıkların yeter artık. Geberteceğim seni. Al bakalım. Kalk ayağa iblis. Kalk diyorum sana. Kalk ayağa. Yaptıkların hesabını vereceksin bana.
5: Sen taşının ahbap. Al bakalım.
0: Namussuz herif. Bıçakladın beni.
5: Öldü. İşte 6. şart için gereken kurbanın biri böylece ortaya çıktı. Şimdi sıra ikincisinde.
6: Holde nerede kaldı? Holloway ile konuşup geleceğim demişti. Umarım ağır sözler sarf edip de profesörü incitmez. Holloway'i seviyorum, ona ihtiyacım var. Paul, sen misin? Paul? Ah, Holloway, ne işin var burada?
5: Sana geldim Valeri.
6: İyi ama Paul nerede? Sana gelmemiş miydi?
5: Paul artık yok.
6: Ne? Ne demek istiyorsun? Aman Allah'ım, elindeki o bıçak da ne Holloway? Yoksa...
5: Paul ölmeyi hak etmişti Valeri. Hakaret etti bana.
6: Dur gelme üstüme. Öldürdün mü yoksa onu?
5: Evet ama bunu bilim uğruna yaptım.
6: Aman Allah'ım, bilim uğruna mı?
5: Mumya canlandırma uğruna yaptım.
6: Yaklaşma.
5: Şimdi sıra sende Valeri. Sen de kocan gibi bilim uğruna öleceksin güzelim.
6: Holloway.
5: Mumyalarım kalkacak ayağa.
6: Profesör.
5: Mumyalarım kalkacak.
6: Çıldırdın mı? Dur yapma, yapma.
5: Mumyalar ya. Ayaklanacak. Al bakalım. İşte 6. şartın yerine getirilmesi için gereken ikinci kurbanı da buldum. Şimdi Valerinin cesedini aşağıya mumyaların yanına indireyim.

Kapıyı da kapadım. Polin cesedini Prenses Toman'ın mumyasının yanına, Valerie'nin cesedini de Prenses Tolata'nın mumyasının yanına yerleştirdim. Bir saat sonra ay dolunay olduğunda mumyalar canlanacak. Eminim buna. Sağa sola bir daha bakayım. Her şey yerli yerinde mi? Şahin mumyalarını prensle prensesin mumyasının göğüslerinin üzerine koydum. Yaşatma şartı için gerekli olan yiyecek ve içecekler de hazır. Ortam yeteri kadar sessiz. Ay yavaş yavaş dolunay haline geliyor. Bütün şartlar hazır artık. Beklemekten başka yapacağım bir şey yok. En çok bir saat sonra şu tabutta yatan mumyalar ayağa kalkacak ve adım bilim tarihine geçecek.

Ha? Aman Allah'ım, uyuyakalmışım. Aynı halde ay dolunay haline gelmiş mi? Evet, evet, dolunay halinde. Olamaz. Mumyalar, mumyalar, mumyalar canlanmamış. Aman Allah'ım, onca emeğim heba mı oldu? Ben mumyaların ayağa kalkacağını sanıyordum. Ama her şey yerli yerinde. Allah kahretsin, neden canlanmadılar? Oysa her şeyi tarifine göre yapmıştım. Bunun için cinayet bile işledim, 3 kişi öldürdüm. Oysa ben Prens Setomana ile Prenses Tolata'nın 300 yıl sonra dirileceğini sanıyordum. İyi ama cesetleri ne yapacağım? Polis gelip de bunları burada bulursa beni asar. Hemen yok etmeliyim cesetleri. Bahçeye çıkartıp gömsem? Yok yok yok, bu iyi bir fikir değil. 3 kişi için 3 tane çukur açacak vaktim yok. Hah, buldum. Mumyalayacağım cesetleri. Polis gelse bile onları asla bulamayacak. Çünkü ben bir bilim adamıyım ve bu mumyaları da Mısır'dan getirttim. Hemen şimdi mumyalama işlemine başlayayım.

İşte duvara dayalı 5 mumya. Birinde asistanım West, diğerlerinde Mısır'dan getirdiğim mumyalar ve öbürlerinde de Valerie ile kocası Paul. Eğer bunlar benim öldürdüğümü tespit ederlerse mahvolurum. Beni adi bir katil gibi idam ederler. Bu geceyi burada geçireyim, yarın bir kamyon kiralayıp mumyaları evimin bodrumuna götürüp oraya koyarım. Kimse de bu cinayetleri benim işlediğimi anlamaz.

0: Ne oluyor? Bu sesler de ne? Aman Allah'ım. Biri benim kapımı çalıyor.
1: Polis! Açın kapıyı lütfen.
0: Polis mi?
1: Açın diyorum, yoksa kırarak içeri gireriz.
0: Tamam açıyorum. Buyurun.
2: İçeriye aramamıza izin verir misiniz bayım?
0: Tabii ama burası benim evim değil ki.
2: Kimin olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar her tarafı arayın.
1: Başka da korsan.
2: Siz bu evde kalan profesörsünüz değil mi bayım?
0: Evet, adım Holloway Dart. Affedersiniz, ne aradığınızı sorabilir miyim komiser?
2: Bayan Valeri ile kocasını tabii.
0: İyi ama onlar yukarı katta oturur. Burası benim çalışma odam.
2: Evet, bunları biliyoruz. Eski uşakları George bu sabah eve gelmiş ama kimseyi bulamamış. Sonra da polis merkezine gelip bize haber verdi.
1: Komiserim şuraya bakın.
2: Nedir?
1: Burada sargılar içinde 5 tane ceset var.
2: Ne? Ceset mi? Bunları siz mi öldürdünüz profesör?
0: Şaka mı yapıyorsunuz komiser? Bunlar eski Mısır dönemine ait mumyalar.
2: Mumya mı? İyi ama onların işi ne burada?
0: Ben bir bilim adamıyım komiser. Bu mumyaları araştırmalarıma ışık tutması için Mısır'dan getirttim.
2: Ya hem de 5 tane, öyle mi?
0: Evet, 5 tane.
2: Söyler misiniz profesör, bu mumyalarla neyin araştırmasını yapıyorsunuz?
0: Çalışmalarımla ilgili bilgi vermek adetim değildir komiser.
2: Soruma cevap verin profesör. Şu anda hayatından endişe edilen 2 kişinin soruşturmasını yapıyorum.
0: Neden onların hayatından endişe ediyorsunuz ki?
2: Çünkü evlerinde yok. Ve bu yüzden de onların başına bir iş geldiğini düşünüyoruz.
0: Her neyse, benden ne istiyorsunuz komiser?
2: Bayan Valeri ve kocasına ne oldu, yoksa onları sen mi öldürdün?
0: Neden öldüreyim ki? Ayrıca Bayan Valeri benim hamimdi. Çalışmalarım için bana para veriyordu.
1: Komiserim, mumyalardan başka bir şey bulamadık.
0: Görüyorsunuz ya komiser, benim bir suçum yok. Burada benden ve şu Mısır mumyalarından başka bir şey yok.
2: Öyle olsun profesör. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Durun.
0: Ne oldu komiser?
2: Bu mumyaları Mısır'dan mı getirtmiştiniz profesör?
0: Evet. En az 300 yıl önce mumyalanmışlar.
2: Ya peki o tarihte Mısırlılar parmaklarına yüzük takıyorlar mıydı?
0: Yo, yani bunu da nereden çıkarttınız?
2: Madem öyle, bu yüzük mumyanın parmağında ne arıyor profesör?
0: Yüzük mü?
2: Çabuk profesörü tutuklayın.
0: Hey durun, yapmayın. Neden tutukluyorsunuz ki beni? Ne yaptım ben?
2: Seni bayan Valeri ve kocasını öldürmek suçuyla tutukluyorum.
0: Madem öyle, cesetleri nerede söyler misiniz?
2: İşte burada. Sargıladığın mumyaların içinde. Şu parmağında yüzük olan Bay Paul Palmerley. Diğeri de sanırım karısı Valeri Palmerley olmalı. Öbür üçünün kim olduğunu bilmiyorum ama sargılar çözülünce onu da öğreneceğiz.
1: Bizimle merkeze kadar geleceksiniz profesör.
0: Hayır, bunu yapamazsınız. Ben bir bilim adamıyım. Ne yaptıysam bilim adına yaptım. 300 yıllık mumyalara hayat vermeye çalıştım.
2: Siz kafayı yemişsiniz profesör. Ölüyü diriltmek Allah'a mahsustur.
1: Aman Allah'ım! Komiserim, mumyalardan cesetler çıktı.
2: Evet, bunu tahmin etmiştim. Mumyaladığın öteki şahıslar kim profesör?
0: Biri benim asistanım West. Öteki ikisi de Mısır'dan getirttiğim 300 yıllık mumyalar.
2: Ne yani? Bunlar gerçek Mısır mumyaları mı profesör?
0: Elbette, ne sandınız ya? Bu mumyaları canlandıracaktım. Her şeyi hazırlamıştım. Bütün şartları da yerine getirmiştim. Valeri ile kocasını da bu yüzden öldürmüştüm. Asistanımı da onların ölümüne mani olmak istediği için öldürmüştüm. Eğer bunu başarabilseydim tarihe geçecektim. Tarihe geçecektim.
2: Üzülmeyin profesör. Sen yine tarihe geçeceksin. Ama bir farkla ki işlediğin cinayetler yüzünden kriminoloji tarihine geçeceksin.
0: Sersemler, gerizekalılar, siz bilimden ne anlarsınız? Bırakın beni, bırakın götürün diyorum. Götürün. Çabuk bana 2 kişi bulun. Onları öldürüp mumyaları canlandıracağım. Bırakın beni, bırakın diyorum. Bırakın beni.
3: Mumyalar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 3

0: 0343-3736.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül

0: Frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Mesnevi'den hikayeler. Kör dilenci. Kör bir dilenci vardı. Şöyle derdi: "Ey ahali, bana acıyın. Bende iki körlük var. O halde bana iki kat yardım edin." Halktan birisi, "Bir körlüğünü görüyoruz. Öbürü nedir, göster," dedi. "Sesim çirkin, avazım kötü. Körlük ve ses çirkinliği iki kat körlüktür. Sesim yüzünden halkın bana acıması azalıyor. Kötü sesim nereye varırsa bana karşı öfke ve kin meydana getiriyor. Bu iki körlüğe siz de iki kat acıyın. Böyle hiçbir yere sığmayan kişiyi siz de gönlünüze sığdırın, hoş görün." Bu sızlanma yüzünden halkın hepsi ona acımaya başladı. Sırrını söyleyince gönlünün güzel sesi sesinin çirkinliğini örttü. Böyle birisinin gönül sesi de çirkin olursa bu üç kat körlüktür.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir İlimden İrfana programında sizlerle birlikteyiz. Sizlerle bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve onun selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere İlimden İrfana programımızda İrfan Mektebi dergisinden makaleler arz edeceğiz. Daha sonra Büyük Cevşen'den dua ve dua mealiyle programımızı tamamlayacağız inşallah. Kıymetli dinleyenler, İrfan Mektebi dergisi aylık ilmi, edebi, kültürel, dini, ahlaki bir dergi. İrfanmektebi.com adresinden ulaşabilirsiniz. İçinde kültür sanattan İslam medeniyetine kadar pek çok çeşitli konular var. Ayrıca ekleri var İrfan Mektebi dergisinin. Aile Mektebi, Şirin Kalem gibi çocuklara yönelik, aileye yönelik ekleri var. Ailecek alıp okuyabileceğiniz, istifade edebileceğiniz ve kütüphanenizi süsleyecek güzel bir eser her ay çıkıyor değerli dinleyenler. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Ben sizlere İrfan Mektebi dergisinin Ekim sayısından bir makale arz edeceğim. Geçen hafta hatırlarsanız Kabe, dünyanın merkezi Kabe'ye yolculuk isimli Kabe'yi konu alan bir makaleyi arz etmiştim. Bu hafta da İdris Tüzün'e ait Kadir Şinaslık başlı makaleyi sizlere arz edeceğim değerli dinleyenler İrfan Mektebi dergisinden. Kadir Şinaslık, İdris Tüzün. Makalenin başlığı Peygamberimiz ve Kadir Şinaslık diye başlıyor değerli dinleyenler. Bizim için en güzel ölçü biliyorsunuz Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'le başlanmış. Kadir Şinaslık insanlara kıymet verme, değerlerini bilme ve ona göre muamele etmek demektir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kadir Şinas bir zattı. O muhataplarına o kadar kıymet veriyordu ki bütün sahabeler en çok beni seviyor düşüncesini taşıyordu. Onun yanında zenginle fakir ayrımı yapılmazdı. Kendisini ziyarete gelenlere ikramda bulunur, oturmaları için çoğu zaman hırkasını yere serer, bazen de altındaki mindere misafire verir, kendisi kuru yere otururdu. Kendisine bir şey soranı can kulağıyla dinler. Soruyu soran yanından ayrılmadıkça onu terk etmezdi. Bir kimse tokalaşırsa

Karşılaştığı kimseye, karşılaştığı kimseye önce kendisi selam verir. Tokalaşmaya önce kendisi başlardı. Kimsenin sözünü kesmez, konuşmasını yarıda bırakmazdı. Konuştuğu kişi sözünü bitirmeden yahut gitmek üzere ayağa kalkmadan sohbetine devam ederdi. Medineli bir çocuk gelir, bir ihtiyacından dolayı elinden tutar, istediği yere götürürdü. Çocuğu incitmez, gitmem demezdi. Bazı sahabeler şöyle demiştir: biz huzurlarında dünya işlerinden bahsetsek, kendisi de bizimle beraber dünya işlerinden bahsederdi. Biz ahiret işlerinden bahsetsek, bizimle beraber ahiretle ilgili meselelerden konuşurdu. Biz yemeğe dair konuşmaya başlasak, bizimle beraber yemek konusundaki bu sözlere katılırdı. Sahabilerinin güldüklerine kendileri de güler, onların hayret ettikleri şeylere kendisi de hayret ederdi. Ümmet olarak Peygamberimizin bu hallerinden ders almalıyız. Bilhassa lider konumundaki insanlar, Peygamberimizin etrafındaki insanlara davranışlarından ders çıkarmaları, etrafındaki insanlara öyle davranmalıdır. Alimlerden Sealibi Adabul Müluk adlı kitabında şöyle der: hükümdar hizmet işlerini erbabına vermeli, onlara nasıl davranacağını iyi tayin etmelidir. İhtiyacı olduğu zaman yumuşak muamele ederek onları yanında tutmaya çalışmak, ihtiyacı kalmadığı vakitte defolun gidin demek hükümdara yakışmaz. Hükümdarların hizmetkarları tabiat olarak efendilerinin az bir hoşnutluğunu dahi kat kat yorgunluğa değer görürler. Onun başına bir şey geldiğinde hüzünlenirler. O zafer bulduğunda sevinirler. Eğer hükümdar onları korur, kurda kuşa yem etmez, şereflerini beş paralık etmezse, en kıymetli ve faydalı nasihatleri tuttuğu için huzur ve sükun içinde yaşar. Başka bir başlık değerli dinleyenler, makalede herkese layık olduğu kadar değer vermeli. Daha önce adaletin her hak sahibine hakkını vermek olduğundan bahsetmiştik. Cemiyette herkesin halini, durumunu bilerek ona göre muamele etmek adaletin bir alt şubesidir. Evet, her insana değer vermek gerekir. Fakat büyüklere verilen değer de büyük olmalıdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha yemek yerken bir dilenci oradan geçti. Hazreti Ayşe ona bir parça yiyecek verdi. Adam alıp gitti. Daha sonra zengince biri geldi. Hazreti Ayşe onu yemeğe davet etti. Ona "Niçin böyle yaptın?" diye sordular. O da şöyle dedi: Resulullah aleyhissalatü vesselam, insanları kendi yerlerine indiriniz. Herkese derecesine, durumuna göre muamele ediniz buyurdu. Onun için böyle yaptım. Başka bir rivayette Hazreti Ayşe'den, bu dilenci verdiğimiz az bir şeye razı olur, fakat zengin öyle değildir, o buna razı olmaz dediği nakledilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanlara daima durumlarına göre muamele etmiştir. Onun huzuruna yaşlı insanlar, bir kavmin reisi, fazilet sahibi insanlar geldiğinde onlara daha çok iltifat etmiş ve kıymet vermiştir. Bir sahabe şöyle der: Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna bir kabile reisi gelmişti. Peygamberimiz ona iltifat etti, güzel muamelede bulundu, kıymet verdi. Sahabeler, ya Resulallah, görüyoruz ki kimseye yapmadığını bu adama yapıyorsun dediler. Peygamberimiz de, evet, bu zat kavminin büyüğüdür. Size bir kavmin büyüğü geldiğinde ona ikram ediniz, kıymet veriniz, değer veriniz buyurdu. Büyüklükten kasıt yaş, makam, ilim, fazilet ve sanat gibi özelliklerdir. Bu konuda Peygamberimizin hayatında pek çok örnek gösterebiliriz. Hazreti Ömer'in de bu konuda hassas olduğu bilinir. Hazreti Ömer radıyallahu anh
Valilerinden Ebu

0: Musa el-Eşari'ye şöyle bir mektup yazdı. Bana ulaştığına göre senin meclisine büyük bir kalabalığın gelmesine izin vermiyormuşsun. Mektubumun sana gelmesinden itibaren meclisine önce fazilet, şeref ve makam sahiplerini al. Onlar mecliste yerlerini aldıktan sonra diğerlerine izin ver. Liderlik ve kadir şinaslık başlığıyla makale devam ediyor değerli dinleyenler. Liderlik ve kadir şinaslık. Üç kişiye acıyınız. Bir kavmin büyüğü iken zelil olan, zengin iken fakir olan, cahillerin arasında kalan ve kıymeti bilinmeyen alim kimseye. Bir lider, meziyet sahibi, sanat erbabı, ilim sahibi, makam sahibi veya yaşlı kimselere saygı göstermeli, kıymet vermelidir. Onun kıymet vermesi, etrafındaki insanların da bu kimselere kıymet vermelerine sebep olur. Bu yüzden meziyet sahibi insanlar artar, çoğalır. Atalarımız buna işareten marifet iltifata tabidir. Müşterisiz mal zayidir demişlerdir. Sosyal hayatta kadir şinas olmanın, yani değer bilmenin büyük bir ehemmiyeti vardır. Alimlere, sanat erbabına değer veren milletler arasında ilim ve hüner sahipleri çoğalır. Onlar da bulundukları memleketin her alanda yükselmesi için çalışırlar. Kadir ve kıymet bilmeyen milletler, bilgi ve marifetten mahrum kalırlar. O milletler, maddeten ve manen çökerler. Salibi şöyle der, Endülüs ve Mağribe, İslam hükümdarları egemen olunca bu yöreler, yüksek bir medeniyetin, dillerde dolaşan şiirlerin, nadir eserlerin ve ince sanatların merkezi oldular. Eğer söz konusu Müslümanlar, hakimler ve onların gözetiminde çalışan bilgili ve dirayetli memurlar olmasaydı, müelliflerin gönüllerinden geçen harikulade düşünceler yazıya dökülmeden ölür, şairler kurur, filozof ve bilginlerin akılları pas tutar, etkileyici nutuk çeken hatiplerin dilleri tutulurdu. Bunlar Allah'ın nimet ve fazlıdır, Allah dilediğine verir. Salibi'nin Endülüs hükümdarları için söyledikleri Osmanlı padişahları için de geçerlidir. Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi, vefatından önce oğlu Orhan Gazi'ye şöyle nasihat eder. Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru. Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk çocuğuna bak. İhtiyaçlarını karşıla. Askeri erkanı iyi koru. Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Bir kemal sahibi işitince onu yakınında tut, onunla yakınlık kur. Dirlikler ver ve ihsan eyle. Hükümetinde alimler, fazıl kimseler, erbab-ı marif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun. Orhan Gazi bu nasihate sadık kaldı, ömrü boyunca alimlere, fazilet sahiplerine, sanatkarlara kıymet verdi. Bu haslet ondan sonra da bütün Osmanlı padişahları tarafından devam ettirildi. Osmanlı'nın yükselmesinde bu özelliğin büyük payı vardır. Örneğin şu hadise herkes tarafından bilinir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden dönerken bir alimin atının su çukuruna basması yüzünden Yavuz'un üstü başı ıslanıp kaftanı çamur oldu. Alim zat telaşa düşünce azametiyle meşhur olan Yavuz, bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur benim için şereftir. Öldüğüm zaman bu kaftanı böylece sandukanın üstüne koysunlar deyip sırtından kaftanı çıkarıp saklattı. Yavuz'un hürmet ettiği bu alim, Osmanlı alimlerinin en büyüklerinden olan Şeyhülislam İbni Kemal'den başkası değildi. Şeyhülislam İbni Kemal gençliğinde önce askerlik mesleğine girmişti. Hatta bazı seferlere de katılmıştı. Fakat alimlerin idarecilerden daha çok itibar gördüğünü fark edince askerliği bırakıp ilme yöneldi. İbni Kemal ilme yönelmesini bizzat kendisi şöyle anlatır. Sultan II. Bayezid Han ile bir sefere çıkmıştık. Evrenes oğlu Ahmet adında bir de kumandan vardı. Kumandanlardan hiçbiri onun önüne geçemez, bir mecliste ondan ileri oturamazdı. Ben ise vezirin ve bu kumandanın huzurunda ayakta esas vaziyette dururdum. Bir defasında eski elbiseler giymiş bir alim geldi. Bu kumandanlardan da yüksek yere oturdu ve kimse ona mani olmadı. Buna hayret ettim. Arkadaşlarımdan birine kumandandan da yüksek yere oturan bu zatın kim olduğunu sordum. Filibe medresesi müderrisi alim bir zattır. İsmi Molla Lütfi'dir dedi. Ne kadar maaş alır dedim. 30 dirhem dedi. Makamı bu kadar yüksek olan bu kumandanlardan yukarı nasıl oturur dedim. Alimler ilimlerinden dolayı tazim ve takdir olunur, hürmet görürler. Geri bırakılırsa bu kumandan ve vezir buna razı olmazlar dedi. Düşündüm, ben bu kumandan derecesine çıkamam ama çalışır gayret edersem şu alim gibi olurum dedim ve ilim tahsil etmeye niyet ettim. Hakikaten de İbn-i Kemal neticede büyük bir alim, hatta ilmi yönden Osmanlı alimleri içinde en önlerde yerini almıştır. Ebu Suud Efendi'den sonra da Şeyhülislam olmuştur. Eğer o dönemde alimlere yapılan hürmet olmasaydı, İbn-i Kemal gibi büyük bir alim de olmayacaktı. İbn-i Sina, ilim ve sanat takdir edilmediği, kıymeti bilinmediği yerden göç eder der. Tarih boyunca alimlere, sanatkarlara, fazilet sahiplerine kıymet veren Kadir Şinas hükümdarlar zamanında ilim, irfan yönünden cemiyetler büyük refaha mazhar olmuşlar. Kadir kıymet bilmeyen hükümdarlar zamanında da o ülkelerin alimleri, sanatkarları tükenmiş, bu yüzden de pek çok sıkıntı ve belalara maruz kalmışlardır. İbn-i Sina'nın bu sözünü tasdik eden bir hadis şöyledir. Alimlere, sanat erbabına çok kıymet veren Fatih, Molla Ahmed ismindeki Kırımlı bir alimden, Kırım'la ilgili bilgiler almak için sorar. Biz Kırım'da 600 müftü, 300 kitap yazan alim olduğunu, orasının ilim ve salah ile mamur büyük bir memleket olduğunu duyardık. Molla, ben bu güzel halin sonlarına eriştim der. Fatih, peki bu durum niçin bozuldu der. Molla cevaben, orada bir vezir ortaya çıktı. Alimleri küçümsedi, onlara hor baktı. Onlar da dağıldılar. Bu bozulmanın sebebi budur. Çünkü alimler bedenin kalbi durumundadır. Eğer kalbe bir afet gelirse fesat bütün vücuda sirayet eder dedi. Fatih ders alması için konuyu vezirlerinden Mahmud Paşa'ya aktararak mülkün, memleketin harabı vezir yüzündendir dedi. Mahmud Paşa ise hayır, vezir değil sultan yüzündendir dedi. Fatih niçin diye sordu. Paşa da böyle bir veziri sultan niçin vezir edinmişse ondan dedi. Fatih doğrusun diye tasdik etti. Mehmet Akif tarihe tekerrür diyorlar, eğer ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi der. Yukarıdaki hadise Kadir Şinas olmayan devlet erkanı zamanında memleketin harap olacağını ortaya koymaktadır. Fakat ibret alınmadığından olacak, Osmanlı'nın yıkılışında da bu hali görebiliyoruz. Koçu Bey meşhur risalesinde Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde padişahların dine, şeriata, alimlere son derece hürmetli olduklarını, fakat sonradan bu durumun bozulduğunu, bunun da memleketin bozulmasına sebep olduğunu anlatır, şöyle der. Alimlere gösterilen saygı, itibar Osmanlı'da olduğu kadar hiçbir devlette olmamıştır. Bunun neticesinde bu alimler çok güzel eserler ortaya koymuşlar. Eserleriyle, faaliyetleriyle halkı irşad etmişler. Halk da onlara çok hürmet göstermiştir. Fakat Kanuni döneminden sonra ilim ehline olan muameleler bozuldu. Önceden Şeyhülislamlar ölünceye kadar o makamda kalıp azledilmezken, bu dönemden sonra azledilmeye başlandı. Hakiki alimlere kıymet verilmedi. Bu yüzden ehil olmayanlar ön plana çıktı. Rüşvetin yaygınlaşmasının neticesinde medreselerdeki düzen de bozuldu. Ehil olmayan kimselere icazetler verildi. Alimlerin halk arasındaki itibarı kalmadı. Hulasa, alimlere, sanat ehline, fazilet sahiplerine, yaşlılara kıymet vermek, toplumun düzeni ve geleceği açısından önemlidir. Bu haslet bilhassa idareci makamında olan insanlarda olması gereken bir haslettir. Deniyor ve makale burada bitiyor değerli dinleyenler. Daha sonra kaynaklar sıralanmış. Hemen altında da Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan'ından alıntılanan bir güzel hikaye anlatılıyor. Kadir Şinaslık'la ilgili. Onu da İrfan Mektebi dergisinin Ekim sayısından diğer güzel makalelerle birlikte okuyabilirsiniz değerli dinleyenler. Biz zamanımız az kaldığından Büyük Cevşen'den dua ve dua mealiyle programımızı bitireceğiz inşallah. Tahmidiye'den devam ediyorduk değerli dinleyenler. Geçen haftalardan hatırlayacaksınız. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus. Fe'enzelallahu sekinetehu aleyh. La yehzunuhumul feza'ul ekber. Yurzakûne ferahîne bimâ âtâhum. Selamun kavlen min rabbir rahîm. Yâ nâru kûnî berden ve selâmâ. Lillezîne âmenû hüden ve şifâ. Ve nunezzilu minel Kur'ani mâ huve şifâun ve rahmetun lil mü'minîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Alel îmâni vel Kur'ani bi adedin nebâtâti vel eşcâri ve evrâgihâ ve ezhârihâ ve esmârihâ ve budûrihâ ve tesbihâtihâ ve tahmîdâtihâ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmayan ferd, varlıklarda varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatı ise zatî, ezeli ve ebedi olan hay, varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan, fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan kayyum, haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle belirli bir maksada göre ve faydalı bir şekilde yaratan hakem, kainatı ince hesaplarla yaratan, her varlığın bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve haksızları cezalandırıp iyileri de mükafatlandıran adil, hiçbir şekilde hiçbir noksanı olmayan, sapıtmışların kendisi hakkında yakıştırdıkları batıl düşüncelerden münezzeh olan, kainatı daima temiz tutarak güzelleştiren Kuddus. Allah, peygamberine emniyet ve rahmetini indirdi. En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez. Onlar Rablerinin nimetleriyle rızıklanırlar ve onun bağışladığı nimetlerle sevinç içindedirler. Onlara rahmet sahibi Rabbin söylediği selam vardır. Ey ateş, serin ve selametli ol. Kur'an, iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. İman ve Kur'an için. Bitkiler, ağaçlar ve onların yaprakları, çiçekleri, meyveleri, tohumları, tesbihleri ve hamdleri sayısınca alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Evet değerli dinleyenler, bir programımızı da burada tamamladık. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bir Nisan sabahı. Ben normal 4 çocuklu ailenin en küçük ve tek kız çocuğuyum. Maddi durumumuz o kadar iyi olmamasıyla birlikte bir de çocukluğumdan beridir annem kanserle savaşıyordu. Her şey tam bitti, annem kurtuldu diye düşünürken ansızın annemin rahatsızlanmasıyla onu doktoruna yani

Ankara'ya götürdüler. Gittikten 10 gün sonra bana cenazesini getirdiler. 1 Nisan sabahıydı. Hayatım o günden sonra tamamen değişti. Annemin ölüm haberi o kadar ani oldu ki benden bir şeylerin koptuğunu, artık o şımarık çocukluk döneminin bittiğini hissettim. Onu cenaze arabasında öyle suskun ve yorgun görmek benim en canım yakan şey oldu bu hayatta. Öptüm soğuk bedenini. Öpmedi eskisi gibi kokumu içine çekerek. Sarıldım, karşılık vermedi. "Anne," dedim korkmuş kısılmış ses tonumla. Ne duydu ne de teselli etti beni. Sonra onu ebedi evine uğurlamaya gittik. Çok kalabalıktı. Yaklaşamadım oraya. Herkes dağıldı. Teker teker yalnız ben kaldım. Hemen yanına gittim korkmasın diye. Bilirdim, çok korkardı ölmekten. Defnedildikten sonra herkesin gidip onu orada yalnız bırakmalarından uzandım yanına, bir umut kalkar diye onu biraz bekledim. Her geçen dakikada gerçekler daha da canımı yakmaya başladı. Daha çok ağladım. Eve getirdiler beni. İnsanların ağlamasına tahammül edemiyordum. Benim canım bu kadar yanarken. Akşam oldu. Uyuyamadım. Sabaha kadar dışarıyı izleyerek, onu karanlıkta bir yıldız gibi görerek saatlerce tebessüm ettim hayaline. Ilık gözyaşlarım boynumdan aşağıya doğru akarken. Aradan günler geçti. İlk günlerdeki evin kalabalığından eser kalmadı. Babam ve abilerimle tek kaldık evde. Ağlamaktan gözyaşı kalmamıştı gözlerimizde. Çaresizce birbirimize bakıyorduk şimdi onsuz ne yapacağız diye. Bazen okuldan eve geldiğimde kapıyı çalıyordum eskisi gibi o açacak diye düşünerek. Sonra alıştım kendi anahtarımla kapıyı açmaya. Eve girdiğimde yüzüme vuran o sessizliğe, evdeki o derin sessizliğe alıştım. Yemek yapmayı öğrendim ben. Diğer kızlardan farklı olarak, başımda nasıl yapmam gerektiğini söyleyen bir annem yoktu mesela. Ya da ben beceremediğimde arkamı toplayan kimse. Sorumluluklarım arttı ondan sonra. Onun gibi evi ayakta tutmak istedim. Onun yokluğunu aileme hissettirmemek istedim. İliklerime kadar hissederken her şeyi. Onun yerini doldurmaya çok çalıştım. Zorlandığımız belli olmasın da babam evlenmek zorunda kalmasın diye. Ama beceremedim. Ne onun gibi yemek yapabildim, abilerimin derdini dinleyebildim, çiçeklerinin solmasına engel olabildim, ne de babamın evlenmesine. Ölümünün üzerinden 3 yıl 44 gün geçti. Ama acısı hiç dinmedi. Unutulmadı. Kursakta kalmış bir mutluluk gibi can buldu ruhumuzda. Ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı mesela. Hepimiz dört bir yana dağıldık. Anladım ki bir aileyi bir arada tutan anneymiş. Annesiz bir çocuk ne kadar yarımsa, annesiz bir aile o kadar dağılmış oluyor. Şu an hepimiz farklı yerlerdeyiz ve onsuz bir şekil yaşamaya çalışıyoruz. Her ölüm yıl dönümünde sanki hiç konuşmuşluğumuz yokmuş gibi habersiz oluyoruz birbirimizden. Her anne konusu açıldığında gözlerimiz doluyor, kimseye fark ettirmeden yorgun bir tebessüm oluşuyor dudaklarımızda. Hiç unutmam. Bir gün abimle karşılıklı otururken aniden sessizce ağlamaya başladık birbirimizin gözlerine bakarak. Bazen kelimeler hiç kalıyor duyguları anlatmak için. Bir bakış her şeyi açıklıyor. Onu ne çok özlediğimiz damlıyordu gözlerimizden. Ben abimin bana o bakışını hayatım boyunca unutmayacağım.

Velhasıl, annenizi üzmeyin arkadaşlar. Sanki her an elinizden kayıp gidecekmiş gibi sıkı sıkı sarılın. Değerini bilin. Onunla bol bol fotoğraflar çekinin. Her anını ölümsüzleştirin. Benim annemle hiç fotoğrafım yok mesela. Bunun eksikliğini çok yaşıyorum. En önemlisi, eğer onunla hayalleriniz varsa bir an önce gerçekleştirmeye bakın. Benim onunla olan hiçbir hayalim gerçekleşmedi. Ve hayal kurmaya küstüm sonra. Anneciğim, beni hayatım boyunca en iyi anlayan melek. Seni çok seviyorum. Ve seninle kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Unutulmayacaksın. Annelerinizin kıymetini hayattayken bilin. Hoşça kalın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa, ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Leblerimle emrine amadedir canım benim.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Semihsin sen, işitirsin.

0: Suskunluğum ve dilsizliğim bile katında dua olur. Yasemin. Cılız sözlerimde, ince fısıltılarımda, senin işitmenin göğünde çağlayan olur, çığ olur, çok olur, çoğalır.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Efendim belki biliyorsunuzdur 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'dür. Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın arttırılması amacıyla kutlanmaya başlanmıştır. Bunu vesile kılarak biz de bu programda

yüce dinimiz İslam'ın kız çocuklarına verdiği değeri konu başlığı olarak seçtik. İslamiyet'ten önce Arap toplumunda insan fıtratına ve İslam'ın temel prensiplerine aykırı pek çok örf, adet, gelenek ve göreneklerden söz edilmiştir. Bunlardan biri de kız çocuklarını hor ve hakir görme geleneğiydi. Cahiliye dönemi olarak bilinen bu yıllarda kız çocuklarına değer verilmediği, kısa olanların bundan utanç duyduğu ve onlardan kurtulma yolları aradığı, hatta bazı kabilelerde küçük kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bile haber verilmiştir. Tarih, tabakat ve hadis kitaplarında yer alan kız çocukları ile ilgili bu haberlerin cahiliye kültürünü anlatan ayetlerle örtüşmesi bu haberlerin sıhhati konusunda önemli ipuçları vermektedir. İnsanlık tarihi boyunca umumiyetle kız çocukları erkeklere oranla değersiz kabul edilip horlanan ve ezilen evlat konumunda olmuştur. Özellikle hayat şartlarının ağır, savaşların yaygın olduğu dönemlerde fiziksel gücü ve dayanıklılığından dolayı erkek çocukları daha çok istenen, kızlarsa zayıf ve bakıma muhtaç oldukları gerekçesiyle istenmeyen evlat muamelesi görmüştür. Kız çocuklarının istenmeme ölçüsü ya da hakir görülüp aşağılanma biçimi ve oranı toplumdan topluma, coğrafyadan coğrafyaya değişiklik arz etmiştir. Yüce Allah'ın gönderdiği peygamberler ve onlara tabi olanlarla bazı bilge kişiler kız çocuklarına karşı süregelen bu negatif tutumu değiştirme mücadelesi vermişlerdir. Kadınların haklarını korumak için başlatılan bu mücadele farklı isimler altında değişik şekillerde bugüne kadar gelmiştir. Araştırmalara göre özellikle az gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerde temel hak ve özgürlükler alanında kadınların ve kız çocuklarının aleyhine olacak şekilde cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise ekonomik, sosyal ve siyasal alanda cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve kadınları hayatın her alanında daha etkin kılmak için yoğun çalışmalar yapılmasına rağmen bugüne kadar istenilen düzeyde bir başarı elde edilebilmiş değildir. Ülkemizde yasal olarak eşit haklara sahip olsalar da hem yanlış dini yorumlar hem de örf, adet ve geleneklerin etkisiyle olsa gerek kız çocukları çeşitli haklardan mahrum bırakılmaktadır. Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz başta olmak üzere çeşitli bölgelerimizde çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapılmakta, erkek çocukları kızlara oranla daha değerli kabul edilmektedir. Örneğin bazı yörelerimizde babalar çocuklarının sayısını bildirirken sadece erkekleri sayarlar, kızları buna dahil etmezler. Bazı yörelerde ise kız çocukları eğitim ve öğretim gibi en temel haklardan bile kız oldukları için mahrum bırakılmaktadırlar. Nitekim toplumun erkek çocukları üstün gören, kızları ise aşağılayan bu anlayışı deyim ve atasözlerimize bile yansımıştır. Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün. Oğlan ocak malı, kız el malı. Kızını dövmeyen dizini döver. Onlardan sadece birkaçıdır. Bilindiği üzere İslam dini ortaya koyduğu norm ve formlarla insan fıtratına aykırı örf, adet, gelenek ve görenekleri ya doğrudan ya da tedrici olarak kaldırma yoluna gitmiştir. İslam'ın kaldırmak için mücadele ettiği kötü davranışlardan biri de yukarıda ifade ettiğimiz kız çocuklarına yönelik negatif yaklaşım olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar arasında cinsiyetten kaynaklanan bir üstünlüğü dile getirmemiştir. Yine ele alacağımız bazı rivayetlere göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyi muamele etme konusunda kızları öncelemiştir. Hatta o bir kimsenin iki veya üç kız çocuğunu yetiştirmesi ve onlara iyi muamele etmesi halinde kendisiyle cennette komşu olacağı müjdesini bile vermiştir. Hazreti Peygamber'in kız çocukları ile ilgili tavsiye ve telkinleri sadece anne ve babaya yönelik değil, tüm Müslümanları kapsar mahiyettedir. Yani o, ümmetine kendi kızlarına iyi muamele etmelerini tavsiye ettiği gibi, başkalarının kız çocuklarına da iyi muamele etmelerini tavsiye etmiştir.
Kız çocuklarının statüsünü arttırmaya yönelik bu nebevi telkinler ve tavsiyeler etkili olmuş. Müslüman toplumlarda kız çocuğu algısı müsbet yönde önemli değişiklikler göstermiştir. Ancak kız çocuklarına yönelik bu değişim, İslam toplumlarında hiçbir zaman sünnette bildirilen düzeye ulaşmamıştır. Hatta zaman zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki öğütleri unutulmuş, kız çocuklarını hakir görme anlayışı devam etmiştir. İslamiyet'in zuhuruyla birlikte kız çocukları değersiz, hor ve hakir gören cahiliye anlayışı şiddetle kınanmış, onlara şefkat ve merhametle muamele edilmesi telkin ve tavsiye edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki uygulamaları ise söz konusu tavsiye ve telkinlerin nasıl pratize edileceğini ortaya koyan canlı örnekler olmuştur. Bilindiği üzere İslam dini getirdiği kural ve kaidelerle cinsiyetten kaynaklanan imtiyaza son vermiş ve üstünlüğü takva kriterine bağlamıştır. Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boy ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır ifadeleriyle bu gerçek dile getirilmiştir. Ayetlerde kız veya erkek çocuk sahibi olan ebeveynin daha üstün olduğuna dair bir bilgiye yer verilmemiştir. Şuara suresinin 49. ve 50. ayetlerinde Yüce Allah, göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır buyurmak suretiyle, kız veya erkek çocuk yaratma tasarrufunun kendi elinde bulunduğunu bildirmiş ve kişinin sahip olduğu evladın takdiri ilahiyle belirlendiğini bilip buna rıza göstermesinin gerektiğini vurgulamıştır. Cahiliye dönemindeki anlayışın tam aksine İslam dini kız çocuklarına karşı şefkat ve merhametli olunmasını tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bırakın diri diri gömülmesine, kız çocuklarının en küçük bir haksızlığa uğrayıp aşağılanmasına bile müsaade etmemiş, onlara en iyi şekilde muamele edilmesini tavsiye buyurmuştur. Hatta o, cahiliye döneminde zulme uğramış, yaşama hakkı elinden alınmış olan Meude'yi, yani diri diri toprağa gömülen kızı cennetle müjdeleyerek onlara iade-i itibarda bulunmuştur. İbni Ebi Şeybe ve Ebu Davud'un naklettiği bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kimlerin cennete gideceği sorulmuş, o da nebiler cennettedir, şehitler cennettedir, diri diri gömülen kız çocukları cennettedir buyurmak suretiyle Meude'yi cennetle müjdelemiştir. Aşağıda zikredilen örneklerden de anlaşılacağına göre kız çocuklarının kıymetini artırmak ve onlara iyi muamele edilmesini sağlamak için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta ashabına kendi kız çocuklarına yahut kimsesiz kız çocuklarına bakmalarını, onları erkek çocuklardan ayırmamalarını tavsiye etmişlerdir. Bilindiği üzere Hazreti Hatice'nin vefatı ve ablalarının evlenip gitmesiyle Hazreti Fatıma uzun yıllar babasıyla birlikte yaşamıştır. Daha sonra ablalarının ölümüyle yalnız kalan Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyunu devam ettiren kızlardan biri olmuştur. Hadis külliyatı içerisinde Hazreti Peygamber'in Hazreti Fatıma'ya nasıl hürmet ettiği, onu nasıl sevip saygı gösterdiğine dair pek çok örnek mevcuttur. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre, sözünde ve sohbetinde Hazreti Peygamber'e en çok benzeyen kişi Fatıma'dır. Hazreti Fatıma babasının odasına girdiğinde Hazreti Peygamber'in onu ayakta karşıladığı, selamını alıp onu öptüğü ve yerine oturttuğu, babası da Fatıma'yı ziyaret ettiğinde Fatıma'nın aynı davranışı sergilediği nakledilmiştir. Baba olarak Hazreti Peygamber'in kızı Zeynep'le olan ilişkisi örneklik açısından oldukça önemlidir.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miladi 622 tarihinde Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde en büyük kızı Hazreti Zeynep Ebu'l-As bin Rebi ile evli olduğu için babasıyla hicret edemeyip Mekke'de kalmıştır. Zeynep'in kocası Ebu'l-As müşriklerin safında Bedir Savaşı'na katılmış ve Müslümanlara esir düşmüştür. Zeynep kocasını kurtarmak için annesi Hazreti Hatice'nin kendisine düğün hediyesi olarak verdiği gerdanlığı fidye olarak göndermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alınan ganimetler arasında bu gerdanlığı görünce çok duygulanmış, 2 yıldır görmediği kızı Zeynep'e olan özlemi daha da artmıştır. Zeynep'i Medine'ye gönderme şartıyla Ebu'l-As'ı serbest bırakmış, kızının gönderdiği fidyeyi de iade etmiştir. Ebu'l-As Mekke'ye dönünce sözünü tutmuş, kardeşi Kinane ve Zeyd bin Harise ile Zeynep'i Medine'ye göndermiştir. Bu durumu kabullenmeyen müşriklerden Hebbar bin el-Esved yollarını kesmiş, hamile olan Hazreti Zeynep'i devesinden düşürüp onun düşük yapmasına neden olmuştur. Tekrar evine dönen Zeynep, birkaç gün istirahat edip iyileşince yeniden yola çıkmış ve Medine'ye ulaşmayı başarmıştır. Kızına saldırı olayını öğrenen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir birlik hazırlayıp Mekke'ye göndermiş, fakat bu birlik Hebbar ve adamlarını yakalayamadan geri dönmüştür. Ebu'l-As hicretin 7. yılında Müslüman olup Medine'ye hicret edince Zeynep'le yeniden evlenmiştir. Fakat bu evlilik uzun sürmemiş, yaklaşık 1 yıl sonra Zeynep vefat etmiştir. Hazreti Peygamber kızının teçhiz ve tekfin işleriyle bizzat ilgilenmiş, kendi elbisesinden bir parçayı kızına iç gömlek yapmıştır. Cenaze namazını kıldıktan sonra onu damadı Ebu'l-As'la birlikte defnetmiş, sonra da kızının kabri başında oturup ağlamıştır. Tarihçiler ve hadisçilerin rivayet ettiği haberlere göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızlarına gösterdiği sevgiyi kız torunlarına da göstermiştir. Hazreti Zeynep Medine'ye taşınınca Ümame isimli kızıyla birlikte Hazreti Peygamber'in evine yerleşir. Hazreti Peygamber kızı ve küçük yaştaki torunu Ümame'nin Medine'ye göç etmelerine çok sevinir ve onlarla zaman geçirmeye başlar. Torunu Ümame ile birlikte toplumun içine çıkar, mescide gider ve namaz kılar. Bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kız torunu Ümame'yi kucağında olduğu halde asabına namaz bile kıldırmıştır. Secdeye varırken Ümame'yi yere bıraktı, ayağa kalkınca onu tekrar kucağına alarak namaza devam ettiği rivayet edilmiştir. Tecrid-i Sarih mütercimi Ahmet Naim de aynı hususa dikkat çekmiş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kıldırmasının hikmetini şu ifadelerle açıklamıştır. Ümame'nin namazdayken omuzda taşınmasındaki sır, kızları sevmemek, taşınmalarından çekinmek gibi Arap'ın cahiliyetten kalma kötü adetleri hükmen iptaldir. Bu manasız çekinmeyi reddetmekte mübalağa olsun diye namazda bile omuza alınabileceklerini bilfiil göstermiş oldular ki fiille beyan sözle beyandan elbette etkilidir. Yani Hazreti Peygamber namaz gibi önemli bir ibadet esnasında bir kız çocuğunu kucağında taşıyarak toplumun bu konudaki algısını müsbet yönde değiştirmek istemiştir. Hazreti Peygamber sadece dışarıdaki insanlara değil, kendi aile bireylerine karşı da kız çocuklarının değerini arttırmaya yönelik davranışlar sergilemiştir. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete göre kendisine bir gerdanlık hediye edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ailesinden en çok sevdiği kişiye vereceğini söyler. Orada bulunan diğer eşleri gerdanlığın Hazreti Ayşe'ye verileceğini düşünürken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kız torunu Ümame'yi çağırarak gerdanlığı onun boynuna takar.
Hazreti Peygamber kız çocukları konusunda sünnete uygun davranan babaları ve bakıma muhtaç kız çocuklarını himaye eden ümmetini cennetle müjdelemiştir. Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur. Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi veyahut da iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini sağlar, onlar hakkında Allah'tan korkarsa o kişi için cennet vardır. Bu hadisin şerhinde bakılması tavsiye edilen üç kız çocuğunun kişinin kendi öz evladı olabileceği gibi başka çocukların olabileceği, hatta yetim kız çocuklarının olabileceği de ifade edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre bir fakir kadın kucağında iki kız çocuğuyla Hazreti Ayşe'nin yanına gelir. Hazreti Ayşe bunlara üç hurma ikram eder. Kadın her çocuğuna bir hurma verir. Çocuklar hurmalarını yiyince anneleri kendi hurmasını da onlara paylaştırır. Bu durum Hazreti Ayşe'nin çok hoşuna gider ve şahit olduğu bu olayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatır. Allah Resulü bu kadın hakkında Allah bu yaptığından dolayı o kadına cenneti vacip kılmıştır buyurur. Ebu Hureyre'den gelen ve sahih olduğu bildirilen bir başka rivayete göre ise Hazreti Peygamber, kimin üç kızı olur ve bu çocuklardan dolayı sıkıntıya düşer de bu sıkıntıya sabrederse sadece kızlarına iyi muamele ettiğinden dolayı cennete girer buyurunca bu güzel müjdeyi duyan sahabelerden biri ya iki kız olursa diye sorar. Hazreti Peygamber aynı müjdenin iki kızı olan için de geçerli olduğunu söyler. Bir başka şahıs tek kızı olanların durumunu sorar. Allah Resulü tek kızı olana da aynı mükafatın verileceğini bildirir. Yukarıda da geçtiği üzere kişinin kendi soyundan olmayan bakıma muhtaç kız çocuklarına iyi muamele etmesi, onların bakımını üstlenmesi tavsiye edilmiştir. Enes bin Malik'ten gelen bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim iki kız çocuğunun bakımını üstlenir, onları büyütürse ben ve o kıyamette beraber olacağız buyurmuştur. Benzeri bir rivayet Tirmizi tarafından da nakledilmiştir. Sevgili dinleyiciler, görüldüğü üzere pek çok hadiste ister evlat, ister kardeş, isterse başkasına ait olsun kız çocuklarına karşı iyi muamele edilmesi, onların bakımlarının sağlanması tavsiye edilmekte ve bu tavsiyelere uyanlar cennetle müjdelenmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesine nail olmak isteyen bazı sahabe örneklerine de rastlamak mümkündür. Vakidi'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber kaza umresini yapıp Mekke'den ayrılacağı zaman Hazreti Hamza'nın Selma binti Ümeys'ten olma kızı Ümame de Hazreti Peygamber'le birlikte Medine'ye gitmek ister. Bu talebi kabul görünce Ümame, Hazreti Ali'nin ailesiyle birlikte Medine'ye ulaşır. Babası Uhud Savaşı'nda şehit olan, annesi ise başka biriyle evlenip Mekke'de kalmayı tercih eden 6-7 yaşlarındaki bu çocuğun Medine'de kimin evinde kalacağı hususu tartışılır. Hazreti Zeyd bin Harise, ben ona bakmaya daha çok hak sahibiyim. Çünkü o benim kardeşimin kızıdır. Hazreti Peygamber ben ve Ümame'nin babasını kardeş ilan etmişti der. Hazreti Cafer de amcasının kızını himaye etmek ister ve gerekçesini şu şekilde ifade eder. Onun teyzesi Esma binti Ümeys benim eşimdir. Öyleyse ben Ümame'ye bakmaya daha çok hak sahibiyim der. Söz hakkı isteyen Hazreti Ali ise onu Mekke'de müşrikler arasında bulup Medine'ye getiren benim. Soyca da ona ben daha yakınım. Onun bakımını üstlenmek benim hakkımdır der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ümame'nin bakımını üstlenmek isteyen bu üç sahabeye iltifatta bulunur. Onları farklı özelliklerinden dolayı öven ifadeler kullandıktan sonra kararını bildirir. Hazreti Cafer'in hanımı Esma binti Ümeys, kızın teyzesi olduğu için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümame'nin bakımını Cafer'e verir.
Hazreti Cafer de bu duruma çok sevinir. Son zamanlarda gerek boşanmalar nedeniyle, gerekse ülkemize akın eden mültecilerden dolayı

olsun, bakıma muhtaç çocuk sayısı hızla artmıştır. Bu çocukların büyük bölümü devlet eliyle çocuk bakım evleri ve sevgi evleri gibi resmi kurumlar yanında çadır evlerde, konteyner evlerde barınmaktadır. İstatistiklere göre resmi kurumlarda barınan çocukların sadece %4'ü koruyucu aileler tarafından alınıp aile ortamında yetiştirilmektedir. Bu rakamın bu kadar düşük olmasının en önemli sebebi toplumun ilgisizliği ve çocuk seçme tercihindeki ısrarla açıklanmaktadır. Yani aileler küçük yaşta olan çocuklara koruyucu aile olmak istememekte veya cinsiyet tercihinde ısrar etmektedirler. Bazı muhafazakar ailelerse ileride büyüyüp mahrem olacağını düşünerek, yani dini gerekçelerle evlat edinmek veya koruyucu aile olmak istememektedirler. Aslında hali vakti yerinde ailelerin koruyucu aile sıfatıyla bir, iki veya üç kız çocuğunu yuvadan alıp bakımlarını üstlenmesi, yetiştirip topluma kazandırması, yukarıda geçen hadislerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine tavsiye ettiği ve sahibini cennetle müjdelediği salih amel türünden bir davranış olarak algılanmalıdır. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise ve Hazreti Ali'yi kendi evinde kendi evladı gibi büyütmüş ve her ikisini de zamanı gelince evlendirip yuva sahibi yapmış bir aile reisidir. Eğer büyüyünce ev halkına mahrem olur gerekçesiyle bir çocuğun bakımını üstlenmek dinen sakıncalı görülseydi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd'i kendi evinde çocuklarıyla birlikte barındırmazdı. Ayrıca Osmanlı döneminde de kimsesiz çocukların koruyucu aileler vasıtasıyla yetiştirilip topluma kazandırıldığına dair örneklere rastlamak mümkündür. Sonuç, bir insanın hayatta sahip olabileceği en kıymetli varlığı çocuklarıdır. Yüce Allah, insanlara rehber olsun diye gönderdiği kitabında bu gerçeğe dikkat çekmiş, evlatların önemi üzerinde durmuş, onların hayatın süsü ve saadeti olduğunu bildirmiştir. Evlatlardan bahseden ayetlerde kime kız, kime oğlan çocuğu verileceği hususunun Yüce Allah'ın takdirinde olduğu ifade edilirken, erkeğin kıza veya kızın erkeğe üstün olduğuna dair açık bir ifade kullanılmamıştır. Söz konusu ayetlerde ve sahih hadislerde cahiliye dönemi Arap toplumunun gerek geçim sıkıntısı gerekse başka sebeplerle olsun kız çocuklarını hor ve hakir görmeleri, hatta onları diri diri toprağa gömmeleri şiddetle kınanmış, haram kılınmış ve bu suçu işleyenlerin ağır bir şekilde cezalandırılacakları bildirilmiştir. Rivayetlere bakılırsa Hazreti Peygamber şefkat ve merhametle muamele etme, himaye, iyilik ve ihsanda bulunma bakımından cahiliye döneminin aksine kız çocuklarını erkeklere tercih etmiş gözükmektedir. Aynı zamanda dört kız babası olan Allah'ın Resulü onlara şefkat ve merhametle muamele edilmesi konusunda ümmetine tavsiye ve telkinlerde de bulunmuştur. Ayrıca o kendi kızlarına karşı sergilediği en güzel davranışlarla ümmetine örnek olmuştur. Allah'ın elçisi özellikle de kimsesiz çocukları koruyup kollamayı, onları sevindirmeyi ve bakımlarını üstlenmeyi çok önemsemiştir. Günümüzde Hazreti Peygamber'in tavsiyelerini de dikkate alarak imkanları müsait olan ailelerin ister yakınları olsun isterse başkalarına ait olsun bakıma muhtaç kız çocuklarını yasalara uygun olarak ve mahremiyet sınırlarını da gözeterek evine alıp şefkat ve sevgiyle büyütmesi, eğitip topluma kazandırması dini bir görev olarak algılanmalıdır. Evet, oldukça güzel değil mi? Örnekler muhteşem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliği, yüceliği ve son peygamber oluşu bir kez daha bu programımızda ifade ettiğimiz özelliklerinden dolayı zaten ortaya konmuş ve ispatlanmış oluyor. Kendisine rahmet olsun. Ve bütün ailelerimize de evlatlarını en güzel şekilde kız erkek ayrımı yapmadan eğitmelerini, büyütmelerini ve topluma kazandırmalarını önermiş ve tavsiye etmiş olalım. Ne yazık ki

Hala memleketimizin bazı bölgelerinde bu tür kız erkek ayrımı olduğunu zaman zaman duyuyoruz veya şahit oluyoruz. Dileyelim ki inşallah en kısa zamanda bu ayrımlarda sona ermiş olsun. Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet İklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, bekarlık sultanlık, nişanlılık vezirlik, evlilik rezilliktir. Zamanımızda gerek evliler, gerekse bekarlardan birçok kişinin bazen espri olsun diye bazen ciddileşerek söyledikleri bekarlık sultanlık, nişanlılık vezirlik, evlilik rezilliktir sözü uydurma, mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan bir ifadedir. Yetişen nesillere bu felsefenin intikalinde ciddi sıkıntılar doğar. Nitekim zamanımızda bu sıkıntılar maalesef belirmeye başlamıştır. Evliliği bir sıkıntı sayan, bunu enayilik kabul eden nevzuhur bir nesil bugün dünyanın üstüne kara bulut gibi çökmüştür. Başlıkta zikrettiğimiz söz Allahu Teala'nın evleniniz emrine karşı çıkmak için Yahudi zihniyetinin uydurmalarından biridir. İslam inancına aykırı bu ifade hiçbir müminin ağzından çıkmamalı ve kafasında da bir düşünce olarak yer etmemelidir. İslam'da bekarlığın da, nişanlılığın da, evliliğin de sorumlulukları vardır. Ben bekarım, hiçbir kaide tanımadan istediğimi yaparım demek hiç kimsenin hakkı değildir. Şayet derse hak ettiği cezayı görür. Nişanlısı da evlisi de bu konuda birdir. Herkes belli kaidelere uymak zorundadır. Cinsi tatminin meşru yolu evlenmektir. Cinsi arzu meşru yoldan giderilmezse gayri meşruya kayar. Bütün cinsi sapıkların sebebi Allah'ın emrettiği manada evlenmemektir. Aile temelini yıkan komünistler en merhametsiz mahluklardır. İkinci Dünya Harbi'nde mağlup olan Fransızlara Mareşal Petain'in sözleri meşhurdur. Dostlarım, bizi zevk mahvetmiştir. Hatalarınızı tartınız, onları daha ağır bulacaksınız. Siz çocuk istemediniz, aile hayatını terk ettiniz, her yerde şehvetlerinizi aradınız. Evlenmek Allah'ın emridir. Nişanlılık evliliğin basamağıdır. Evlenmekte en büyük engel olarak madde öne sürülür, oysa evlenenlerin fakir olmaları halinde Kur'an onların Allah'ın fazl ve kereminden zenginleşeceklerini haber verir. Tam bir insanı elmaya benzetirsek elmanın tam ikiye bölünmüş eşit parçalarından biri kadın, biri erkektir. İkisi bir araya gelirse insan oluyor. Rum suresi 21. ayette dünya hayatının huzuruna dikkatimiz çekiliyor. Demek ki yaşamayı sevmemiz evlilikle mümkündür. Evlilik insanların nefislerini ve şahsiyetlerini korur. Nesillerin emin şekilde yetişmelerini sağlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evlenen dininin yarısını korur. Diğer yarısı için de Allah'tan korksun buyurmuştur. Dinimizin korunması ferdin, toplumun ve dolayısıyla toplum huzurunun gerçekleşmesi demektir. Evlilik şahsi olduğu kadar sosyal bir sorundur da. Zira gayrimeşru olayların önüne evlilikle geçilir. Kadın fıtratı itibariyle kendisini koruyacak, geçimini temin edecek bir kocaya ihtiyacı vardır. Kötü yollara düşen kadınların hayat hikayeleri enteresandır. Evliliği terk eden ya da icablarını yerine getirmeyen toplumlarda büyük fitne ve fesatlar meydana gelir. Zamanımızda bazı kimseler maddi imkansızlıklar sebebiyle evlenemediklerini ileri sürerler. Ekonomik yetersizlik dedikleri şey bir bahanedir. Aşırı

ya da erkek değilsin. Onlar evlilik konusunda bu derece hassastılar. Bu hassasiyet terk edildiğinden beri büyük fitne ve fesatlar meydana gelmiştir. Maalesef fitne ve fesat her gün katmerleşerek ilerlemektedir. Evlenmenin haram olduğu yerleri de unutmamakla birlikte, dinimizde evlenmenin iyiliği hakkında pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerif mevcuttur. Bu konudaki hadis-i şeriflerden birkaçını zikrederek konumuzu bitirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Nikah benim sünnetimdir. Kim sünnetimden kaçarsa şefaatime nail olamaz. Nikah olunuz ki çok olasınız. Zira ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim. Eğer bir kimse sünnetimden ölmezden evvel kaçınsa, melekler onun yüzünü cennetle Kevser havuzundan çevirirler. Bir kimse Allah rızası için evlenirse, Cenab-ı Hakk'a dost olur. Hasılı, bekarlık sultanlık, nişanlık vezirlik, evlilik rezilliktir sözü İslam'a zıttır. Allah'ın evleniniz emrine karşı Yahudinin aramıza soktuğu uydurulmuş sözüdür. Hiçbir dayanağı yoktur. Yahudinin uydurduğu bu söz, hiçbir müminin kafasında beyni kazanmamalıdır ve ağzından çıkmamalıdır. Bazıları diyorlar ki, İslam'a hizmet için evlenmemek lazım. Siz siz olun, zinhar, İslam'a hizmet için evlenmemek lazım demeyiniz. Hatta böyle de düşünmeyiniz. Bu sözün İslami emirlerle yakınlığı yoktur. Siz, vaktiniz ve imkanınız el verdiği zaman dindar, dini emirlere tam uymuş Müslüman biriyle evleniniz. Bekarın dini yarımdır. Evlenince tam olur. Bunu da unutmayınız. Sizlerin evlilik öncesi kötü yollara gideceğiniz düşünülemez. Çünkü sizler Müslüman gençler olarak İslamiyet'in nesli muhafaza etmek emrine bağlısınızdır. Şehvet duygusunun emrine girerek nesilleri bozmak isteyen zihniyete alet olmayacağınız bir gerçektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem savaş yapmış, hem ibadet yapmış, hem halkın içerisine girerek kötülük ve kötülerle mücadele etmiş, hem de evlenmiştir. Biz onun yolunun yolcularıyız. Hususi hayatında evlenmemiş bazı büyükleri misal olarak göstermek isterseniz yanılırsınız. Çünkü onların kendilerine göre sebepleri, hikmetleri ve şer'i gerçekleri olabilir. Bazıları diyorlar ki, bu adam benim kirvem veya çocuğumun kirvesi. Bilhassa memleketimizin doğu kesiminde sünnette çocuğu ameliyat esnasında tutan kişiye kirve deniyor. Halkın genelinin inancına göre kirvenin çocuk üzerinde büyük hakkı vardır. Tıpkı babası gibidir. Babasına göre de evladından daha ileridedir. Çocuk kirvesinin kızını alamaz, haramdır. Aralarında namahrem hükümleri uygulanmaz. Miras hariç, ana baba bir kardeşlerin hukuku kirve ile çocuk arasında da caridir. Kirveciliğe inananların anlayışları budur. Konuya inancımız açısından yaklaşalım. Anlaşılan manada kirvecilik İslam'da yoktur. Az önce kısaca izahını yaptığımız şekilde inanan kişinin iman noktasından durumu felakettir. Çünkü bunda helali, haram, haramı helal saymak vardır. Dinimizde kimin kimlerle evlenebileceği veya evlenmeyeceği beyan edilmiştir. Helal de bellidir, haram da bellidir. Hiçbir kimsenin helal ve haram kaideleri koymaya hakkı yoktur. Böyle bir cüretkarlığın neticesi küfürdür. Kafirlerin yeri ise ebedi cehennemdir. Kirvenin neslini ve nefsini aile efradına haram sayanlar, mahrem, namahrem kuralını hiçe sayanlar, kadınla erkekle bir arada oturmayı kabul edenler kim ne olursa olsun küfür bataklığına düşmüşlerdir. Namaz kılıp oruç tutmuş olsalar da böyledir. Hasılı, kirvecilik İslam'da yoktur. Kirve hakkında inanılan bütün düşünceler batıldır. İnsanı küfre götürür. İnsanlar arasındaki münasebetlerin tamamı dinimizde kaidelere bağlanmıştır. Dinimize uymayan her inanç ve kaide merduttur. Bu ölçüsüzlükleri teper geçeriz.

0: Yavuz'a söylenen sözler. Yazar Mevlüt Özcan. Yayın evi Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Bir kaybın tekrar bulunuşu. Kabe'nin kuzeybatı yönünde bitişik, alçak, yarı dairesel bir duvarla çevrilmiş bir bölüm vardı. Duvarın iki ucu Kabe'nin kuzey ve batı köşelerine birleşmeyecek kadar kısadır ve bu da hacılara geçiş sağlar. Fakat hacıların çoğu tavaflarını bu noktada geniş alırlar ve duvarın dışında tavaf ederler. Bu duvarın bulunduğu yer Hicri İsmail adını alır. Çünkü İsmail ve Hacer'in mezarları onu kaplayan kayaların altındadır. Abdülmuttalip Kabe'ye yakın olmayı o denli seviyordu ki bazen Hicre bir şilte serilmesini emrediyordu. Bir gece orada uyurken bir gölge geldi. Ona tatlı berraklığı kazıp çıkar dedi. Tatlı berraklık nedir diye sordu. Fakat o sırada gölge kayboldu. Buna rağmen uyandığında ruhunda bir hafiflik ve mutluluk duydu. Bu nedenle ertesi geceyi de orada geçirmeye karar verdi. Ziyaretçi tekrar geldi ve haydi kaz dedi. Fakat Abdülmuttalip yine sorusuna cevap alamadı. Üçüncü gece ona şöyle söylendi. Saklanmış hazineleri kaz. Abdülmuttalip'in onların ne olduğunu sorması üzerine yine konuşan yok oldu. Fakat dördüncü gece emir zemzem kaz idi ve bu kez zemzem nedir sorusuna konuşan şu cevabı verdi. Onu kaz, pişman olmayacaksın çünkü o mirastır. Senin büyük atalarından o hiçbir zaman kurumaz ve tüm hacıları sulamana yeter. Daha sonra konuşan ona kan, gübre, karınca yuvası ve gagalı, kuzguni kuşların bulunduğu bir yer aramasını söyledi. Ona Allah'ın hacılarını tüm hac boyunca sulayacak temiz akan su için dua etmesi söylendi. Güneş doğarken Abdülmuttalip kalktı ve Iraki köşe adı verilen Kabe'nin kuzey köşesinde Hicr'i terk etti. Kuzeybatı duvarı boyunca diğer köşedeki Kabe'nin kapısına doğru yürüdü. Birkaç adım gittikten sonra durdu, doğu köşesindeki Hacerül Esved'i öptü. Oradan tavafa başladı. Tekrar Iraki köşeden Hicre, oradan batı köşesine. Suriye köşesi, oradan da güneydeki Yemen köşesine gitti. İbrahim'in soyundan gelenler, İshak oğulları olsun, İsmail oğulları olsun, mabedi güneşin tersi yönünde tavaf ederler. Yemen köşesinden Hacerül Esved'e doğru yürüdüğünde Ebu Kubeys tepesini ve sarı ışıkta keskin çizgileriyle belli olan diğer tepeleri görebiliyordu. Mabedin etrafında 7 kez döndü. Her dönüşünde ışık daha parlaklaşıyordu. Çünkü Arabistan'da alacakaranlık ile şafağın arası çok kısadır. Tavafı tamamladıktan sonra Hacerül Esved'den Kabe'nin kapısına gitti. Kilide asılı olan metal halkayı tutarak kendisine öğretilen duayı okudu. Yakınında kumun üstünde kanat ve kuş sesleri duydu. Bir başka kuş daha göründü. Abdülmuttalip ibadetini bitirip kuşların kapının karşısında yaklaşık 100 yıldan beri duran kayalara doğru ilerleyişini seyretti. Bu kayalar put olarak kabul edilmişti ve Kureyşliler kurbanlarını bu iki kaya arasında kesiyorlardı. Kuşlar gibi Abdülmuttalip de kayaların arasında kan olduğunu biliyordu. Gübre de vardı. Oraya yaklaştığında bir karınca yuvasının da var olduğunu gördü. Eve gitti ve biri oğlu Haris, biri de kendisi için iki kazma aldı. Kazma sesleri ve garip görüntü, çünkü burası her taraftan rahatlıkla görülebilirdi. Kalabalığı onların yanına çekti. Abdülmuttalip'e duyulan büyük saygıya rağmen kurbanların kesildiği bu putların dibini kazmanın hürmetsizlik olduğunu ve Abdülmuttalip'in kazmayı bırakmasını söyleyenler çıktı. O durmayacağını, Harise arkasında bekleyip kimsenin müdahale etmesine izin vermemesini söyledi. Bu heyecanlı ve sihirli bir andı. Sonuç güzel çıkmayabilirdi. Fakat iki Haşimi kararlı ve birlik içindeydiler. Seyredenler ise şaşkınlık içindeydi. İsaf ve Naile adındaki bu iki put Mekke putları arasında yüksek bir yere sahip değildi. Hatta onların Kabe'yi pislettikleri için taşa çevrilmiş cürhümi bir kadınla bir erkek olduğu bile söyleniyordu. Bu nedenle Abdülmuttalib'i durdurmak için hiçbir aktif hareket meydana gelmedi. O, kuyuyu kaplayan kayayla karşılaşıp Rabbine şükrettiği sırada kalabalığın bir kısmı oradan ayrılmak üzereydi. Kalabalık tekrar toplandı ve çoğaldı. O, cürhümlerin gömdüğü hazineleri çıkarırken herkes bunlar üzerinde kendine pay çıkarmaya çalışıyordu. Abdülmuttalib bu hazinelerin kendisine mi, topluluğa mı yoksa Kabe'ye mi kalacağı konusunda kura çekilmesine karar verdi. Şüpheli bir şeye karar vermekte kullanılan bu usul kabul edilmiş bir gelenekti. Bu gelenek Kabe'de Muabi putu Hubel önünde ok çekerek uygulanıyordu. Bu çekilişte hazinenin bir kısmı Kabe'ye, bir kısmı da Abdülmuttalib'e çıktı ve Kureyş'e hiçbir şey çıkmadı. Aynı zamanda Zemzem üzerindeki kontrolün Haşimilerde olmasına karar verildi. Çünkü hacılara su sağlamak onların göreviydi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

Rüyalarım bile 9 bölüm. Her bölümde bir sehpa, 9 şafak, 9 ölüm. Yüreğim parça parça. İsterse yeniden doğsun hüzün yüklü eylüller. Geri gelsin mezarlardan o dirilmiş ölüler. Yine de öfkemde sınır yok, beynimde kan. Bir hasret, bir özlem, bir sevgi durganlara takılan. 9 tekbir kan kırmızı şafak. Yemin ettik 9'ların üstüne, kıyamda kısas bizim olacak. Böyle bilinmeli, dünya bilmeli. Kısasta mücrim...

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda.

0: kaçırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Ves salatu ves selamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve sahbihi'l ethar ve ala cemii'l enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, geçen dersin içerisinde bir cümle söyledim. O cümleden başlayarak bugünkü dersimizi devam ettirmek istiyorum. Dikkatle dinleyenler, derste not alanlar, ben söylerken beyinleri de gözleri de uyanık olanlar bu cümlemi hatırlayacaklardır. Dedim ki eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e isnadında bir problem yoksa bize ulaşan hadislerin şöyle ya da böyle Kur'an'da bir dayanağı vardır. Bu dikkatle üzerinde durulması gereken bir meseledir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ın kontrolünde, dolayısıyla Kur'an'ın kontrolünde bütün adımlarını atıyordu. Bir söz Resulullah'a isnat edilecek ve o sözden Allah memnun olmayacak. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Dolayısıyla bugün biz hadis külliyatı içerisinde okuduğumuz hadislerde affedersiniz, bazen anlamakta zorlansak da eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e isnadında bir sıkıntı yoksa üzerinde ciddi bir biçimde durduğumuz zaman Kur'an'da o sözün dayanağına ait birçok hususu ve noktayı görürüz. Ben bu manada sizin de biraz teyakkuzda olmanızı isterim. Çünkü konuştuğumuz alan din alanıdır. Çok ciddi bir alandan bahsediyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adına yalan söylemek adama cehennemi kazandırdığı gibi Resulullah'a ait olan bir sözü o söylememiştir. Bu söz onun değildir demek de adama aynı akıbeti kazandırtır. Dolayısıyla bir söz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek dudaklarından çıkmışsa Müslüman orada nasıl duracağını bilir. O söze karşı nasıl bir tavır takınacağını bilir. O sözle nasıl bir münasebet kuracağını bilir ve ona göre hareket eder. Allah bizi de hak karşısında konuşanlardan etmesin. Haksızlık karşısında da susanlardan etmesin. Bir hak varsa, hakikat varsa boynumuz kıldan incedir deyip o hakka ve hakikate karşı uygun olan, münasip olan duruş, kamet neyse onu sergilemektir Müslümanın en büyük vazifesi. Cenab-ı Hak bize bunu kolaylaştırsın. Bu söylediğime delil olsun diye, bir örnek olsun diye bir örnek aktaracağım bugün. Yani gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek dudaklarından süzülen o sözlerin Kur'an'daki dayanakları nasıl oluyor? Buna nasıl delil bulabiliriz? Bunu nasıl anlayabiliriz? Buna ait bir örnek vereceğim. O örnekle de sözü bugünkü dersimizin üzerine getirmek istiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın en büyük şiarı ve sembolü olan ezan-ı Muhammediye'ye karşı takınılması gereken tavrın nasıl olmasını da bize öğretiyor. Müezzin ezanı okumaya başladığı zaman siz de ona iştirak edin diyor. Hatta Buhari'de, Müslim'de geçen hadiste açıkça da söyler bütün lafızları. Müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber deyince siz de Allahu Ekber ve Allahu Ekber deyin. Müezzin Eşhedü en la ilahe illallah deyince siz de aynısını söyleyin. Müezzin Hayya alessalâ deyince Siz la havle ve la kuvvete illa billah deyin. Hayyal el fela deyince yine aynı şekilde onu söyleyin. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah ile bitirin. Eğer bunu yaparsanız cenneti kazanırsınız diyerek hedefimizi ve mükafatımızı da ortaya koyuyor. Arkasından bir başka hadiste bu ezan-ı Muhammedi'nin müezzinle beraber okunmasının arkasından nasıl dua edileceğini de bize söylüyor. Allahümme Rabbe hazihid daveti temme duası bir ezan duası olarak onun tarafından bize öğretilmiş bir duadır. O duayı da yaptıktan sonra bir de şöyle deyin diyor. Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da geçen bir rivayet bu. Radîtu billahi rabbe ve bi İslami dine ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasule. Bazı hadislerde sadece nebi, bazı hadislerde sadece resul, bazı rivayetlerde ikisi beraber. Siz böyle söyleyin. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, nebi ve resul olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum deyin. Her kim gönülden bunu derse cenneti kazanır, cenneti hak eder diye onun da arkasında bir hedefin ve bir mükafatın müjdesini veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cümlenin, bu son, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, nebi ve resul olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduğum cümlesinin Kur'an'ı dayanağını size söyleyeceğim. Kur'an'da bunun dayanağına ait birkaç ayet var. Bir ayet var ki o çok önemli bir ayettir. O ayet üzerinden aslında hadislerin Kur'an'da dayanaklarının nasıl olduğuna dair bir örnek olsun diye bu ayeti sizlere aktaracağım. Ama öncesinde o ayetin güzel bir hatırası var Hazreti Ömer'in dünyasında. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Tarık bin Şihab isimli bir zat, sahabi de olabilir, tabiin de olabilir. Bazı kaynaklarda genç sahabilerden gösterilir. İhtilaf olduğu için biz böyle söyledik. Radiyallahu anhu da desek, rahmetullahi aleyh de desek bir mahsuru yok. Bu zat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında doğmuş. Onu görüp görmediği biraz ihtilaflı olduğu için böyle bir ihtilaftan dolayı biz ya tabiin neslinden ya sahabi neslinden onu kabul etmek durumundayız. O büyük insan bize Hazreti Ömer'in dünyasındaki o hatırayı anlatıyor. Diyor ki Yahudilerden bir grup bilgin Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer'e dediler ki sizin kitabınızda bir ayet var ki eğer o ayet bizim kitabımızda olsaydı biz o ayetin indiği günü bayram olarak ilan ederdik. O kadar dikkatlerini çekmiş, o kadar farklı bir anlam yüklemişler ki böyle bir şey söylüyorlar. Bir ayet var sizin kitabınızda. Eğer o ayet bizim kitabımızda olsaydı biz o ayetin indiği günü bayram olarak ilan ederdik. Tabii Hazreti Ömer de şaşırıyor. Hangi ayet bu ayet diye soruyor. O Yahudi bilginlerden birisi Maide suresinin 3. ayetini El yevme ekmeltu lekum ayetini okuyor. Hazreti Ömer bu ayeti duyunca biraz duygulanıyor, bir taraftan da seviniyor ve şöyle bir cümle söylüyor. Evet diyor, o ayetin indiği anı ben iyi hatırlıyorum. O ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme veda haccı sırasında Arafat'ta bir cuma günü falanca yerde Resulullah'a nazil oldu. Ve o ayet aslında Allah Resulüne indiği zaman zaten bir bayramdı. Bayram üzerine bayram yaşadık biz. Bizim ayrıca bir bayram ilan etmemize gerek yok. Zaten o ayet Arafat'ta nazil oldu. Arefe günü nazil oldu. Haccül Ekber olan cuma günü nazil oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bayram üzerine bayramın yaşandığı bir zaman diliminde bu ayeti mübarek dudaklarından bize okumuş oldu. O ayet çok önemli bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'in son nazil olan ayeti olduğu söylenir. Bu konuda da Bazı ihtilaflar var. Ben çok o ihtilaflarla sizi boğmak istemiyorum. Ama kaynakları dikkatle okuduğunuz zaman şunu göreceksiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ilk nazil olan ayetler Alak suresinin ilk 5 ayeti. İlk nazil olan süre ise Fatiha suresidir. Son nazil olan ayet Maide suresinin 3. ayeti. Son nazil olan süre ise Nasır suresidir. Dolayısıyla bu süreyle ayetler bazen karıştırılır. Bazen de başka sebeplerden dolayı başka rivayetlere bağlı bir biçimde bu konunun dışında bazı şeyler söylenir. O önemli değil ama İbn Abbas'ın bize söylediği çok önemli bir söz var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Arafat'ta Maide suresinin

Üçüncü ayeti indikten sonra Efendimiz 81 gün sonra Refikil A'la'ya doğru yürüdü. Yani o ayetten sonra Efendimizin ömrü sadece 81 gündü. 81 günlük bir ömürden sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etmiş oldu. Bu bilgi de bize son ayet olması noktasında bir ipucu veriyor. Peki ayette ne diyor Rabbimiz? Bugün size dininizi ikmale erdirdim ve üzerinizdeki nimeti itmam eyledim. İkmal ve itmam iki kavram ki çok önemli. Neden din ikmal edildi? Nimet ise itmama erdirildi. Üzerinde durulması gereken bir mesele. Biz şu anda orada değiliz. Onları siz ayrıca bakacaksınız. Din ikmale erdirilmiş. Hiçbir noksanlık olmadan mükemmel bir biçimde tamamlanmış. Öyleyse bir Müslüman İslam için bir reformdan bahsedemez. Bir Müslüman İslam için bir tecditten de bahsedemez. İslam eksimez, eksimez ki, eskimez ki yenilensin. Eskiyen Müslümanın zihnidir. Evet biz tecdide inanırız ama tecdidi dinimizde yapmayız. Eskiyen zihinlerimizde yaparız. Müceddit de zaten dini yenileyen adam değildir. Dinin yenilenmeye ihtiyacı yok. Din ilk geldiği gündeki gibi taptazedir. Eskiyen, yıpranan, sıkıntıya uğrayan muhatap zihnidir. Müceddit de eğer bir şeyler yapacaksa orada yapar. Dolayısıyla burada bu ölçüyü de bilerek bu ayetin verdiği mesajı anlayalım. Din ikmal edilmiş, nimet ise tamamlanmış. Ayetin devamı ney? Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Allah bizim için din olarak İslam'dan razı olmuş. İslam bizim için bir hayat tarzı ve bir sistem olarak Allah tarafından razı olunmuş, beğenilmiş ve bize gönderilmiş. Buradaki bu ifadeyi sallallahu aleyhi ve sellem alıyor. Tebyin görevinin bir gereği olarak ayette geçen İslam'dan razı oldum ifadesini Allah İslam ve peygamber olarak üç vurguyla bir duaya dönüştürüyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı da bundan başka bir şey değildir zaten. Aslı Kur'an'da olan bir bilgiyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha iyi anlayalım diye açar bize. Daha iyi kavrayalım diye bizim anlayışlarımıza uygun bir biçimde tefsir eder. Daha iyi biz bunu fark edelim ve gereğini yerine getirelim diye bizim için bunu anlayabileceğimiz bir biçimde şerh eder. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin başta Kur'an'ı tefsir etme olmak üzere İslam'a ait birçok meselede tebyin görevinin bir gereği olarak yaptığı şey budur. Burada da bunun güzel bir numunesini görmüş oluyoruz. Peki sallallahu aleyhi ve sellemin duada bize söylediği Allah'tan razı olmak, İslam'dan razı olmak, peygamberden razı olmak diyelim biz. Peygamber ifadesi Nebi ve Resulü de kapsar çünkü. Peygamberden razı olmak, razı oldum ifadesini niye bize söylettirir? Biz bu ifadenin çok da tam olarak anlamını anladığım kanaatinde değilim. Çünkü anlasaydık halimiz zaten böyle olmazdı. Biz eğer gerçekten Allah'tan razı olsaydık, Allah'ın bizden istediği her şeye daha farklı bir yaklaşımımız olurdu. Eğer biz İslam'dan din olarak razı olsaydık, başka şeylerde aramazdık derdimizin dermanını. Eğer biz peygambere razı olsaydık neler yapmamız gerektiği konumuz olduğu için onu şimdi ele alacağız. Bu kadar önemli bir meseleyi ne yazık ki kavrayamadığımız için bu rıza meselesini, razı olma meselesini Allah'ın istediği şekliyle anlayıp hayatımıza taşıyamıyoruz. Bazen bakın birbirimize dua ediyoruz. Duaların en güzelidir o. Allah senden razı olsun diyoruz. Bazen bu dua bazılarını kesmiyor belki. Biraz daha süslü püslü dualar bekliyorlar ama çok büyük bir duadır bu. Allah senden razı oldu mu? Bitti artık. Sen artık ne istiyorsun ki? Allah senden razı olmuşsa bitmiştir. Onun ötesi yok zaten. Ama Allah'ın razı olmasının bir kuralı var, bir kaidesi var, bir yasası var.
O yasaya ait bir şeyi biz

0: kitaplarımızda Hazreti Musa'nın üzerinden öğreniyoruz, biliyor musunuz? Tur-i Sina'da Hazreti Musa o büyük mucizeyi yaşadığı zaman soruyor Rabbisine. Ey Rabbim diyor, sen kulların senin rızanı kazanmaları adına bir şeyleri istiyorsun. Bana kulların nasıl rızanı kazanır, ona ait bir şeyleri öğret ki ben kullarına bunu taşıyayım diyor. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya verdiği cevap nedir biliyor musunuz? Eğer kullarım benden razıysa ben de kullarımdan razıyım. Demek ki burada razı olmakla alakalı bir şey var. Allah'tan gerçek manada razı olmak. Onu bir becerebilsek, hakkını yerine getirebilsek, din olarak da İslam'dan aynı şekilde razı olsak, biraz sonra size söyleyeceğim detaylarını aktaracağım, peygamberden de peygamber olarak razı olsak, hayatımızda birçok şey daha farklı bir biçimde yerli yerine oturmuş olacak. Onun için ben bugünkü dersimizin başlığını senden razıyız ya Resulallah koydum. Koydum da bazı kardeşlerim şöyle itiraz ettiler. Senden razıyız ya Resulallah. Hocam bu sözün ne anlamı olabilir ki? Ondan Allah razı. Biz razı olsak ne olur, olmasak ne olur? Benim güzel kardeşim, Allah razı zaten. Bütün mesele bizim razı olmamız. Biz razı mıyız onu sorgulamamız lazım. Bizim burada konuşmamız gereken mesele Allah'ın ondan razı olup olmama meselesi değil. Onun olmama ihtimali yok zaten. Allah ondan razı, peygamberin bizim ondan razı olmamıza da ihtiyacı yok. Biz peygamberden razı olunca ona ayrı bir şeref katmış olmuyoruz. Ama biz peygamberden razı olduğumuz zaman hayatımıza bir şeref gelecek. Biz bir şeref kazanacağız. Bütün derdimiz bu zaten bizim. Dolayısıyla bizim Allah'tan da, İslam'dan da, peygamberden de razı olmamız lazım. Buradan da senden razıyız ya Resulallah diyerek o rızanın nasıl olması gerektiği konusunda bazı hususları konuşmamız lazım. Bu hafta ben bu başlıkta derse hazırlanırken dedim ki sadece Kur'an'dan anlatayım bu dersi. Çünkü nebevi miras dediğimiz zaman geçen ders öğrendik. En önemli şey Kur'an'dır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'ı büyük bir miras olarak bıraktı. Acaba Kur'an peygamberden nasıl razı olunacağını bize öğretiyor mu? Buna ait bazı şeyleri bize söylüyor mu? Bu nazarla ilahi kelama bir baktım. Kaç ayet? Ben yazdım baktım ki altından çıkamayacağım, bir miktarını bıraktım. Sadece bir miktarını şimdi buraya getirdim. Onun için size şimdi 12 tane madde vereceğim. 12 maddeyi de 12 ayete yaslayacağım. Ama bilin ki peygamberden razı olmakla alakalı bu 12 ayet sadece yok Kur'an'da. Hadisler zaten ayrı bir bahis konusu, hiç oraya girmiyoruz. Kur'an üzerinden konuşuyoruz. Ama bazen bir ayet olarak verdiğim delil bir başlık altında 3-5 ayetle, bazı ayetlerde ise mesela Allah Resulüne itaatle alakalı olan ayetler ise onun üzerindeki ayetle delillendirilir. Dolayısıyla mesele çok önemli bir meseledir, ciddi bir meseledir. Kur'an'ın önemli bahislerinden birisidir. Bu bahis çerçevesinden meseleye bakarak meseleyi anlamaya çalışacağız. Bir Müslüman gerçekten iman etmekle mükellef olduğu peygamberinden nasıl razı olur? Birincisi, Resulullah'tan razı olmak sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda ve ihtiyaçlarda onu hakem kılıp verdiği hükme de gönülden itiraz etmeden tabi olmaktır. Birinci maddeye özellikle bunu yazdım. Başka şeyi de çıkarabilirdim öne ama bunu yazmak istedim. Bunun Kur'an'ı delili Nisa 65. Ayetleri ben biraz sonra ikinci bir fasılda başka bir zeminin üzerinden size vereceğim. Onun için şimdi size sadece ayet numaralarını vereceğim. Resulullah'tan razı olmak, ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda ve ihtiyaçlarda onu hakem kılıp verdiği hükmede gönülden itiraz etmeden tabi olmaktır. Sorgulayalım mı kendimizi? Mesela bir anlaşmazlık yaşadık. Somut örnek vereyim. Ben somut örnek vermesem anlaşılmıyor. Allah'ın adına peygamberin kavliyle bir nikah akdi gerçekleştirdik bir hanımla. Allah korusun, Cenab-ı Hak muhafaza etsin. İmtihanı böyle olan kardeşlerimize de yardım etsin. Sürdüremediniz o evliliği ve sonlandırmak zorunda kaldınız. Allah'ın adıyla ve peygamberin sünnetiyle başlattığınız o nikahı bitirirken, yani talak yaparken, talakta bu ayetin bizden istediği aklımıza geliyor mu? Götürelim peygambere işimizi, hükmü o versin ve ne verdiyse de iş bitsin. Peygamber şu anda aramızda yok, sünneti var aramızda. Peygamber aramızda yok, alimler peygamberlerin varisleridir. O veraset devam ediyor canlı bir biçimde hem de. Hiç kimse peygamber aramızda yok deyip de bu işten sıyrılamaz. Hiç kimse kusura bakmasın. Eğer biz böyle diyorsak biz bu dini anlamamışız demektir. Peygamber yoksa eğer peygamberin mirası önümüzde duruyor. O mirası en iyi bilen kimseye güvendiğin ehliyet sahibi bir insana meseleyi intikal ettirirsin. Onun verdiği hükme de rıza gösterirsin. Eğer sen o hükme rıza gösteriyorsan sen Allah Resulünden razısın. Eğer o manada rızan yoksa içinden bile sıkıntılar duyuyorsan birinden geldi cevap. İçine sinmedi. Hadi gidip başka birinden de bir fetva bulalım diye kapı kapı dolaşıyorsan burada rızayı anlamamışsın demektir. Başka bir örnek vereyim. Bunları yaşıyoruz hepimiz. Onlarca örneğini yaşıyoruz her gün. Ticari bir ortaklığın var. Kardeşlerinle bir araya gelmişsin. Güzel güzel ticaret yapmışsın. Sonra Allah başka imtihanlarla sizi imtihan etmiş. Yollarınızı ayrılmak zorunda bırakmış sizi. Yollarınızı ayıracaksınız. Şimdi ticaretinizi sonlandırırken meseleyi Resulullah'a mı intikal ettiriyorsunuz? Yoksa üç kuruşluk menfaatler için başka kapılarda mı dolaşıyorsunuz? Yoksa hiç kapılara bile ihtiyaç duymadan daha dün aynı inancı, aynı davayı, aynı yolu paylaşmış insanlar olarak üç kuruşluk dünya menfaati için birbirinize ağza alınmayacak sözleri söyleyerek o ticareti sonlandırma yoluna mı girmişsin? Eğer sen bunu intikal ettirmişsen ehliyet sahibi birine, onun verdiği hükmede rıza gösteriyor musun? Gösteriyorsan rıza, sen Resulullah'tan razısın. Ama eğer böyle bir rıza yoksa o zaman rızadan burada bahsedemezsin. Demek ki sen halen o her gün ezanın arkasından okuduğun duayı sadece lafzan söylüyorsun. Sen ne din olarak İslam'dan razısın, ne peygamber olarak Resulullah'tan razısın, ne de Rab olarak Allah'tan razısın. Evet, bunu dille söylüyorsun ama uygulamaya geldiği zaman uygulama noktasında çıkan zaafiyetler aslında o dille söylediğin şeye ne kadar az inandığını ortaya koymuş oluyorsun. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Şimdi Anadolu'nun birçok yerinde bu problem var. Burada da var. Anadolu'yu taşımışız biz İstanbul'a şimdi. Neler neler geliyor bize işimizin gereği.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz.

0: Milli Gençlik Vakfı.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
9: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.
11: Ya muahhir ya Allah.
12: Ya muahhir.
13: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Allah babanın canını almış, baba ruhunu teslim etmiş, geriye bir miktar mal bırakmış. İki tane, üç tane erkek evlat var, iki üç tane de kız var. 40 tane dalaveri affedersiniz dönmeye başlıyor. O kızlara mirastan pay vermemek için. Erkekler bu manada mirastan daha fazla pay alma adına ortalığa onlarca farklı farklı şeyler koyuyorlar. Peki Allah bunun hükmünü koymamış mı? Sen bu hükmü ortaya çıksın diye işi Allah ve Resulüne havale etmekle mükellef değil misin? Onlara mükellef olduğun o şeyi intikal ettirdiğin zaman da söylenen hükme rıza göstermekle sorumlu değil misin? Öylesin. Ama rıza yok. Rıza dilde var ama rıza kalpte yok. Kalpte olmadığı için verilen hükme rıza göstermekte yok. O hükmün ne olduğunu ortaya koyma açısından meseleyi Resulullah'a, onun sünnetine, onun mirasına intikal ettirme adına da bir şey yok. Dolayısıyla bu konuda çok da iyi bir resmimiz yok. Söylersem daha başka şeyler de söylerim ama başka söyleyeceklerime zaman kalsın diye bu kadar söylüyorum. Burada bizim öncelikle öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken bir şey var ki anlaşmazlıklarda da ihtiyaçlarda da hakem kılınacak olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Verdiği hükme de gönülde hiçbir sıkıntı duymadan uymak, ittiba sağlamak, itaat etmek yükümlülük olarak üzerimize bir vecibedir. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, kayıtsız ve şartsız bir şekilde söylediği her şeye itaat edip ne söylediyse teslim olup gereğini yerine getirmektir. Delili ne bunun? Haşr suresi 7. ayet. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan sakının. İtaat noktasında başka başka ayetlerde söylenir. Ben özellikle bunu söyledim. Üçüncüsü, Resulullah'tan razı olmak, her şeyden ama her şeyden daha fazla onu sevip o sevginin sorumluluğuna göre hareket etmektir. Her şeyden ama her şeyden daha fazla onu sevip o sevginin sorumluluğuna göre de hareket etmektir. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bir insanın başka insanların karşısına geçip beni seviyor musunuz diye sorması çok tabii bir şey değil. Eşler birbirine söyleyebilirler ama bu normal insanların birbirlerine söylemeleri çok tabii bir şey değil. Ama bu sevgi imana mevzu olan bir sevgi olursa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz sevgisi olursa, ona olan sevgi mevzu bahis olursa insanların önüne geçiyor, beni seviyor musunuz diye soruyor. Seviyoruz diyenlere ne diyor? Annenizden, babanızdan, nefislerinizden daha mı çok seviyorsunuz? Çünkü öyle bir sevgi olması lazım. Bu sevginin de Kur'an'da onlarca delili var. Ama en önemli delillerinden bir tanesi Ahzab suresi 6. ayettir. Ayeti tefsirleriyle beraber bir okuyun. O sevginin ne demek olduğuna ait çok önemli işaretler orada göreceksiniz. Dördüncüsü, Resulullah'tan razı olmak, her daim onu hayırlarla yad edip salat ve selamı daim kılarak ve o cümlelerle ne demek istediğinin farkında olarak yaşamaktır. Geçen ders ilk dersimizdi. Biraz önce size okuduğum hamdele ve salveleyi okudum. Bir de açıklamasını yaptım. Orada da salat ve selamın aslında ne demek olduğunu söyledim. O da sadece lafız değil. Burada da zaten söylenen o değil. Bu manada o sözlerin ne anlama geldiğini bilmek ve onun farkında olarak bir kamet, bir duruş belirlemek. Bunun da Kur'an'daki dayanağı Ahzab suresi 56. ayet. Beşincisi, Resulullah'tan razı olmak, hayatın her anında ve her alanında mutlak manada ölçünün, rehberin, örneğin o olduğu hakikatini unutmadan yürümektir. Bunun delili ne? Ahzab suresi 21. ayet.

Önemli olduğu için bir kez daha okuyorum. Resulullah'tan razı olmak hayatın her anında ve her alanında mutlak manada ölçünün, rehberin, örneğin o olduğu hakikatini unutmadan yürümektir. Altıncısına gelin, biraz dikkatlerinizi verin. Çok önemli bir şey çıkaracağız buradan. Resulullah'tan razı olmak sallallahu aleyhi ve sellem, dine ait ne varsa her şeyi onun tebliğ ettiğini, tebliğ ettiği her şeyi tebyin ettiğini, tebyin ettiği her şeyi ise talim ettiğini bilerek adım atmaktır. Üç şey söyledim: tebliğ, tebyin ve talim. Aslında bu ikisi bir ayette geçiyor ama ben özellikle tebliğe de, talime de, tebyine de birer ayet vermek istiyorum. Tebliğin delili Maide 67, tebyinin delili Nahl 64, talimin delili ise Bakara 151. Dediğim gibi ayetlere birazdan farklı bir vesileyle bir daha döneceğim. Yedincisi, Resulullah'tan razı olmak maddi ve manevi kirlerden temizlenmenin yolunun onun rehberliğinde olduğunu bilerek teskiyenin ortaya çıkabilmesi için gayret etmektir. Cuma suresi 2. ayet, teskiyenin ortaya çıkabilmesi için gayret etmektir. Bu teskiye görevi de Allah Resulü'nün önemli görevlerinden biridir. Ona da razı olmak Allah Resulü'ne razı olmaktır. Onun da bizim dünyamızda çok önemli mesajları vardır. Sekizincisine bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, onun sesinin üzerine ses, adımının önüne adım, yani koyduğu hüküm üzerine başka bir hüküm koymamaktır. En başta hükmü ona götürmek, burada ise söylenmiş hükme itiraz etmemek. Allah Resulü bir şey söyledi mi orada durmak. Resulullah'ın söylediğine razı olup onun gereğini yerine getirme adına gayret göstermek. Onun sesinin üzerine ses, adımının üzerine adım atmamak. Bunun Kur'an'daki delili ne? Hucurat 1. ile 2. ayetler. Dokuzuncusu, Resulullah'tan razı olmak sallallahu aleyhi ve sellem, onun bir beşer olduğunu ama sıradan bir beşer değil, seçilmiş son elçi olduğunu kabul ederek aklı, zihni ve kalbi bu hakikat ışığında tanzim etmektir. Bunun da Kur'an'daki delili Ahzab 40. Onuncusu, Resulullah'tan razı olmak onun asla hevasına göre konuşmayacağına, şuraya ne olur dikkat edin, bu sözüm hiç kimseyi memnun etmiyor ama hakikat bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak onun asla hevasına göre konuşmayacağına, konuştuğu her sözün vahye uygun olacağına, konuştuğu her söz vahidir demiyoruz, vahye uygun olacağına inanarak konum belirlemektir. Bu da Necim suresi 3 ve 4. ayetler. Bu ayetlere de geleceğiz. 11.'si, Resulullah'tan razı olmak onu şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve alemleri nurlandıracak hakikatleri ulaştıran bir elçi olarak bilmek ve bu bilinçle kulluk çizgisini devam ettirmektir. Ahzab suresi 45-46. Sonuncusu da şu. Biliyorum böyle teknik şeyler biraz sıkıyor sizi ama ne yapalım, bunlar da lazım bize. Şimdi birazdan başka bir fasla geçeceğiz. O fasılda ben size farklı farklı şeyler söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak onun bütün çağrılarının insanlığa hayat verdiğini, ruh üflediğini unutmadan değerlerine karşı müthiş bir özgüven duymaktır. Enfal 24. Resulullah'tan razı olmak onun bütün çağrılarının insanlığa hayat verdiğini, ruh üflediğini unutmadan değerlerine karşı müthiş bir özgüven duymaktır. Şimdi asıl diğer mevzuya geçmeden bu ayetle ilgili bir şey söyleyeyim size. Bu modern hayat insana farkında olmadan ya da farkında olarak inanılmaz derecede bir kibir pompalıyor. Kibir bu çağın önemli hastalıklarından biridir
Ve bu nebevi miras derslerimizin müstakil bir ders konusu da kibirdir. Şeytanın ayağını kaydıran bir şeydir ve bu kibir farklı farklı ambalajlarla şeytan tarafından bize verilir. O ambalajlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Özgüvendir.

Burada ise başka bir şey söylüyor. İnsanın şahsına karşı özgüven duyması değil, ama değerlerine karşı özgüven duyması. Değerlerinden asla şüphe etmemesi. Sırtını yaslayıp değerlerine, İslam'a ait değerlere, dünyaya meydan okuması. Budur aslında burada söylenen. Bakın sahabe efendilerimiz, üzerlerinde o yarım yamalak elbiseleri, o paslı kılıçları, o savaş aletlerinin eksiklikleri, bunları biliyorsunuz tarih kitaplarından. Devrin en büyük süper güçlerinin karşısına geçtikleri zaman şahıslarından kaynaklanan bir özgüvenle değil, değerlerinden kaynaklanan bir özgüvenle karşısındaki sultanlara, krallara, hükümdarlara, komutanlara meydan okudular. Niye bugün bizim üniversitede okuyan bir öğrencimiz, bir talebemiz karşısında konuşan ve yanlış söyleyen bir insana bile iki kelime edemiyor? Kendisine ait, ufacık bir menfaatine ait bir şey olduğu zaman inanılmaz derecede bir tepki var. Ama İslam'a ait değerleri bu manada savunmaya ya da temsil etmeye iş geldiği zaman hıkmıkla işler geçiyor. Niye? Çünkü biz değerlerimizle barışık değiliz. Kendimiz doğru dürüst inanmıyoruz ki başkalarını da inandırma adına bir gayretimiz olsun. Dolayısıyla Enfal suresinin 24. ayeti bir de bu çerçeveden ele alınmalı. Yani Allah ve Resulü nasıl bizi hayat veren şeylere çağırıyor. Bizi hayat veren şeylere çağırdıkları zaman ve biz de o çağrıya uyduğumuz zaman nasıl aslında hayat bulabiliyoruz? Buna ait önemli şeyleri söylüyor bu ayet. Dolayısıyla bunları da bilerek Allah Resulünden razı olma adına bir gayret içerisinde olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim, dedim ya başka ayetler de var, başka çıkarımlar da olabilir ama bu kadarla iktifa edelim. Bir şey istesem sizden, acaba istediğimi yapar mısınız? Biz burada bir ders yapıyoruz, ben birazını anlatabiliyorum size. Ne olur şimdi bu notları arkadaşlar koyuyorlar siteye hemen. Şunları bir alın. Size birer tane ayet verdim ya, o ayetleri de alın. Gittiniz bugün olmazsa yarın hemen o ayetleri de bu maddelerin altına yazın. Şöyle alın karşınıza, ben Resulullah'tan razı mıyım noktasında bu işin bir muhasebesini yapın. Ben de yapayım, ben yaptım, yaptığımı sizden istiyorum. Ne olur bunu yapalım, şu anda bu manada zaafiyetlerimizi giderme adına bir adım atalım. Eğer biz bu muhasebeyi yapmazsak Allah Resulü ile aramızda kurmamız gereken münasebeti, hukuku Allah'ın istediği gibi kuramayacağız. Ve kuramadığımız zaman da hayatımızda istenilen düzen hiçbir zaman olmayacak. Bu rıza bize başka başka şeyler kazandıracak. Onun için burada size verdiğim 12 tane madde ve 12 tane ayet Allah Resulü'nden nasıl razı olunur, onun yollarına ait bir şeyler söylüyor. Bunun muhasebesini bir yapalım, bakalım biz bu işin neresindeyiz. Bu manada bazı şeylerin muhasebesini eğer güzel bir biçimde yaparsak Allah'ın izniyle hayatımızda o rıza makamını elde etme adına başka başka güzellikler oluşmuş olacak. Cenab-ı Hak hepimize bu güzel ufku nasip eylesin. Zor bir şeyi kolaylaştırsın. Aramızdaki engelleri kaldırsın. Allah'ın istediği gibi Resulullah'la hukukumuzu tanzim etmeyi bizlere kolaylaştırsın. Bir hatırayı anlatacağım şimdi size. Bu hafta yaşadığım bir şeyi. Çok adetim değildir böyle şeyleri bu kürsüye taşımak ama dersimizle doğrudan alakadar olduğu için taşımak durumundayım. Ama öncesinde bildiğiniz bir olayı size bir hatırlatmak istiyorum. Hazreti Ali'nin istikamet çizgisi hepinizin malumu. 23 yıl boyunca aleyhissalatü vesselam efendimizin arkasında istikametten zerre miktarı taviz vermeden o duruşunu hepimiz biliyoruz. Aleyhissalatü vesselam efendimiz vefat etti. Hazreti Ebu Bekir hilafete geçince ilk 6 ay bazı özel nedenlerden dolayı Hazreti Ebu Bekir'in yanında değildi. Ama 2 yıl Hazreti Ebu Bekir'in hep sağ kolu gibiydi. Orada da istikamet çizgisi inanılmaz derecede Hazreti Ali'nin üzerinde temsil edildi. Farklı bir biçimde bu manada hayat buldu. Hazreti Ebu Bekir'den sonra 10,5 yıl Hazreti Ömer'in hilafet süreci. O süreçte de hep Ebu'l-Hasan.

Hazreti Ömer'in en fazla kullandığı ifade bu olduğu için biz de onu kullanalım. Ebu'l Hasan Ömerül Faruk'un radıyallahu anhu hep yanındadır ve o istikamet çizgisiyle yanındadır. Onun arkasından Hazreti Osman'ın yanında görüyoruz ilk 6 yıl. İkinci 6 yıl olaylar başka yerlere kayınca Hazreti Ali de sükuneti kendine tavır olarak benimsedi. 12 yıllık o uzun hilafet sürecinin sonrasında Hazreti Osman, o Zünnüreyn olan o güzel insan, Mushaf'ın başında cahiller tarafından şehit edildikten sonra Hazreti Ali hilafete geçti. Zorlu bir süreç Hazreti Ali için yeni başlıyordu aslında. Daha hilafete geçer geçmez bir kardeş kavgası olan Cemel'i yaşadı. Cemel bitti, işin biraz böyle nefesini alacak bir şekilde olduğu Sıff'ın karşısına çıktı. Sıff'ını atlattı, daha Sıff'ının acılarını saramadan cehalet ile ilmin savaşı olan Nehveran'ın içerisinde buldu kendini. Nehveran'ın sonrasında da zaten şehit olup gitti Hazreti Ali. Böyle bir hayatı şehadetle noktalandı. O Uhud günlerinde Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman, "Ya Resulallah, herkese nasip olan şehadet bana nasip olmayacak mı?" deyip şehadete o günde kavuşmadığını söyleyince bir ihbar-ı gaybi ile Resulullah bir şey söyledi ona. "Ali," dedi, "sabret, istediğin sana gelip kavuşacak. Sakal, başından akan kanlar sakalını boyayacak. Ben o gün göreyim senin sabrını." Ve gerçekten başından yediği kılıç darbeleriyle o kan sakalını boyadı. Bir Ramazan vakti, bir cuma gününün sabahında yaralanıp şehadet şerbetini öylece içti. Hazreti Ali'nin hayatının son deminde yaşadığı o feci hadise, haricilerle olan mücadele bizim için de çok önemli bir mücadeledir. Çünkü orada yaşananların birçoğunu şu anda yaşıyoruz biz. Zaten İslam tarihinde ortaya çıkan düşünceler, fırkalar bugün de var. Zannetmeyin ki Mutezile tarihte kaldı. Mutezile en canlı bir biçimde şu anda varlığını devam ettiriyor. Sakın mürciyenin bittiğini zannetmeyin. Şu anda mürciye inanılmaz derecede var. Bizim memlekette de acayip var. Yani şu anda mürciye Türkiye'de inanılmaz düzeyde var. Haricilik dünyayı sarıp sarmalamış durumdadır. Şu anda hariciliğin 10-15 tane farklı versiyonunu İslam coğrafyalarında görebilirsiniz. Şia zaten var, öteki var, öteki var, beriki var, var da var. Şimdi ben bunlarda değilim, ben başka bir yerdeyim. Hazreti Ali'nin o haricilerle mücadelesinde, o manadaki mücadele, savaşa varmasın diye bir gayreti var. Her zaman böyledir zaten. Savaşın öncesinde amcasının oğlu olan Tercümanul Kur'an Abdullah İbni Abbas'ı onlarla mücadeleye gönderiyor. "Git onları ikna et," diyor. Hazreti Abbas'ı, Abdullah İbni Abbas'ı oraya gönderirken bir de uyarıda bulunuyor Hazreti Ali. Ne diyor? "Sakın ey İbni Abbas, onlarla Kur'an üzerinden mücadele etme. Sen onlarla sünnet üzerinden mücadele et." Tabi bu sözü duyunca İbn Abbas şaşırıyor ve şu sözü söylüyor. "Ey Ali," diyor, "biz ki ehli beytiz, Allah'ın kitabını şu Müslümanlar içerisinde en iyi biz biliriz. Biz bu bir ayetin Resulullah'a nerede indiğini, nasıl indiğini, hangi olay üzerine indiğini, kimlerin üzerine indiğini en iyi bileniz. Allah'ın kitabını en iyi bilenler bizlerken karşımızdaki insanlarla niye Allah'ın kitabının üzerinden mücadele etmeyeceğiz?" Ne diyordu Hazreti Ali? "Ey İbn Abbas," diyordu, "Kur'an zu-vucuhtur. Yani onun bir ayeti birkaç farklı manaya gelir. Ve isteyen o manaları orada kendisi istediği şekliyle şekillendirebilir. Nispetinde biraz sıkıntı olsa da Hazreti Ali'ye nispet edilen bir sözde şöyle bir şey söylenir ki mümkün mertebe böyle bir zeminde söylenmiş bir sözdür. Kur'an konuşmaz, onu konuşturur. Birisi Kur'an'dan konuşturmak istediğini konuşturur. Nasıl bir mana yüklerse onu yükler. Onun üzerinden de bir şeyler oluşturur. Dolayısıyla sen eğer ayetler üzerinden bir mücadele yaparsan bu mücadelenin sonu gelmez. Sen bir ayet söylersin,
o bir ayet söyler, Allah'ın kitabını kavga konusu edersiniz, ortaya da bir şey çıkmaz. İbn Abbas istemeye istemeye bunu kabul etti, gitti, haricilerle konuştu. Hazreti Ali'nin ne kadar haklı olduğunu gördü. Resulullah'ın sünnetinin üzerinden onlarla mücadele etti ve onlardan büyük bir kısmını bu tarafa, yani hak tarafına doğru getirdi. O günkü haricilerde biraz daha demek ki fazla insaf var. Demek ki onlar yine sünnetten bir şeyler söylenince buna ait bazı şeyleri kabul ediyorlar. Ama bugünkü haricilerin de bazı fraksiyonları var. Bazıları hiç onu kabul etmiyor. Niye bu kadar bir mukaddime yaptım biliyor musunuz? Bir tanesi bir mesaj yazmış bana. Sen de diyor o hadis yılında böyle bağıra bağıra coşkuyla, işte biraz önce benim yaptığım gibi, benim uslubum böyle, ne yapayım? Hadislerin Kur'an'da dayanaklarının olduğunu ve peygamberin sözlerinin aslında Kur'an'daki ayetlere yaslanarak söylendiğini söyledin. Sen bize hele bir söyle bakalım, Kur'an'da hangi ayetler, hadislerin dindeki yerine ait bazı mesajları ortaya koyuyor. Ben de bu derse hazırlanıyorum. Biraz önce size söylediğim 12 tane ayeti biraz da açıklayarak 2-3 sayfa üşenmeden yazarak bu kardeşimize gönderdim. 2-3 gün geçti arada, o da 5-6 sayfa bana bir mesaj gönderdi. Şimdi ben onların hepsini size söyleyecek değilim ama nasıl bir haldeyiz? Sıkıntımız ne bizim? Anlayabilmeniz için ayetlere söylediği cümlelerden birer cümle size aktaracağım. Bakın, ben ona birinci ayet olarak Nisa suresi 65. ayeti yazdım. Ayet ne diyor mealen? Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olamazlar. Nisa suresi 65. ayet. Ne diyor o zat-ı muhterem? Peygamber onlara ne ile hüküm verecekti? Elbette Kur'an ile. İşte şimdi Resul olmadığı için hakem Kur'an'dır. Kur'an'a teslim olmayan tam iman etmiş olamaz. Tamam, ayeti açıkladı. Ayet Resulullah'ın otoritesini kaldırdı ortadan. İkinci ayet Haşr suresi 7. ayet. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa da ondan sakının. Ne diyor zat-ı muhterem? Bu ayet bağlamından da anlaşılacağı gibi sadece ganimet mallarının paylaşımı içindir. Ganimetten size ne verdiyse ona razı olun demektir. Dolayısıyla bu ayet peygamberin tüm sözlerinin ve uygulamalarının tutulmasına delil olarak getirilemez. Ganimete dair hükümler de Kur'an'da vardır. Dolayısıyla bu ayette söylenen de Kur'an'a uymaktır. Bu da gitti mi? Bu da gitti. Ben açıklamıyorum. Şimdi sadece onun söylediklerini aktarıyorum. Üçüncü ayete gelin. Ahzab suresi 6. ayet. Allah aşkına bakın bu ayeti nasıl anlıyor bu zihniyet? Neydi ayet? En nebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummuhatuhum. Bildiğiniz ayet. Nebi, peygamber müminlere kendi öz canlarından, nefislerinden daha önceliklidir, daha evladır. Ne diyor bu zihniyet? Peygamberin müminler üzerindeki hakkı müminlerin kendi üzerlerindeki haklarından daha fazladır. Bu hakta Kur'an'a uymaktır. Dolayısıyla burada söylenen Kur'an'ı öncelikli kılmaktır. Peki bunu da götürdük. Gelelim Ahzab 56'ya. Ahzab 56'da ne diyor Rabbimiz? Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey müminler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Bildiğiniz ayet. Ne diyor bu zihniyet? Buradaki salat emri fiili destektir. O destek de şimdi peygamber hayatta olmadığı için onun şahsına değil Kur'an'a yapılmalıdır. Ne varsa yaz Kur'an çıkışın içinden. Bu kadar kolay mı bu ya? Madem böyleydi, Allah Kur'an demeyi bilmiyor muydu? Bu kadar ayetlerin teferruat vermesi, özel olarak bunlara vurguda bulunması nasıl bu kadar

basit cümlelerle işin içinden çıkacak. Ama mesele tevhile geldi mi? Mesele farklı bir biçimde anlaşılmaya geldi mi? Ortak bir yol bulamazsınız ki konuşmaya. Sen bunu diyeceksin, o da bunu diyecek. Hadi gel bakalım bunun neresinde buluşacaksın? Dolayısıyla bu manada bu zihniyetin Kur'an'a yaklaşımı konusunda zeminde bir problem olduğu için bizim bu problemi giderebilmemiz çok da kolay değil. Onun için işimiz ne kadar zor anlayabilmemiz için ben bunları söyledim. Şuna bakın Allah aşkına, hepinizin bildiği ayet. Ahzab suresi 21. ayet. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasene ayeti. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için çok güzel bir örnektir. Net değil mi? Anlaşılıyor ayet. Peki okuyalım mı ne diyor bu güzel kardeşimiz? Biz öyle diyoruz yine. Peygamberin örnekliliği, onun her yaptığını yapmak, her söylediğini yerine getirmek demek değildir. Maksadı gözeterek hareket etmektir. Şu anda peygamber olmadığı için mutlak manada örnek Kur'an'dır. Tamam, bunun da işin içinden çıktık. 6. ayetli ayetlere gelin. 3 ayet verdim biliyorsunuz. Tebliğ, tebyin ve talim için. Tebliğ için Maide 67'yi verdim. Orada sıkıntı yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tebliğ etmiştir. Tebyin için hangi ayeti verdim? Nahl 64. Ayette geçen ifade litübeyyine. Ne diyor biliyor musunuz bu zihniyet? Litübeyyine ifadesinin anlamı açıklama değil, bildirmedir. Yani tebliğ etmektir. Dolayısıyla burada tebyine, peygambere Kur'an'ı açıklama yetkisi verildiğine dair bir delil için kullanılamaz. Allah Resulü Kur'an'ı tebliğ etmekle mükelleftir. Peki niye tebliğ demedi de tebyin dedi? Niye aynı kelimeyi kullanmadı da bunu buradan söyledi? Hıkmık, orada hıkmıklar girecek araya. Başka bir şey yok. Onun için litübeyyine ifadesinin anlamı açıklama değil, bildirmedir. Yani tebliğ etmektir. Onun tebliğ ettiği de Kur'an'dır zaten. Bakara 151'e gelin. Bakın nasıl farklı bir noktaya doğru kayıyor zihin. Ayet diyor ki mealen, ifadelere dikkat edin. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan bir, sizi kötülüklerden arındıran iki, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten üç, bir Resul gönderdik. Üç tane farklı konuma Bakara suresi 151. ayet dikkat çekiyor mu? Çekiyor. Tilavet ayrı, tezkiye ayrı, talim ayrı burada. Kur'an ayrı, hikmet ayrı burada ama bu zihniyete göre hepsi Kur'an. Hepsi Kur'an. Kur'an dediğim zaman çıkarsın işin içerisinden. Peki bu kadar kolay mı gerçekten? Allah Kur'an demeyi bilmiyor muydu ki haşa? Bu kelimeleri özellikle kullandı. Şuna biz inanıyoruz. Kur'an'da tekrar edilen hiçbir şey salt tekrar olsun diye o kitapta yer almıyor. En fazla geçen tekrar Rahman suresindeki febi eyyi alai rabbikuma tukezziban ayetidir. Oradaki tekrar bile tekrar değildir. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız ifadesi 31 kez orada geçer. 31'i de bir önceki nimete vurguyla gelir. Dolayısıyla sadece ona bile biz tekrar diyemiyorken nasıl kalkıp tebliğe aynı anlamı, tebyine aynı anlamı, talime aynı anlamı verip biz bu işin içinden çıkacağız? Ama kaydı mı zihin? Resulullah'ın dindeki konumuna şüpheler düşürmeye başladın mı? Kendi dünyanda kurduğun sisteme delil olsun diye Allah'ın kitabını, Allah korusun, tahrif etmeye varana kadar işi başka noktalara doğru kaydırabilir insan. İşte burada bunun örneğini görüyoruz. Şimdi bu ayette bir şey okuduk. Hikmet kavramı. Acayip bir kavram. Kur'ani bir kavram ve önemli bir şey. Hikmet eşittir sünnet midir? Önemli bir şey olduğu için ve bizim derslerimizin de ana konularından biri olduğu için önümüzdeki haftaki dersimiz bu zaten. Hikmet nedir? Hikmet gerçekten sünnet midir? Biz hikmet deyince ne anlayacağız? Kur'an bize hikmeti talim eden bir peygamberden bahsederken o
talim edilen şey nedir? Ona ait de hakikatleri o derste daha iyi anlamış olacağız. Daha anlatabilirim bir şeyler ama fazlaca yormayayım sizi. Mesela Cuma suresi 2. ayet içinde aynı şeyi söylüyor. Hucurat suresini söyleyeyim size. Hucurat suresini biraz önce söyledim. Bakın ne diyor? Peygamberin adımının üzerine adım, sesinin üzerine ses çıkartmamak, o gün için, bugün için de peygamber vahiy ilettiği zaman için geçerlidir. Bugün de Kur'an'ın önüne bir şey geçirmemek, ortaya koyduğu hükümlere itiraz etmemektir. O ayetlerin de peygamberle alakası yokmuş bugünün dünyasında. Yorum bu şekilde, söylenen şey bu şekilde. 9. ayet olarak verdiğim Ahzab 40'da aynı şekilde, Necm suresi 3-4'te aynı şekilde, Ahzab 45-46'da aynı şekilde, Enfal suresinin 24. ayeti de aynı şekilde. Şimdi benim güzel kardeşlerim, değerlerimizle bu kavga bize öyle bir güç kaybettiriyor ki şu gün, şu an dünyanın 6 milyarlık nüfusu İslam'ın hükümlerinden bir haber yaşıyor. 2 milyar biz Müslüman diyoruz da ne kadar Müslümanız, herkes kendinden zaten onu çıkarsın. Bizim halimiz de ortada. Biz Allah'ın istediği gibi mümin olmanın ızdırabı altında inleyip bunun mücadelesini verip bunun için projeler üretmemiz gerekirken gücümüzü, enerjimizi nerede harcıyoruz görüyorsunuz değil mi? Niye Arakan yanıyor? Buradan anlayın. Niye bugün Suriye'nin hali burada? Buradan anlayın. Niye Irak bugün burada? Buradan anlayın. İnanın bana o kadar dokunuyor, o kadar dokunuyor ki biliyorum ki size daha fazla dokunuyor. Ben kendi kendime bazen soruyorum ve çıldıracak gibi oluyorum. Yahu diyorum tamam, biz Suriye'de bir şey yapamadık, gücümüz yetmedi. Hadi karşımızda koca koca düşmanlar vardı, şu vardı, bu vardı, başka oyunlar vardı. Biz Suriye'de bir şey yapamadık, gözümüzün önünde Suriye gitti elimizden. Irak'ta bir şey yapamadık, aynı şey. Zaten bir şey yapamıyoruz Kudüs için, Mescid-i Aksa için. Ya biz Arakan için bile bu zilleti yaşıyoruz. Bu nasıl bir zillettir Allah aşkına? Arakan dediğiniz nedir ya? Üflesek biz oradaki Müslümanlara orada bir yer açabilirdik. Yanı başında 200 milyon nüfusu olan Müslüman ülkeler var. Malezya var, Endonezya var, Tayland var. Allah'tan korkmazlar yanı başınızda. Siz niçin bunun için bir cümle bile etmiyorsunuz? Ama edemez, edemez çünkü zillet bizim üzerimize gelmiş oturmuş. Bizim yaptığımızı da biz büyük bir iftiharla anlatıyoruz. Yaptığımız zalimin istediği zaten. Arakan'ı Müslümanlardan temizlemek istiyordu oradaki zalimler. Biz de dedik ki temizleyin, biz yardım edelim, Bangladeş'e gelip otursunlar. Vallahi durup üzerinde düşünsek Müslümanlar olarak nasıl şerefimizin beş para olduğuna, nasıl zilletin gelip bizim üzerimize oturduğuna hepiniz şahit olacaksınız. Bu bir zillet. Zilletin bir tanımı da nedir biliyor musunuz? Elinde güç varken zalime bir şey diyememektir. Zilletin bir tarifi de budur. Hiç kimse bizi kandırmasın. Bugün Müslümanların elinde güç var. Eğer bu manada bazı şeyler yapılmak istenseydi daha farklı şeyler de olurdu. Ama olmuyor çünkü bu zillete mahkum olmuşuz. Biz ciddi ciddi bu meseleleri düşünmemiz gerekirken Doğu Türkistan'a hiç söylemiyorum. Gözümüzün önünde bizim kardeşlerimiz ne hale girdi? Orada başka yerlerde namusları kirletildi. Mısır'da okuyan talebelerin başına gelenleri, şurada Doğu Türkistan'da olan talebeleri çekin bir dinleyin Allah aşkına. Dinleyin bakayım, bu gece yatabiliyor musunuz? Ne haller yaşandılar? Onun için bile iki kelime edemedik. Bir bu manada bir el uzatamadık. Niye yapamıyoruz? Çünkü enerjiyi başka yerde tüketiyoruz. Birbirimize attığımız sözlerin, birbirimizin üzerinde harcadığımız enerjilerin yarısının yarısını ehli küfre harcamıyoruz. Ehli imana karşı horozuz, ehli küfrün karşısında tavuk gibiyiz. Ehli küfrün karşısında konuşamayacak zillete mahkum olmuşuz. Bu manadaki bu zilletten biz kurtulmadığımız müddetçe ümmetin o özlediği günlere erişemeyeceğiz. Onun için ben buraya bu meseleleri, ihtilafları derinleştirmek için getirmedim. Halimiz bu.
Bu hali bilelim, ona göre davranalım. Bu manada bizim önümüzde üç tane büyük cephe var.

0: Anlayalım, düşmanı tanımayana kadar düşmanla mücadele yok. Önümüzde 3 tane cephe var. Keşke bir tane olsaydı. Ama 3 tane cepheye karşı mücadele vermek zorundayız. Karşımızda büyük bir küfür cephesi var. İnanılmaz. Karşımızda o küfür cephesinden daha şiddet, daha şiddetli bir nifak cephesi var. Onunla mücadele küfürle mücadeleden daha zor. Çünkü nifak maske takıyor. Senden görünüyor. Müslüman görünüyor, yanında görünüyor. Seninle namaz kılıyor, seninle aynı sözleri söylüyor ama nifak cephesi aynen Medine'de olduğunun kat kat daha fazlası var. Bir de cehalet cephesi var. Üç cepheye karşı da mücadele vermek zorundayız. Biz eğer bu manada bu meseleyi anlayamazsak biz bu konuda bazı şeyleri yapamayacağız. Aynı şeyleri tekrar edip duracağız. Allah bize o ufku nasip etsin. O feraseti, o basireti bizlere nasip eylesin. Eğer o ferasete ve basirete eremesek vay ki vay halimize. Cenab-ı Hak acziyetimize rağmen bizlere merhamet eylesin. Şimdi hızlıca size 3 tane örnek söyleyip bitireceğim. Resulullah'tan nasıl razı olunur? Bedir'de Sad bin Muaz'ın söylediği cümleyi hatırlıyor musunuz? Olay uzun, vakit geçtiği için detaylarına girmeyeyim. İstişare ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. O gün karşısında duran 313 kişinin 74'ü muhacir, 239'u ensar. Ensar çok olduğu için Resulullah ensardan söz duymak istiyor. Ne düşünüyorsunuz? Savaşalım mı, dönelim mi? Çünkü Ebu Sufyan almış kervanı, geri dönmüş. O da geri dönebilir. Savaşalım mı, dönelim mi? Hazreti Ebu Bekir savaşalım diyor. Hazreti Ömer konuşuyor, savaşalım diyor. Miktat İbni Amr konuşuyor, savaşalım diyor. Ama Resulullah yine söz duymak istiyor. Bu sefer ayağa kalkan Sad bin Muaz oluyor. Resulullah'tan razı olmuş birisi konuşuyor. Ne diyor? Ya Resulallah, sen herhalde Ensar'dan birini duymak istiyorsun. Ben Ensar'ı temsilen konuşuyorum. Şu denizi görüyor musun? Kızıldeniz'i gösteriyor. Şöyle elini uzatsan ve bize desen ki dalın o denize. Vallahi bir tanemiz geriye bakmadan o denizin içerisine dalacak. Yürü, bizi arkanda bulacaksın. Öyle seviniyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Öyle bir seviniyor ki yüzünde güller açıyor ve onun o halinden memnun oluyor sahabe. Sad bin Muaz'ı gelip tebrik ediyorlar. Sen günlerdir gülmeyen Resulullah'ın yüzünü güldürdün. Sen ne güzel insansın deyip onu tebrik ediyorlar. Ne kadar güzel insan olduğu vefatında anlaşıldı. Vefatına saf saf melekler indi. Arşı titretti onun vefatı. Öyle büyük bir insandı. O büyüklüğe Allah ve Resulünü razı etmekle ulaştı. Denize dal desen acaba demeden, ama demeden, fakat demeden, acaba bu sözün anlamı böyle mi şöyle mi, acaba Resulullah ne demiş, böyle mi demiş şöyle mi demiş, bunlar yok. Sen bana bunu dedin, ben de bunu yapacağım diyerek bir kamet koyuyor ortaya. Buna benzer bir şeyi Hayber'de Hazreti Ali'den okuyoruz değil mi? Sancağı veriyor Hazreti Ali'nin eline, yürü Ali diyor, yürü. Ve onlar la ilahe illallah diyene kadar onlarla savaş diyor. Yürü diyor, Ali yürümeye başlıyor ama dönüp bir şey soracak. Dönmeyi bile kendisine zillet sayıyor. Resulullah'ın yüzüne dönüp konuşmak aslında edeptir ama o anda o emre icabet etme adına yürürken bir şey sorarak gidiyor. Bir taraftan yürüyor, bir taraftan da soruyor. Sadece dönüp yüzümü bakarsam o emre icabet etmem deyip bir sıkıntıyı yüreğinde çekiyor. Razı olmak bu. Biz işin edebiyatındayız benim güzel kardeşlerim. Resulullah'tan razı olmak öyle kolay bir şey değil. Gelin Huneyn'e. Büyük büyük ganimetler elde edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağıtmış ganimetleri Mekke'deki müellefe-i kuluptan olanlara. Kalpleri İslam'a ısınsın diye al sana 100 deve, al sana 200 deve, al sana şu kadar, al sana bu kadar. Mekke'nin o büyüklerine dağıtmış. Ensar'ın gençleri bu işi kendilerine dert etmişler. Ve bazıları demiş ki Resulullah akrabalarını gördü bizi unuttu. Bak onlara ne kadar ganimetten pay veriyor bize ise vermiyor. Bu söz Allah Resulü'nün kulağına geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz topluyor Cirane'de. Orada bir şeyler söylüyor. Söylediği sözlerden bir tanesi de şudur: ey Ensar, biz Akabe'de nasıl anlaşmıştık? Hani siz benimle sadece cennet üzerine bir alışveriş yapmıştınız? İstemez misiniz insanlar evlerine koyunlarla, keçilerle, develerle gitsin, siz Allah ve Resulü ile gidin? O anda Ensar sakalları ıslanırcasına ağlıyor. Biz Resulullah'tan razıyız, ondan başka da bir şey istemiyoruz, bize en büyük ganimet odur diyerek gençlerin söyledikleri sözlerden dolayı özür dileyecekler ve Resulullah'tan nasıl razı olacaklarını, nasıl razı olduklarını hayatlarıyla ortaya koyacaklar. Allah aşkına bu nedir? Ensar'ın bu ufku Resulullah'tan nasıl razı olunacağını gösteriyor. Size son bir örnek söyleyeyim. Cüleybib isimli bir sahabe efendimiz var, biliyorsunuz, gencecik birisi, farklı bir hayatı var. Bazı olumsuzluklar yaşamış, sonra Allah Resulü'nün duasıyla bir iffet kahramanı olmuş. Biraz da fiziksel anlamda iyi birisi değil. Hangi kapıya gidiyorsa kimse kız vermiyor Cüleybib'e. Allah Resulüne geliyor. Ya Resulallah diyor, sen bir gün bana bir dua ettin, ben o hastalıkların hepsinden kurtuldum. Şimdi de helal dairede biriyle nikahlanmak istiyorum. Ama kime gidiyorsam kimse bana kızını vermiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki git falanca Ensar'ın evine. Benim selamımı söyle ve kızlarını sana vermelerini istediğimi söyle. Gidiyor Cüleybib Ensar'dan falanca zatın evine. Oturuyor, konuşuyor. Ben size Resulullah'ın selamını getirdim deyince evde başka bir hava esiyor. Ama Allah Resulü şu iş için beni gönderdi. İstedi ki kızınızı bana veresiniz. O anda anne ile baba, Ensar'dan iki sahabi birbirine bakıyorlar. Cüleybib'e kız mı verilir? Cüleybib gibi birine nasıl verebiliriz diye bir tereddüt geçiriyorlar. Ama perdenin gerisinde o Ensar'ın kızlarından bir kız, o güzel kızlardan birisi bir ses ortaya koyuyor. Anne baba diyor, Resulullah'ın benim için razı olduğuna ben de razıyım. Allah Resulü Cüleybib'i eğer bana razı olmuşsa, ondan bana razı olmuşsa, ben de Resulullah'ın benim için razı olduğuna razıyım diyerek o nikahı, o evliliği kabul ediyor. Bunlar bize boşuna anlatılmaz benim güzel kardeşlerim. Eğer biz bu ufka varmasak, Allah Resulü'nün mirasına karşı yaklaşımımız sahabenin bize miras bıraktığı bu çerçevede olmazsa biz bu zillete mahkum olacağız. Elimizdeki bu büyük sermayeye rağmen açlık içerisinde kıvranıp duracağız. Ne olur gelin ashab-ı kiram gibi önümüzdeki o güzel örnekleri kendimize örnek edinelim. Dertlerimize dermanı onlarda arayalım. Onların ufkuna erişmek çok zor ama o ufka erişmeyi kendimize hedef olarak belirleyelim. Onlar nasıl Allah'tan, Resulünden razı olmuşlarsa biz de öyle olalım inşallah. Allah o ufka bizleri eriştirmiş olsun. En yakın zamanda da bizi bu zilletten kurtarsın. Geceniz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin. Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
4: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60

0: 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah bir şeye karar verdikten sonra bana söz söylemek düşmez. O Allah'ın emrine göre hareket eder. Biz de onun söylediklerine göre.
2: Senin bana yardım edeceğini umuyordum.
1: Üzgünüm.
2: Ebu Bekir, beni gören herkes düşmanmışım gibi davranıyor.
3: Benim bunun için peygamberimize gidip de aracılık edeceğimi mi sandın? Öyleyse büyük bir hata bu. Vallahi bana imkan verirse bırak anlaşma yapmayı, küçücük bir karıncanın gücünden bile istifade ederek sizinle savaşırım.
2: Ali, bana bir fikir ver. Ne yapacağım?
4: Senin kadar çaresiz birini görmedim. Ne yapabileceğini bilmiyorum ama aklıma şu geliyor. Sen Kureyş'in liderisin. İki tarafın arasını bulacağına dair söz verdiğini halka ilan et.
5: Senin de atalarının dinini terk ettiğini söyler oldular.
2: Neden böyle bir şey yapayım?
5: Muhammed'in yanına gidene bir haller oluyor. Bir bakıyorsun, asla teslim olmaz dediğin adamlar onun kulu kölesi haline geliyor.
2: Laf çıkarmasınlar, yok öyle bir şey.
6: Seni temsilcimiz olarak gönderdik ama elin boş döndü.
7: Sen bize savaş haberi getirmiş olsaydın ona göre hazırlık yapardık. Barış haberi getirmiş olsaydın güvenlik içinde olduğumuza sevinir, rahatlardı.
2: Bundan başka bir çare bulamadım.
7: Ne olacak şimdi peki?
0: 137. Bölüm.
8: Peygamberimiz ashabına sefer için hazırlanmalarını emretti. Yakın arkadaşlarından bazıları hariç nereye gidileceğini bilen yoktu. Hazreti Ömer Mekke'ye giden dağ yollarını ve geçitleri emrindeki askerlerle tutuyor, Mekke'ye kuş uçurtmuyordu. Peygamberimiz çöl halkına ve Medine çevresindeki Müslümanlara davetçiler göndererek, Allah'a ve ahiret gününe iman eden Ramazan'da Medine'de hazır olsun diye haber yolladı. Eslemler, Cüheyneler ve diğer Arap kabileleri kısa sürede Medine'ye geldi. İslam ordusu yaklaşık 10 bin kişiydi. Peygamberimiz yerine Abdullah İbni Ümmü Mektum'u vekil bıraktı. İkindi namazından sonra yola çıkıldı. Zübeyir bin Avvam 200 kişilik bir süvari birliğiyle öncü kuvvet olarak gönderilmişti. Ramazan ayıydı ve ashab-ı kiram oruçluydu.
9: Peygamberimizin emridir. Orucunu tutmak isteyen tutsun. Orucunu açmak isteyense açsın.
8: Ordu bir müddet ilerledikten sonra konakladı. Hava çok sıcaktı. Peygamberimiz orucun da tesiriyle çok susamıştı. Susuzluğunu gidermek için başına su döktü ve yüzünü yıkadı.
10: Ya Resulallah, oruç halka ağır gelmeye başladı. Sizin ne yapacağınıza bakıyorlar. Siz orucunuzu açarsanız onlar da açacaklar.
8: Bunun üzerine Peygamberimiz bir bardak suyla orucunu açtı, Müslümanlara da açmalarını emretti. Sonra, sizler düşmanınızla karşılaşacaksınız, oruç tutmamanız zinde olmanızı sağlar dedi. Ordunun içinde herkes merak içindeydi. Nereye gidileceği bir sır olarak saklanıyordu. Aralarındaki münafıklardan bazıları peygamberimizden bilgi koparmaya çalışıyordu.
11: Ey Allah'ın Resulü! Senin bir sefere çıkacağını duyar duymaz adamlarımı toplayıp yanına geldim. Ama sizde bir savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar var ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gidiyorsunuz? Ama ihramlı da değilsiniz. Nereye gidiyorsunuz?
8: Peygamberimiz Allah nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz diye cevap verdi. Ama adam pes etmiyordu. Konuşabildiği herkesten bilgi toplamaya çalışıyordu. Hazreti Ebubekir'in yanına sokuldu.
11: Ebubekir, sen peygamberimizin yakın arkadaşısın. Nereye gidiyorsunuz söyler misin bana?
1: Allah nereye dilemiş ve peygamberimize nereye gitmeyi emretmişse oraya.
11: Hadi ama sen mutlaka biliyorsundur. Kiminle savaşacağımızı bilirsek ona göre hazırlanırız.
12: Peygamberimiz bu konuda bilgi vermiyor. Boşuna yorma kendini. Ben de az önce yanına gidip sordum ama cevap vermedi.
11: Sen de mi öğrenemedin Kâb?
12: Evet, aynen anlattığım gibi.
11: Neyse, bir bildiği vardır elbet.
8: Ordu emin adımlarla Mekke'ye doğru ilerliyordu. Yol üstünde yeni yavrulamış bir köpek ashabın dikkatini çekti.
10: Yeni yavrulamış. Bizim sesimizden ürktü sanırım.
12: Evet, baksana, yavruları yanımda. Peygamberimize haber verelim de ordu onlara bir zarar vermesin.
8: Peygamberimiz köpeğin korkusundan haberdar olunca onun başına bir nöbetçi görevlendirdi. Böylece hayvan da yavruları da zarar görmedi. İslam ordusu Mekke'ye 20 kilometre uzaklıktaki Merruz Zahran denilen yere varıncaya kadar Kureyş müşriklerinin olan bitenden haberi olmadı. Hava karardığında Peygamberimiz her askerin birer ateş yakmasını emretti.
13: Ateşlerin arasında belli bir mesafe olsun ki uzaktan kalabalık görünelim.
14: Şunun ucundan tutsana.
13: Ver.
14: Meşaleyi gezdirsek daha kolay olacak.
13: Hadi biraz hızlanın. Hava kararınca göz gözü görmez olacak.
8: Yakılan ateşler Mekke

0: Kalabalık bir ordunun mutlaka nöbetçileri vardır. Yakalanırsın. Yanına birilerini al.
1: Korkunun necele faydası yok. Kim olduklarını öğrenmezsek sabah kılıçlarını ensemizde hissedeceğiz. Ben gidiyorum.
2: Ebu Süfyan kısa bir süre sonra yakalandı.
1: Bırakın beni. Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden?
3: Resulullah senin buralarda olabileceğini söylerken ne kadar haklıymış. Bağlayın şunu.
1: Demek Muhammed'in adamlarısınız. Bu ateşleri yakan siz miydiniz? Bırakın beni. Beni insaflı birinin eline teslim edin. Arkadaşlarınızdan herhangi birinin eline düşersem hiç tereddüt etmeden beni öldürürler. Beni Abbas'a götürün. O halimden anlar. Hem de peygamberinizin amcasıdır o. Bırakın beni.
2: Bu esnada yükselen çığlıkları duyanlar olay mahallinde toplanmaya başlamıştı. Hazreti Abbas da bunların arasındaydı.
4: Neler oluyor?
5: Ebu Süfyan yakalanmış.
4: Ne? Ebu Süfyan mı?
6: Şükürler olsun.
5: En büyük düşmanımız.
1: Yakalanmış.
7: Evet, yakalanmış.
1: Abbas, Abbas bana yardım et.
8: Ne oluyor burada?
5: Ebu Süfyan'ı ele geçirdik. O da senin ismini sayıklıyordu.
8: Ebu Süfyan? Sen misin?
1: Evet, benim. Kurban olayım, kurtar beni bunların elinden. Yoksa canıma kıyacaklar.
8: Sakin olun, sakin olun. Ebu Süfyan benim himayemdedir.
4: Onu Resulullah'a yaptıklarından sonra nasıl himayene alırsın?
5: Öldürelim gitsin.
9: Bunun iflah olacağı yok. Bırakırsak başımıza iş açar.
8: Ben Abbas bin Abdülmuttalip. Ebu Süfyan bin Harb'ı himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış olur.
1: Sağ ol Abbas.
8: Gel, atımın terkisine bin. Yanımda olursan kimse sana dokunmaz.
1: Ordunun durumu nedir?
8: 10.000 kişiden fazlalar. Ve başlarında Allah'ın Resulü var. Bugün Kureyş için çetin bir gün. Ebu Süfyan, hala onun peygamber olduğunu anlamadın mı?
1: Bilemiyorum Abbas. Eskisi gibi değilim ama onun peygamber olduğunu da kabul edemiyorum.
8: Artık gerçekleri kabul etmelisin. Yarın fetih günü. Şehrin ele geçirilecek. Bu durumda ya esir olacaksın ya da sürgün edileceksin. İyi düşün. Doğru karar ver. Peygamberimizi en iyi tanıyanlardan biri sensin.
1: Evet. Muhammed'le beraber büyüdük. Onu çok severdim. Ama öyle şeyler yaşandı ki telafi imkanı var mı bilmiyorum. Her durum onun lehine döndü. Zafer kazandığımızı sandığımız zamanlarda bile hezimete uğradık. Şimdi sessizce geldi ve Mekke'yi kuşattı. Bundan sonra teslim olmaktan başka çaremiz yok. Onun merhametine sığınacağız.
8: Yüreğinin derinliklerinde bir yerde onun doğru söylediğini bildiğini biliyorum. İnşallah bu senin doğru yolu bulmana vesile olur. Şimdi arkamda sesini çıkarmadan dur. Seni tanırlarsa korumam zor olur.
1: Peki ne yapmamı tavsiye edersin?
8: Seni peygamberimizin yanına götüreceğim. O sana eman verirse kurtulursun.
1: Ben de aynı şeyi düşünmüştüm.
8: Peygamberimizin çadırına yaklaştık. Senin kim olduğunu merak edeceklerdir. Dikkatli ol, sesini çıkarma.
1: Tamam.
8: Tam da adamına rast geldik. Ömer karşımızda.
10: Kimdir o?
8: Ömer, benim Abbas.
10: Peki ya arkandaki? Ebu Süfyan. Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan. Seni böyle elimize düşüren Allah'a hamdolsun.
8: Ömer, sakin ol. O benim himayemde.
10: Neden böyle bir şey yaptın? Eğer uygun görseydi Allah'ın Resulü eman verirdi. Vallahi bu yaptığının uygun olup olmadığını gidip peygamberimize soracağım.
8: Peki gel beraber soralım.
10: Ey Allah'ın Resulü. Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan'ı ele geçirdik. Müsaade et boynunu vurayım.
8: Ey Allah'ın Resulü. Ben onu himayeme aldım.
10: Ya Resulallah. Bu adamı ele geçirmişken öldürmeliyiz. Bir daha bize zarar vermemeli. Müsaade et boynunu vurayım.
8: Yeter Ömer. Dediklerimi duymadın mı? Onu himayeme aldım dedim. Eğer Ebu Süfyan senin kabilenden olsaydı böyle söylemezdin.

0: kabilemden olsaydı onu koruyacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun Abbas. Bu adam benim düşmanım değildir. Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmiştir. Onun boynunu vurmayı da kendim için istemiyorum. Seninle farklı kabilelerdeniz Abbas. Ama biliyor musun? Babam Hattab sağ olup İslamiyet'i seçseydi, senin Müslüman olduğun gün sevindiğim kadar sevinmezdim. Çünkü biliyorum ki Allah'ın Resulü de babam Hattab Müslüman olsaydı, senin Müslüman olduğuna sevindiği kadar sevinmezdi.
1: Kusura bakma. Ben öyle alevlendiğini görünce...
0: Neyse. Şimdi Peygamber Efendimiz'e tekrar sor.
1: Ey Allah'ın Resulü, ne emredersin? Ebu Süfyan yanına gelebilir mi?
2: Peygamberimizin müsaadesiyle Ebu Süfyan içeri girdi. Resulullah ona İslam'a girmesini tavsiye etti.
3: Muhammed, bana biraz süre ver. Senin peygamber olduğunu söylemem için kalbimin tam olarak tatmin olması lazım.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek Hazreti Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon

0: 0312 384 43 75. Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
1: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
2: Radyo Hedef.
3: Ya Malikel Mülk.
4: Malikel Mülk'sün ki ellerim senin kudret elinde. Bedenim hücre hücre mülkünde. İradem senin iradende. Yüzüm secdelerine emanet. Hüzünlerim merhamet denizinde inci gibi büyümeye hasret. Umutlarım ebedi bahçelerde çiçekler açacak, meyveler verecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Rum Kralı Herakl'in sarayının sarsılması. Ben ve başka bir kişi Rum Kralı Herakl'e gönderildik. Onu İslam'a davet edecektik. Yola çıktık ve Şam'a vardık. O zaman Herakl adına Şam'ı Gassanoğulları idare ediyordu. Cebele bin Eyhem el-Gassani'nin konağına inerek görüşmek için izin istedik. Cebele yanımıza bir elçi gönderdi. Biz elçiyle konuşmayız. Ancak krala gönderildik. Eğer izin verirse kendisiyle görüşürüz. Aksi takdirde elçiyle konuşamayız dedik. Elçi ona gitti. Bu haberi iletince bize içeri girmek için izin verdi. Konuşunuz dedi. Hişam bin Az konuştu. Onu İslam dinine davet etti. Sırtında siyah elbiseler vardı. Hişam bu elbiselerin ne olduğunu sordu. Ben bu elbiseleri sizi Şam'dan çıkarıncaya kadar çıkarmamak üzere yemin ederek giydim dedi. Ben Allah'a yemin ederim ki senin konağını bile elinden alacağız. Hatta Allah izin verirse büyük kralın mülkünü de elinden alacağız. Peygamberimiz bunu bize haber verdi dedim. O, siz bu mülkü alacak kimseler değilsiniz. Onlar gündüzü oruç, geceyi ibadetle geçiren bir topluluktur. Sizin orucunuz nasıldır diye sordu. Biz ona orucumuzdan haber verince yüzü simsiyah kesilerek gidiniz dedi ve bizimle beraber bir elçiyi de krala gönderdi. Biz çıktık, kralın bulunduğu şehre yaklaştığımızda bizimle beraber bulunan elçi, sizin bu hayvanlarınız kralın şehrine giremez. İsterseniz size buradan atlar, katırlar temin edelim dedi. Biz de Allah'a yemin ederiz ki biz ancak bu hayvanların sırtında oraya gireriz dedik. Bu haberi krala gönderdiler. Kral aynı bineklerimizin sırtında şehre girmemize izin verdi. Kılıçlarımız boynumuzda olduğu halde şehre girdik. Onun konağına geldik. Konağın tam kapısında indik. O bize bakıyordu. Biz, La ilahe illallahü allahu ekber demeye başladık. Allah bilir ki, konak sanki şiddetli bir rüzgara maruz kalmış bir hurma dalı gibi sallandı. Bunun üzerine bize haber göndererek, dininizin gereklerini yüksek sesle yerine getirerek bizi rahatsız etmeye hakkınız yoktur dedi ve bize yanına girmek için izin verdi. İçeri girdik, baktık ki bir yatak üzerinde oturuyor. Yanında Rumlardan harp uzmanları vardı. Odasındaki her şey kırmızıydı. Biz ona yaklaştığımızda gülerek, ''Bize aranızdaki usule göre selam verseydiniz ne olurdu?'' dedi. Yanında duran ve çok güzel Arapça konuşan adamına, ''Bizim selamımız size uygun değildir. Sizin selamınız da bize uygun değildir.'' dedik. ''Peki sizin aranızdaki selam nedir?'' dedi. ''Selamımız Esselamu aleyke'dir.'' diye cevap verdik. ''Peki siz kralınıza nasıl selam veriyorsunuz?'' dedi. ''Aynı şekilde.'' dedik. ''Sizin sözlerinizin en büyüğü hangisidir?'' dedi. ''La ilahe illallahü allahu ekberdir.'' dedik. Biz bunu söylerken, Allah biliyor, saray o kadar sallandı ki, kral başını kaldırıp tavana baktı ve, ''Söylediklerinizden sarayım sallandı. Bu sözü evlerinizde söylediğinizde, evleriniz de sallanır mı?'' dedi. ''Hayır, biz bunu ilk defa burada gördük.'' dedik. ''Keşke bunları söyleyince her şey başınıza yıkılsaydı da sizden kurtulsaydık. hiç şüphe yok ki topraklarımın yarısı elimden çıkacak dedi. Sonra bize birçok soru sordu. Biz de cevap verdik. Sonunda namaz ve orucunuz nasıldır dedi. Ona da

Cevap verdikten sonra, "Kalkın," dedi ve bize güzel bir odayla bol yemek hazırlanmasını emretti. 3 gece orada kaldıktan sonra bir adam göndererek bizi çağırdı. Yanına vardığımızda önceki sorularını tekrar sordu. Biz de aynı şekilde cevaplandırdık. Sonra emretti, 4 köşeli, altın yaldızlı büyük bir kutu getirdiler. Kutunun içinde küçük gözler vardı. Her gözün kilidi ve kapısı bulunuyordu. O gözlerden birini açarak siyah renkli, ipekli bir bohça çıkardı. Bohçayı açınca içinden kırmızı bir resim çıktı. Gözleri büyük, saçları kalın, boynu hiç görmediğim kadar uzun bir adam resmiydi. Gür sakallı ve Allah'ın yarattıklarının en güzeli denecek kadar güzel, saçında 2 örgü bulunan bu adamın resmini bize göstererek, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu Hazreti Adem'dir," dedi. İnsanların en sık saçlısıydı. Sonra başka bir gözü açtı, oradan da siyah renkli bir ipekli çıkardı. Üstünde beyaz bir resim vardı. Saçı koyu burçak renginde, gözleri kırmızı, başı büyükçe ve sakalı güzeldi. Bize, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu Hazreti Nuh'tur," dedi. Sonra başka bir gözden, siyah bir ipekli parçasının içinden başka bir resim daha çıkardı. O da beyaz renkli, gözleri güzel, alnı geniş, yüzü uzunca, sakalı beyaz ve gülümseyen bir adamın resmiydi. "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu Hazreti İbrahim'dir," dedi. Başka bir gözü daha açtı. Oradan da beyaz bir resim çıkardı. Allah'a yemin ederim ki aynen Hazreti Peygamber'e benziyordu. Bize, "Peki, bunu tanıyor musunuz?" dedi. Ağlayarak, "Evet, bu Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'dir," dedik. Yanılmıyorsam, ayağa kalkıp oturdu ve, "Evet, vallahi odur," dedi. "Sen onu görmüş gibi tanıyorsun," dedik. Biraz baktıktan sonra, "Aslında bu resim en son gözde bulunuyordu. Fakat sizi denemek için sırasını bozdum. Ne diyeceğinizi merak ettim," dedi. Bir başka gözü daha açtı ve içinden siyah bir ipekli daha çıkardı. Ondan da kıvırcık saçlı, esmer, gözleri çukur, keskin bakışlı, asık suratlı, dişleri sık ve üst üste gelmiş, öfkeli gibi dudakları kalkık bir adam resmi çıktı. Bize, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu Hazreti Musa'dır," dedi. Bunun yanında bir resim daha vardı. Saçı yağlı, alnı geniş, gözlerinde hafif şaşılık bulunan bir adamın resmiydi. Bize, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu İmranoğlu Harun'dur," dedi. Başka bir gözü daha açtı. Beyaz renkli bir ipekli çıkardı. Bunun içinde de esmer, uzuna yakın orta boylu ve dargınmış gibi duran bir adam resmi çıktı. Bize, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu Hazreti Lut'tur," dedi. Bir gözü daha açarak beyaz bir ipekli çıkardı. Bundan da beyaz renkli, gül yanaklı, burnunun ortası yüksek ve güzel yüzlü bir adam resmi çıktı. Bize, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu Hazreti İshak'tır," dedi. Bir gözü daha açarak yine beyaz bir ipekli çıkardı. Ondan da Hazreti İshak'a benzer bir resim çıktı. Ancak bunun dudağında siyah bir ben vardı. Bize, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu Hazreti Yakup'tur," dedi. Bir göz daha açtı. Beyaz bir ipekli daha çıkardı. Onun içinden de beyaz, güzel gözlü, burnunun ortası yüksek, biçimi güzel, yüzü nurlu, yüzünde huşu ve Allah korkusu görülen

0: rengi hafif kırmızı bir adam resmi çıktı. Bize, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu peygamberlerinizin atası Hazreti İsmail'dir," dedi. Bir göz daha açtı. Oradan da beyaz bir ipekli çıkardı. İçinde Hazreti Adem'e benzeyen bir resim vardı. Resimdeki adamın yüzü güneş gibi parlıyordu. Bize, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu Hazreti Yusuf'tur," dedi. Bir başka göz daha açtı. Oradan da yine beyaz bir ipekli çıkardı. İçinden de kırmızı yüzlü, ince bacaklı, gözleri küçük, karnı büyük, orta boylu ve boynunda kılıç asılı bir adam resmi çıkardı. Bize, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu Hazreti Davud'dur," dedi. Başka bir gözden yine beyaz bir ipekli çıkardı. Onda da kalçaları kalın, bacakları uzun ve ata binmiş bir adam resmi vardı. Bize, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu Hazreti Davud'un oğlu Hazreti Süleyman'dır," dedi. Bir başka göz daha açarak siyah bir ipekli çıkardı. Ondan da genç, beyaz, simsiyah sakallı, gür saçlı, güzel gözlü, nur yüzlü bir adam resmi çıktı. Bize, "Bunu tanıyor musunuz?" dedi. "Hayır," dedik. "Bu Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İsa'dır," dedi. Biz, "Bu resimleri nereden buldunuz? Bunlar asıllarının aynısıdır. Çünkü biz peygamberimizi gördük. Onun resmi aynen kendi gibidir," dedik. O da bize, "Hazreti Adem, soyundan gelecek bütün peygamberleri kendisine göstermesi için Rabbine niyazda bulunmuş. Allah da ona bütün peygamberlerin resmini indirmişti. Bu resimler, Hazreti Adem'in batı tarafındaki hazinesindeyken, Zülkarneyn orayı ele geçirdiğinde resimleri alarak Danyal'a vermişti," dedi. Sonra da, "Allah'a yemin ederim ki, saltanatımı terk edip sizin en kötünüze ölünceye kadar kölelik yapmaya razıyım," dedi. Sonra bize büyük ikramlarda bulunup hürmet ve sevgiyle bizi uğurladı. Biz Ebubekir'in yanına döndüğümüzde olanları anlattık. Ebubekir ağlayarak, "Doğrudur. Bir düşkün bile Allah hakkında hayır dilerse ona hayır verir. Allah'ın Resulü bize Hristiyan ve Yahudilerin kitaplarında kendisinin vasıflarının bulunduğunu söylemedi mi?" dedi. Humus'un sarsılması. Allah Teala Humus'un kuşatıldığı günlerde Müslümanlara sabırlarının karşılığını verdi. Humus içindeki Rumlarla sallandı. Sebebi de şuydu: Müslümanlar onları göğüslerken bir ağızdan tekbir aldılar. O tekbirlerle beraber şehir içerisinde bulunan Rumlar sarsıldılar, duvarlar yarıldı. Hemen önderlerine ve rey sahiplerine gittiler. Bunlar barış yapmaya teşvik ettilerse de halk barışa yanaşmadı. Bunu teklif ettiklerinden dolayı onları tahkir ettiler. Sonra Müslümanlar ikinci tekbiri aldılar. İkinci tekbirde de birçok evler ve duvarlar yıkıldı. Tekrar rey sahiplerine başvurdular. Onlar da, "Siz Allah'ın azabını görmüyor musunuz? Barıştan başka yol kalmamıştır," dediler. Böylece barışa razı oldular. Sariye ve ordusunun Hazreti Ömer'in sesini duymaları. Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ömer'in yanına girerek, "Seni en çok kınadığım husus şudur ki, sen halkın aleyhinde dedikodu yapmasına imkan veriyorsun. Hutbe okuduğun bir anda bakıyorsun ki, 'Ey Sariye, daha yapış,' diyorsun. Ne demektir bu?" dedi. Hazreti Ömer, "Allah'a yemin ederim ki, ben kendimi zapt edemedim. Onları gördüm. Dağın yanında savaşıyorlardı. Arkalarından ve önünden düşman hücum ediyordu. Ben, 'Sariye, dağa yapış,' demekten kendimi alamadım. Maksadım onların dağa yapışmalarıydı," dedi. Böylece beklediler. Sariye'nin elçisi geldi, onun mektubunu getirdi. Mektupta şöyle diyordu: "Cuma günü düşmanla karşılaştık. Sabah namazından sonra savaşa başladık. Cuma vaktine kadar devam ettik. Güneş neredeyse batıya doğru yönelmişti. Tam bu esnada "Ey Sariye, dağ!" diye iki defa ses duyuldu. Bunun üzerine biz dağa çekildik ve düşmana galebe çaldık. Allah onları hezimete uğrattı ve yok etti. Bunun üzerine Ömer hakkında ileri geri konuşanlar, "Bu kişiyi kendi haline bırakalım. Çünkü Allah ona ikramda bulunuyor," dediler. Ebu Kursafe'nin sesinin uzak yerlerden duyulması. Rumlar Ebu Kursafe'nin bir oğlunu esir ettiler. Ebu Kursafe, her namaz vakti geldiğinde Askalan surunun üzerine çıkarak, "Ey filan, namaza kalk!" diye bağırır. Oğlu da Rum memleketinde bulunduğu halde bu sesi duyar ve namaza kalkardı. Hazreti Peygamber gasledilirken ses duyulması. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde onu yıkayanlar ihtilafa düştü. Bunun üzerine kim olduğunu bilmedikleri bir kişinin sesini işittiler. Şöyle diyordu: "Peygamberinizi iç gömleği sırtında olduğu halde yıkayınız." Bunun üzerine Hazreti Peygamber iç gömleği sırtında olduğu halde yıkandı. Ebu Musa el-Eş'ari'nin bir deniz birliğinin kumandanıyken gaybtan ses duyması. "Biz denizde sefere çıkmıştık. Biz ilerlediğimiz bir devrede güzel de rüzgar esiyordu ve geminin yelkenleri tam kaldırılmıştı. Baktık ki birisi, 'Ey gemidekiler, durun da size haber vereyim,' diye seslendi. Bu ses 7 defa arka arkaya işitildi. Ben geminin baş tarafına doğru gittim ve, 'Sen kimsin? Nereden bağırıyorsun? Sen bizi görmüyor musun? Biz burada durabilir miyiz?' dedim. Ses bana, 'Size Allah'ın nefsi üzerine yazmış olduğu hükümlerinden birisini haber vereyim mi?' diye sordu. Ben de, 'Evet, ver,' dedim. O ses, 'Allah sıcak bir günde susuzluğa sabreden bir kimsenin susuzluğunu kıyamet gününde gidermeyi üzerine yazmıştır,' dedi. İşte bunun için Ebu Musa çok sıcak günlerde oruç tutardı. Halkın İbn Abbas'ın vefat ettiği günde Kur'an sesi duymaları. İbn Abbas Taif'te vefat etti. Cenazesinde bulundum. Bir kuş geldi. Onun gibi güzel bir kuş görülmemişti. İbn Abbas'ın kefeninin arasına girdi. Dikkat ettik. Fakat çıktığını hiç kimse görmedi. İbn Abbas defnedildiği zaman kabrin kenarında kim olduğu bilinmeyen birisi, "Ey huzura eren nefis, razı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön, iyi kullarımın arasına gir, gir cennetime" ayetlerini okudu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de gelebilirsiniz.

0: geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
1: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, vermiş olduğumuz saatte derse başlayamadığımızdan dolayı haklarınızı helal ediniz. Cin suresinden devam ediyoruz. İlk defa bu derse internet yoluyla katılan kardeşlerimiz merak ederler. Niçin Suretül Cin'den başladınız diye. Esasında ifamda Ramazan-ı Şerif gelince dersleri azaltır, sadece sarf nahiv dersleri okunur. Buhari-i Şerif'i hatmetmek istemiştik. Bir ara Buhari okuduk, bir ara Müslim okuduk. Daha sonra Kur'an-ı Kerim, onu hatmedelim dedik. Madem ki Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, Kur'an-ı Hakim bu ayda nazil oldu. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye başlamıştık. İlk başta 900 tefsir edebildik, ancak o kadar gidebildik. Ramazan-ı Şerif'ten sonra normal programlarımıza döndük. Değer dersleri okuyorduk. Değer dersleri okurken tekrar kayda alalım dedik. Tefsir derslerinin bir kısmını Ahzab suresinden geçen yıl Ramazan ayında başladık. Ramazan-ı Şerif'te 5-6 cüz kadar kaydedebildik. O kadar tefsir yaptık. Sonra tekrar normal dersimize döndük. Oradan devam ediyorduk. Esasında tefsirde dersimiz Nesefi ve Beyzavi. Onları okuyoruz. Fakat her sure bitince kardeşlerimizle Nesefi'den ya da Beyzavi'den okumuş olduğumuz yeri Kur'an-ı Kerim'den tefsir ediyoruz. Şimdi de öyle yapacağız. Yani buradaki öğrenci kardeşlerimiz onlar Nesefi ya da Beyzavi'den ya da başka derslerden mutalaa edecekler, eserlerden mutalaa edecekler. Ama sizinle burada Cin suresinden itibaren sadece Kur'an-ı Kerim esas alınarak diğer dersler tefsirler mutala edilmiş olduğu halde anlamaya çalışacağız, fehmetmeye çalışacağız Allah Teala'nın ayetlerini. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim ayında bizleri onun kitabından müstefil kılsın. Kayıt Ahzab suresinden itibaren internette var. Dileyen kardeşlerimiz Ahzab'dan başlayarak Cin suresine kadar olan yerleri dinleyebilirler, takip edebilirler. İnşallah Ramazan

Şerif'te ne kadar gidersek bu saatlerde başlayacak her gün inşallah burada olduğumuz müddet içerisinde tefsir etmeye çalışacağız. Peki Cin Suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Tam olarak ne zaman nazil oldu onunla alakalı bir tespitte bulunmak zor. Mekki surelerle alakalı tayinde bulunmak güç. Neden güç? Çünkü Mekke-i Mükerreme'de Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimizin sayıları azdı. Onun için hadiseler bize Medine'de olduğu kesrette rivayet edilmiyor. Fakat bu sure cinlerden bahsediyor. Neden cinlerden bahsediyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Hakim nazil olunca Mekke'de kafirler, müşrikler Kur'an-ı Hakim'e isnat noktaları arıyorlardı. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٍ Bazıları diyorlardı ki ona bir beşer öğretiyor. Arap olmayanları buluyorlardı, onlara isnat ediyorlardı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olduğunu, okuma yazma bilmediğini, Mekke-i Mükerreme'nin dışına iki defa çıktığını, birinde çocuk olduğunu, diğerinde 25 yaşında olduğunu, fakat bu çıkışlarında yanında Mekkeliler olduğunu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok kısa bir zaman Mekkelilerle beraber çıkıp yine onlarla birlikte Mekke'ye döndüğünü biliyorlardı. Ümmi bir peygamber, o halde bu Kur'an'ı, bu ayetleri ona kim öğretiyor diyorlardı. Dışarıdan birileri arıyorlardı, Cebir en-Nasrani ya da başkalarını bulmuşlardı. Fakat onlar Arap değillerdi, Arapçayı bile konuşamıyorlardı. Ama Kur'an-ı Kerim Arap'ın en beli olanlarını, en fasih olanlarını bile karşısında diz çöktürmüştü. فَاسْطَعْ بِمَا تُؤْمَرْ ayet-i kerimesi okunduğu zaman Arap'ın en edibi, en beli olan Lebid atından yeri inip secde etmişti. Neden secde ediyorsun diye ona sordular. Dedi ki Kur'an'la Hakim'e iman etmedim. Fakat onun edebiyatına, belagatına, icazına, fesahatına ona teslim oldum. Öyle bir kitap var. Peki bu kitaba isnat merkezi arıyorlar. İnsanlardan bulamayınca ya da buldular fakat inandıramayınca bu defa dediler ki acaba ona cinler mi öğretiyor diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cinlerden isnat merkezi aramışlardı. Fakat o noktada da inandırıcı olamadılar. Bu sure cinlerden bahsederek bir anlamda cinlerin ne olduğunu, onların keyfiyetini, onların da insanlar gibi Allah Teala'ya iman etmekle, İslam'la mükellef olduğunu bize ifade, izah edecek. Yani bir kitap var, Mekke'nin gündemini değiştiriyor. Onlar acaba şair midir diyorlar. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Hazreti Ömer Efendimiz Kabe'nin bir tarafında Allah Resulü Aleyhisselam'ı dinliyor. Şair olabilir mi diyor. Kur'an-ı Kerim reddediyor. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Acaba kahin midir diyor. Ben içimden bu şair midir diye düşünmüştüm. İçimden geçeni anladığına, idrak ettiğine göre kahin olabilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın ayetlerini okumaya devam ediyor. Hayır, bu bir kahin sözü de olamaz. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Fakat Mekke öyle bir toplum ki tezekkür, taakkul, tedebbür melekelerini kaybetmiş. İnsanlar bütünüyle varlık, varoluş şuurlarını yitirmişler. İnkara kendilerini ayarlamışlar. Allah Resulü Aleyhisselam hangi hakikatten, hangi esasdan bahsederse onlar reddediyorlar. O halde bu surenin vaktiyle alakalı işte tam şu zamandı diyemiyoruz ama Mekke'de nazil olan surelerden Cin suresi, cinlerden, onların keyfiyetinden bahsediyor. Yani onlar da insanlar gibi iman etmekle, Allah Teala'ya teslim olmakla, ibadet etmekle sorumlular, mükellefler. Bugün de cinleri konuşuyorlar, bugün de cinler tartışıyorlar. Fakat önceden onları İlah derecesine çıkaranlar vardı, ibadet edenler vardı. İşte çöle girdiği zaman "Eûzu bi seyyide hâzel vâdi" öyle diyorlardı. Bu vadinin efendisine sığınıyorum. Mekkeliler çölde gidiyorlar, gece karanlık, zifiri bir karanlık var. Öyle bir yere girdikleri zaman bu vadinin efendisi kimse, hangi cinse ona sığınıyorum derlerdi. Onları böyle farklı bir makamda görürler, öyle değerlendirirler, öyle mutala ederlerdi. İlah kabul

edenler, onlara ibadet edenler vardı. Bir ifrat vardı. Karşıda bir tefrit vardı. Kahinlere gidenler, cinlerle görüşenler, cinlerden bilgi aldığını zannedenler, söyleyenler vardı. Onları da yüceltenler, takdis edenler var. Yani farklı kutupları görüyorsunuz. Peki bugün Müslümanlar içinden öyle bir sınıf zuhur etti ki, bir tarafta tarihselciler var, bir tarafta pozitivist anlayışa mahkum olanlar. Tarihselciler Kur'an-ı Kerim'e artık senin devrin bitti diyorlar. İçindeki o hüküm ayetlerini, ahkam ayetlerini bu asırda, bu zamanda uygulayamazsın. Yani senin çağın kapandı. Ne kadar hüküm ayeti varsa onlar o asırla alakalıdır. Esasında bu anlayış eski Yunan'dan tevarüs eder. Aydınlanmanın inkarcı bir aklı var, münkir bir aklı var. O akıl İncil'i almıştı, İncil'i çökertmiş, çökertecek hamleler yapmıştı. İçeriden adamlar, kiliseye inananlar, iman edenler hayır dediler. Çökertmeyin, İncil'imiz kalsın ama biz onu aklileştiririz. Onun içinde ne kadar efsane, hurafe varsa onları temizleriz dediler. İçeriden İncil'i bir kurtarma operasyonudur tarihselcilik. Yani onun bozulmuş olduğunu, muharref olduğunu, tahrif edildiğini kabul ettiler. Kurtaralım dediler. Aydınlanma, o akıl kendi kilisesini kurmuştu. Aklın kilisesini kurdu. Aklın kilisesi hurafenin kilisesini ortadan kaldıracaktı. İçeriden o kiliseyi kurtarma ameliyesidir tarihselcilik. Peki Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın kitabı, onun hüküm ayetleri de o kitabın içinde. Geçen asırda oryantalistler tarihselciliği Kur'an-ı Kerim'e tatbik etmek istediler. İçeriden gönüllü, ödüllü işbirlikçileri buldular. Onlar dediler ki biz yaparız bunu. Siz dışarıdan yaparsanız oryantalist, bunlar kafir diyecekler. Sizin ifadelerinizi reddedecekler. Fakat bizim adımız Ahmet, Hasan, Hüseyin, Mehmet, Mustafa. Ne diyorsanız biz içeriden bunu yaparız. İçeriden aldılar, yaptılar bunu. Ne dediler? Kur'an-ı Kerim'in hüküm ayetleri tarihseldir. Yani onları bu asırda, bu zamanda uygulayamazsınız. Küresel bir dünya var, global bir dünya. Amerika'daki de kot pantolonu giyiyor, Afrika'daki de kot pantolonu giyiyor, Amerika'daki de McDonald's oradan giyiyor, Asya'daki de o da McDonald's'tan giyiyor. Yani dünyayı bir köye dönüştürdüler. Her tarafta aynı diziyi izliyorlar, aynı kıyafetleri giyiyorlar, aynı gıdaları yiyorlar. O halde bu dünyaya itiraz eden yegane güç var, İslam. Değiştiremedikleri, dönüştüremedikleri yegane nizam var, o İslam. O diyor ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah Teala'nın ahkamı var, hükümleri var. Mutlaka onlar tatbik edilmeli. Mutlaka onlar uygulanmalı. Peki uygulanmayanlara dair hükmü veriyor. Yani gücü olduğu halde, kuvveti olduğu halde direnen bir toplum yok. Böyle bir toplumda uygulamayanlar Allah Teala'nın hükümlerin kafir olurlar. O halde bu kitap bizden uygulama alanı istiyor. Kim onun hükümlerini reddediyorsa, tanımıyorsa onu da tağut olarak ilan ediyor Kur'an-ı Kerim. Müslümanlar her asırda, her zamanda bu kitabı uyguladılar. Bunun hükümlerini tatbik ettiler. Son iki asırda bir savrulma var, Kur'an-ı Kerim'de uzaklaşma var. Fakat içeriden bir damar, içeriden bir ruh yeniden Kur'an-ı Kerim'in önünü, yolunu açabilmek için cehd içinde, gayret içerisinde mücadele ediyor. Peki içerideki bu ruhu öldürebilmek, yok edebilmek için dışarıdan şu kadar taarruzda bulundular. İtalya bunun için Libya'yı işgal etti. Onun için kalktılar, oraya gittiler. Karşıda Kur'an-ı Kerim'le direnen bir Ömer Muhtar vardı. Mısır'a bunun için İngilizler gitti. Osmanlı'ya bunun için saldırdılar, hilafeti bunun için kaldırdılar. Bir kitap var, Kur'an-ı Kerim. Her zaman yıkılan, savrulan ümmeti tutup, ruhunu tutup ayağa kaldıran, yeniden sen bu kitabı hayata tatbik edeceksin. Buna memursun, buna mecbursun. Allah Teala seni bunun için var etti, yarattı diyen bir kitap var, Kur'an-ı Kerim var. O halde bu kitapla bu ümmetin bağını, bu kitapla ümmetin irtibatını koparmak lazım. Dışarıdan saldırdılar ama yapamadılar. Muvaffak olamadılar, içeriye girdiler. Tarihselcilikle geldiler.
Dediler ki o hükümler o asırda geçerliydi. Şimdi siz o hükümleri alıp aynısıyla bu asırda bu zamanda uygulayamazsınız. Tarihselciliği bugün maalesef Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme makamında olanlar, buna dair ehliyet, salahiyet, ilmi anlamda değil de akademik anlamda alanlar, şu kadar adam var, Kur'an-ı Hakim'in tarihi

sebâneke alem minallah. Hırsızın o asırda hırsızlığın önünü alamıyorlardı. Peygamber de ne yaptı? O asırda bunu önleyebilmek için hırsızın eli kesilir. Öyle bir ayet var dediler. Peki bugün siz hırsızlığı başka cezalarla önleyebiliyorsanız, önüne geçiyorsanız o zaman bu ayet tarihseldir. O asırda o zamanla geçerliydi. Faiz tarihseldir. Mirasla alakalı ayetler tarihseldir. O asırda o zamanladır. Peki o zaman ey Kur'an, senin devrin bitti. Bundan sonra sen bu dünyayı idare edemezsin, yönetemezsin, yönetmeye talip olamazsın. Yani alenen Allah Teala'nın ayetlerinin değiştirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Kim? İçeriden adamlar. Dışarıdan bunu söyleyince onlara kafir diyorlardı. Yani başörtüsüne ya da kadının libasına, dış örtüsüne bakıyorsunuz. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine yudinine aleyhinne min celabi bihinne. Zalike edna yu'rafne felâ yu'zeyn. Peki o zaman kadınlar eza görüyorlardı. Dışarıdan sözlü tacizde bulunuyorlardı kadınlara. Onun için örtünmüşlerdi. Bugün bir kadın başını açıp sokağa çıkıyor. Eğer sözlü bir takım tacizlere maruz kalmıyorsa bu ayet tarihseldir diyorlar. Bu ayetleri bu asırda, bu zamanda uygulayamazsınız. Efendim, içeriden Allah Teala'nın ayetlerine, kitaba, kelamullah'a, kelam-ı kadime kurulan büyük bir tuzaktır bu. Hayır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün zamanlara, bütün mekanlara gönderilen bir peygamber. Bütün zaman ve mekanlar. Üstad diyor ya, zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençliği. Zamana da hakim olacak, mekana da hakim olacak. Çünkü bu kitap bütün zamanlarda ve mekanlarda caridir. Hükümleri tatbik edilecektir. O halde buradan bir taarruz var. Tarihselcilikle gelen bir taarruz var. Öteki taraftan başka bir taarruz var. Onlar ne diyorlar? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetini reddediyorlar. Sünneti seniyeyi kabul etmiyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselama dair Allah Teala ve enzelnâ ileyke zikre litübeyyine linnâs. Bu zikri sana indirdik. Sen insanlara beyan edeceksin. Neden sana indirdik? Litübeyyine linnâsi. Beyan etmen için. Enzelnâ oradaki ve enzelnâ ileyke zikre litübeyyine. Lâm-ı mutallak ne? Enzelnâ. Yani bana indirmedi. Sana da indirmedi kardeşim. Kime indirdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Peki Allah Teala'nın Efendimiz aleyhissalatu vesselama Kur'an-ı Kerim'i indirmesindeki gaye, amaç, o beyan edecek. İnsanlara o anlatacak. O halde bu ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'in beyana, izaha, Efendimiz aleyhissalatu vesselama ihtiyacı olduğunu açıkça alenen bize ifade ediyor. Peki bu adamlar ikinci hamleyi yapıyorlar içeriden. Yine bunların adı Hasan, Hüseyin, Mustafa vesaire. Bunlarla ne yapıyorlar? Allah Resulü aleyhisselamın sünnetiyle Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına, izahına uydurulan din diyorlar. Peki başka bir taraftan nereye saldırıyorlar? Mezheplere saldırıyorlar. Mezheplere taarruz ediyorlar. Yani mezhepler, eğer olmasaydı bu ümmet, bu millet Kur'an-ı Kerim'i, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünneti nasıl anlayacaklardı? Allah Resulü aleyhisselam buyuruyorlar. Salatul leyli mesna mesna. Gece namazı iki iki kılınacak. İkişer rekat ikişer rekattı. İmam Şafii Hazretleri bu hadisi nasıl anlıyorlar? Bu bir mesele diyorlar. Meselenin ifadesi, meselenin izahı. O halde gece namazı mutlaka iki rekat, iki rekat kılınmalı. Teravih İmam Şafii'ye göre iki olacak. Peki Ebu Hanife Hazretleri bunu nasıl anladılar? Salatul leyli mesna mesna. Bu maslahattır dedi. Neden? Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam inna rabbeke ya'lemu enneke tekûme edna min thulüseyi leyli ve nisfahu ve thulüsehu ve taifetu minellezine ma'ak. Yani sahabe Allah Resulü aleyhisselamla birlikte ve taifetun, bir grup, bir taife namaz kılarlar. Üçte ikisinden azında, üçte birinde, yarısında namaz kılıyorlar. Namaz kılarken ayakları şişiyordu. O halde bu ayet onlara diyor ki, evet bu kadar namaz kılıyorsunuz. Ayet onların ne kadar kıldığını anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da madem bu kadar uzun namaz kılıyorsunuz,
insanın bir tahammül

sınırı var. Uzun süre ayakta kalamazsınız. Oturabilirsiniz. Yani iki rekatta bir selam vermeniz maslahatınıza daha uygun. Eğer gece boyu namaz kılacaksanız, yani böyle dört rekat ayakta duruyorsunuz, uzun kıyamlarınız var, bedeniniz, ayaklarınız buna tahammül edemez. İki rekatta selam verin. Bu yeni bir meseleyi bize anlatmaz diyor Ebu Hanife. Bu maslahattır. Gece boyu namaz kılanlara maslahatın ne olduğunu anlatıyor. Eğer böyle olsaydı, gece namazlarını iki rekat kılmak daha faziletli olsaydı, o durumda yatsının farzı iki kılınmalıydı. Ama yatsının farzını dört kılıyoruz. Farz mı daha faziletli, sünnet mi daha faziletli? Farz daha faziletli. Daha faziletli olan iki olmalıydı. O dört olduğuna göre, yatsının farzı dört olduğuna göre, o zaman bu diyor Ebu Hanife Hazretleri bize bir meseleyi anlatmaz. Maslahatı anlatır. Nedir o maslahat? Yani gece boyu namaz kılacaksanız öyle dört rekat ayaklarınız ona tahammül etmez. İki rekatta selam verin, dinlenin, evradınız, ezkarınız olsun, tesbihatınız, salatü selam onları okuyun, sonra tekrar kalkın iki rekat daha kılın. Ama İmam Şafii Hazretleri bunu müstakil bir hüküm olarak alıyor, mesele olarak alıyor. Onun için gece namazı mutlaka iki kılınmalı, teravih de İki rekat kılmalı, selam verilmeli, sonra tekrar kalkıp iki iki o şekilde kılmak gerekir diyor. Efendim gördüğünüz gibi bu müçtehitler, müçtehit imamlarımız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadis-i şerifleri bu bağlamda, bu çerçevede anladılar. Murad-ı Resulü anladılar. Ayet-i kerimeleri o çerçevede baktılar. Muradullah'ı anladılar, idrak ettiler ve bu bağlamda mezhepler oluştu. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine baktığımızda, Allah Teala'nın ayetlerine baktığımız zaman bu ümmeti tefekküre, tezekküre, taakkule sevk ediyor. Alimleriniz olacak, o alimler düşünecekler. Eğer ifadeler hep muhkem olsaydı, yani la yakbalun nesha ve tevil, nesi kabul etmiyor zaten, tevili de kabul etmeseydi, tefsiri kabul etmeseydi, açık olsaydı, o zaman siz o ayetleri bütün zamanlarda, bütün mekanlarda uygulayamazdınız. O ayetlerden farklı zamanlarda içtihatta bulunamazdınız. Hakikatte Kur'an-ı Kerim nasıldır? Her zamanda, her mevsimde taze açan bir gül gibidir. İşte o ayetlerden ulemamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine hükümleri çıkardılar. Özelliği bu. Farklı anlamaya müsait. Peki kim anlayacak? Alimler anlayacaklar. Müçtehitler anlayacaklar. İdrak edecekler. Nasıl anladılar? Ona dair bir hadis-i şerifte örnek verdi. O halde tarihselcilikten saldırıyorlar. Sünnet-i seniyeyi reddedenler saldırıyorlar. İşte mezhepsizlik, oradan ayrı bir saldırı, ayrı bir taarruz var. Dünyevileşme bugün Müslümanların içine düşmüş oldu. Ayrı bir sıkıntı, ayrı bir anafor. Peki bir de ne var? Pozitivizm. Ondan etkilenenler var. Onlar da diyorlar ki Kur'an-ı Hakimi, Allah Teala'nın ayetleri mutlaka, bu asrın aklı bize neyi emrediyorsa, neyi amirse o bağlamda, o çerçevede anlamalıyız, anlamak zorundayız. Eğer akıl kabul etmiyorsa o zaman tevil etmeliyiz. Bu adamlar cinnin varlığını, cinlerin varlığını reddediyorlar. İşte Seyyid Ahmet Han vardı. Yani İncil'e göre, İngiliz aklına göre Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan Hindistan'daki bir damar. Sonra şimdi Aligarh Üniversitesi o zaviyeden devam ediyor. Onu Hint ulemasından tekfir edenler vardı, ehli dalalet kabul edenler vardı. Fakat netice itibariyle bu adamlar cinlerin varlığını Allah Teala'nın kitabında, Kur'an-ı Kerim'de anlattığı gibi kabul etmediler, tevil ettiler. Melekler için dediler ki bunlar insana moral veren bir takım hisler, duygular dediler. Abduh da doğrudan reddedemiyor meleklerin varlığını, melek olarak varlığını reddedemiyor. Diyor ki bu konuda ulemadan gelen iki ayrı görüş var. Bir görüşe göre işte malum melekler yemezler, içmezler. Allah Teala'nın vermiş olduğu görevleri yaparlar. Izdırari olarak ibadet ederler. Peki ikinci görüş nedir diyor. Efendim bunlar tabiatta Allah Teala'nın varlıklara vermiş olduğu bir takım hasselerdir, bir takım özelliklerdir. İşte bir tohum, toprağa ekiyorsunuz, oradan

Bir bitki vücuda geliyor, ağaç oluyor, başka bir şey oluyor veya insan işte varlığı görüyorsunuz. Onun içinde bir takım göremediğimiz hasseler var. İşte melek bu tür şeylerdir diyorlar. Bu şekilde anlayanlar var ya da moral değerlerdir diyorlar. Esasında Reşit Rıza Abdü'nün söylediğini biraz daha müşahhas hale getiriyor. Ortada ifadeler kullanıyorlar. Alenen açıkça reddedemiyorlar, inkar edemiyorlar ama melek tanımını, ulemanın melek ifadesini fasit tevillere mahkum etme girişimlerini, hamlelerini biz Abduh'ta ve onun sonrasında halefi olan Reşid Rıza'da, talebesinde, onun eserinde, Menar'da görüyoruz. Yani iki görüş var diyorlar ama kendileri çok izah etmeden o ikinci görüşe meyil var. Halbuki ulema-i İslam'dan, Kur'an-ı Kerim'in ifade ve izahı dışında meleklere dair başka bir beyan göremezsiniz, bulamazsınız. Ulema dedikleri esasında oryantalistler, kafirler, onlardan aldıkları görüşler. Peki orada Abdü şöyle diyor, efendim diyor, yani bu ateistler buna tabiat diyorlar. Tabiatın kuralları, tabiatın kanunları diyorlar. Yani biz de buna bazı alimler de melekler diyor. Yani orada kendini bir parça ateistlerin dışında tutuyor ama onların görüşlerinin sadece zarfını değiştirerek muhteva, mazruf aynı olduğu halde böyle meleklere dair bir görüş daha var diyerek onu ulemaya isnat ediyor. Esasında böyle bir görüşün ulema-i İslam içerisinde bir isnat merkezi yoktur kardeşim. Cinlere dair de Seyyid Ahmet Han'dan gelen o damardan baktığınız zaman benzer ifadeleri görüyorsunuz. Bildiğimiz anlamda bir cin varlığı söz konusu değildir diyorlar. Cinler işte dağlarda, çöllerde yaşayan vahşi varlıklardır. Vahşi insanların vahşi halleridir diyorlar. Yoksa bildiğimiz anlamda görmediğimiz, göremediğimiz varlıklar olmaz, olamaz diyorlar cinler. Neden böyle diyorlar? Çünkü pozitivizme göre her şeyi deney ortamında ifade ve ispat edeceksiniz. Laboratuvara sokacaksınız, oradan çıkaracaksınız. Eğer oradan çıkaramıyorsanız o halde bunun varlığı ispat edilemez, reddedilir diyorlar. Onlar da reddediyorlar. Yani göremediklerinden cinleri gözleriyle varlıklarına tanık şahit olamadıklarına reddediyorlar. Peki aynı mantıktan hareketle gittiğiniz zaman o zaman Allah Teala'yı da görmüyorlar, onu da inkar mı edecekler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlardı? Tefekkeru fi ala illa ve la tefekkeru fi zatillah. Allah Teala'nın nimetleri noktasında düşünün, nimetleri üzerinde düşünün. O nimetler sizi onun varlığına götürsün. Ve min ayatihi ve min ayatihi. Allah Teala'nın zatı üzerinde düşünmeyin. Eğer zatı üzerinde düşünürseniz idrak edemezsiniz. O akılla isab edemezsiniz. Yani Allah Teala'yı da görmüyorlar. Şimdi bu anlayıştan hareketle onu da inkara mı gidecekler? Efendim bu kapıları açtığınız zaman bunun önü arkası yoktur. Yani efendim dağdaki varlıklardır, kötü duygulardır, insanı tahrik eden bir takım özelliklerdir vesaire gibi şeylerle esasında bir kapı açıyorlar. O kapıyla, açtıkları kapıyla neyi gösteriyorlar? Efendim biz Kur'an Müslümanıyız, efendim biz şu Müslümanıyız, bu Müslümanıyız diyerek size, bu ümmete Allah Teala'nın ayetleriyle nasıl oynanacağını gösteriyorlar. Kur'an-ı Kerim'in nasıl oyuncak olacağını gösteriyorlar. Allah Teala'nın ayetlerinin bir takım oyunlarla, tevillerle nasıl inkar edilebileceğini gösteriyorlar. Tehlikeli bir noktadayız. Cinlerin varlığını inkar etmek, bunu tevil etmek, şunlardı bunlardı demek nedir efendim? Küfürdür. Küfürdür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah Teala açıkça cinlerin varlığından bahsediyor, değil mi? وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Yani neden yarattı onu? Ateşten yarattı. Yani halis bir ateşten yarattı. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. İki ayrı varlıktan bahsediyor. Kim? İblis. Beni neden yarattın diyor. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ. Beni ateşten. Peki bu Adem'i, onu ise Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı. Yani iki ayrı varlıktan bahsetmiyor mu Kur'an-ı Kerim? Kime inanacaksınız?
pozitivizmden etkilenen

Bu adamlara mı yoksa Allah Teala'ya mı? Allah Teala ben yarattım diyor. İnsanların da cinlerin de Halık'ı ben, sahibi benim. İşte ben diyorum ki, şeytanın sözünü naklediyor. Şeytan ne diyor? Yani ya Rabbi diyor, beni ateşten yarattın. Bunu topraktan, ateş topraktan daha üstün. Neden ben Adem Aleyhisselam'a secde edeyim? O halde bu ayet-i kerime bize açıkça ifade, izah ediyor ki insan ayrı bir varlıktır, cinler ayrı bir varlıktır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Atıf harfi muayyeret ifade eder. Yani ben insanları ve cinni sadece bana ibadet etsinler, tevhid etsinler diye yarattım. Peki bu ayet-i kerime hem onların ayrı varlıklar olduğunu ifade ediyor, hem insanlar gibi cinlerin de Allah Teala'ya ibadete memur olduğunu, mecbur olduğunu anlatıyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani ibadet edecekler. Sonra يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Ey insanlar ve cinler topluluğu diyor. Yine orada atıf harfi var. Yani iki ayrı grup var, iki ayrı varlık var. İnsanlar var, cinler var. İnsanlardan bir diğer bunların farkı ise innehu yarakum huwa ve kabiluhu min haythu la tarawnahum. İnnehu yarakum huwa ve kabiluhu min haythu la tarawnahum. O iblis, cinler taifesi, onlar sizi görürler. Huwa ve kabiluhu, o ve kabilesi, min haythu la tarawnahum, sizi göremediğiniz noktalardan. Yani onların öyle bir özelliği var ki onlar bizi görürler ama biz onları göremeyiz. Kim söylüyor? Onları yaratan söylüyor. O halde biz cinlerin özelliğini nereden çıkaracak, nasıl anlayacak? Kur'an-ı Kerim'den anlayacağız. Allah Teala siz onları göremezsiniz buyuruyor. Sonra kabiluhu diyerek onların bir kabilesi var. Demek ki ürüyorlar, çoğalıyorlar, artıyorlar, ölüyorlar, yaşıyorlar, kabileleri var. Ondan da bahsediyor. Ve le uhviyennehum ecma'in. Yani insanlara bir takım vesveseleri verebiliyorlar. Halis kullara, muttaki kullara, onlara dokunamıyorlar. Ama yani insana zarar veremez. Kendi varlığıyla gelip de insana bir zarar veremez. Ama vesvese verebilir, dalaleti düşürebilir. Dalaleti düşürme noktasında bir takım hamleler yapar. Biliyorsunuz iblis de cinlerdendi. Ama meleklerle beraberdi, ibadet ediyordu. Abiddi, zahitti fakat sonra ayrıldı. Kâne minel cinni fefeseka an emri rabbihi. O da cinlerdendi. O halde cinlerin böyle özellikleri var. Yani onlar ateşten yaratılmıştır. İbadete memurdurlar. Onlara da peygamber gelmiştir. Elem ye'tikum rusulun minkum. Ya ma'şerel cinni vel insi. Elem ye'tikum rusulun minkum. Allah Teala onlara da ey insanlar, cinler topluluğu, sizin içinizden sizlere peygamberler gelmedi mi? Yani Allah Teala onlara da peygamber gönderiyor. O halde onların diğer bir özelliği, onlar bizi görürler fakat biz onları göremeyiz. Başka bir özellikleri, onların kabileleri var, aileleri var, insanlar gibi çoğalırlar. Başka bir özelliği ise vele uğviyennehum ecmain, insanlara vesvese verirler. Dalaletin yolunu gösterebilirler. Ayrı alemlerde yaşayabilirler. Yani burada baktığınız zaman 8. ayet-i kerimede Cin suresinde ve enna lemesne sema, yani semaya çıkıyorlar, talep ediyorlar ya da ellerini oraya temas ettiriyorlar veya burada istihare var, semayı talep ediyorlar oraya çıkabildiklerine göre. Ve enna kunna naq'udu minha maqa'ide lis-sem'i, oralarda oturabildiklerine göre cinler hem dünyada yaşayabiliyorlar hem başka alemlerde yaşayabiliyorlar. İnsanlar gibi değiller. Buradan onları da anlayabiliyoruz. Farklı özellikleri var. Efendimiz Aleyhisselam geliyor. Mekke-i Mükerreme'de Allah ve Resul davasını anlatıyor. Mekke direniyor. Mekke reddediyor ve Allah Teala insanlara Efendimiz Aleyhisselam üzerinden talimatlarını ulaştırmaya devam ediyor. Onların bir kısmı cinlere aşırı derecede ihtiram gösteriyor. Kur'an-ı Kerim o cinler bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor. İman ettiler. Bu surede ondan bahsediyor. Ne duruyorsun ey Mekke? İbrahim'in çocukları Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın çocukları. Siz bütün kapıları peygambere kapattınız Aleyhisselatü Vesselam'a.
yolları kapattınız. Bütün kapılar, yollar onun üzerine kapansa da cinler gelir ona iman ederler, ona teslim olurlar. Onlardan belki bu vapta bahsediyor. Bu cihete Kur'an-ı Kerim dikkatlerimizi, nazarlarımızı çekiyor, çeviriyor. Yani bir de Ahkaf suresinde ve sarafna ileyke neferen minel cinni yestemi'unel Kur'ane Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cinlerle münasebetinden bahsediyor. O münasebet nasıl olabilir? Aynısıyla buradaki hadise midir? Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Yani o Ahkaf suresinde cinlerin, Yemen tarafından gelen cinlerin Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı dinlemesi Risaletin 10. yılında tahakkuk ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hüzün yılında Mekke-i Mükerreme'den ayrılıyor. Taif'e gidiyor. Malumlarınız Taif'te Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı taşlıyorlar. O kadar ki yürümeye mecali yok. Ayaklarını hedef alıyorlar. Kucaklarında taşlar var. O taşları Allah Resulü aleyhisselamın ayaklarına boşaltıyorlar. Oturuyor, geliyorlar. Kaldırıyorlar ayağı yine. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayaklarını hedef alıyorlar. Tahammülü, insan tahammülün, takatinin tükendiği anlar. Ama yine o zamanla bile Allah Resulü aleyhisselam onlara beddua etmiyor. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Bilmiyorlar ya Rabbi. Onlara hidayet et. Yani geleceğe bakıyor. Onların yarınlarına bakıyor. Yarınlarında onlar Taif'ten yollara düşecekler, Medine'ye gelecekler. Efendimiz Aleyhisselam huzuruna çıkacaklar. İmanlarını izhar edecekler. Onun adına sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Nuh gibi onlardan bir tane yeryüzünde bırakma diye beddua etmiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam gibi Rabbena tmis ala amvalihim ve şdud ala kulubihim diye bedduası yok onlara. Yine dua ediyor. O halde oradan ayrılıyor. Bir bağa sığınıyor malumlarınız. Daha sonra oradan Mekke-i Mükerreme'ye dönüyor. Dönerken Nahle Vadisi'ne geliyor. Nahle Vadisi'nde Allah Resulü Aleyhisselam yalnız başına veya yanında Zeyd bin Harise var. O halde Efendimiz Aleyhisselam sabah namazını dinlerken cinler dolaşıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam olduğu yere geliyorlar. Orada sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyorlar. Nahle Vadisi'nde dinliyorlar. Oraya işaret olmuş olabilir Ahkaf suresindeki ayet-i kerime. Dönüyorlar, gidiyorlar kendi kavimlerine, milletlerine Kur'an-ı Kerim'i anlatıyorlar. Bu ise Mekke'nin ilk yıllarında inmiş olabilir. Fakat iki tarafta olabilir. Aynı zamanda nazil olmuş da olabilir. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman bir iç içeliğe de şahit oluyoruz. Aynı zamanda nazil olabilir. Hadis-i şerifler ona da delalet ediyor. Peki bu ne zaman olabilir? Bununla alakalı rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ukaz'a gidiyorlar. Sabah namazını kılıyorlar. Yine Nahle Vadisi. Nahle Vadisi'nin yanında ashabı var. Cinler de artık semadan haber alamıyorlar. Semanın kapları kapandı. Yani Allah Teala فَمَنْ يَسْتَمِعَ الْاَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَسَدًا. Yani hemen orada ilgili görevli melekler var. Onlara ateş parçalarını gönderiyorlar. Onlar da hayret halinde neler oldu diyorlar yeryüzünde. Oradan o melekler konuşurken bir takım şeyleri alıyorduk. Yeryüzüne getiriyorduk. Kahinlere, sihirbazlara pazarlıyorduk. Onlar da insanları dalalete, onlar üzerinden sevk ediyorlardı. Fakat şimdi biz oraya gidip o bilgileri alamıyoruz. Kapılar, yollar kapandı. Engel olan nedir diyorlar, arıyorlar. Şeytan adamlarını yeryüzüne dağıttı. Cinler dağıldılar. İşte Nahle Vadisi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an-ı Kerim okurken dinliyorlar, etkileniyorlar. Bir kısmı iman ediyor. Buradan anlıyoruz ki onların bir kısmı müşrikti. Nitekim diyorlar ki وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدَ. Artık bundan sonra mahlukattan hiç kimseyi, hiçbir şeyi Allah Azze ve Celle'ye olduğumuz, yaşadığımız müddetçe şirk koşmayacağız diyorlar. Buradan müşrik oldukları onların anlaşılabilir. Şirkten dönüyorlar, vazgeçiyorlar, tövbe ediyorlar. Yani bu rivayet esas alındığında bu sure Mekke'nin ilk yıllarında nazil oldu. Erken dönemlerinde nazil oldu. Yolda giderken Ukaz'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüler. Orada iman ettiler. Ahkaf suresi o bisetin Risaletin 10. yılında nazil olmuş olabilir.
oradaki olayı ya da bize anlatıyordur. Oradaki

olayı bize anlatıyor. Veya her ikisi aynı olayı da anlatıyor olabilir, Allahu alem. Peki efendim, sure bize neyi anlatıyordu? Ez cümle surenin söylediği şu: ey insanlar, bugünkü zaviyeden baktığınız zaman pozitivizme mahkum olanlar, cinleri tevil etmeyin. Onlar da Allah Teala'nın yaratmış olduğu varlıklar, ona ibadet ediyorlar. Peki o müşrik toplumlara, pagan toplumlarına Kur'an-ı Kerim onlara ne söylüyor? Onlara da diyor ki, yani Allah Teala bunları yarattı, onlar da ibadetle sorumlu, mükellefler. Onlar da bir takım olağanüstü güçler, tasarruf imkanları yok. Onlar size zarar veremezler, sadece bir takım vesveseleri verebilir. Siz Allah'ın yarattığı en aziz, en şerefli mahluklarsınız. Onlar da sizin gibi ibadette sorumlular, onlar da ibadette mükellefler. Ve ey Mekke, sen İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a varis olduğunu iddia ediyorsun ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tekzip ediyorsun. İşte cinler. Onlar geldiler, Kur'an-ı Kerim'e iman ettiler. İnna semi'na Kur'anen acaba. Acayip, harikulade, fevkalade bir kitabı işittik dediler, iman ettik dediler. Siz neden hala duruyorsunuz? İşte sureye başlıyorsunuz. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cinni diye başlayan bu sure, cinlerden, cinlerin Efendimiz Aleyhisselam'a gelmesinden, iman etmesinden bahsediyor. O halde o minval üzere devam ediyor. Sonra 20. ayet-i kerimeden itibaren kul innema ed'u rabbi ve la uşriku bihi ahada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ona işaret ediyor. Mekkeliler diyorlardı ki irci amma ente fihi, bu yoldan dön. Allah'tan bahsetme, tevhidden, Kabe'den, vahdaniyetten bahsetme. Atalarımıza hakaret etme. Mekke çok tanrılı bir dini hayata inanır. Sen bunu reddetme. La ilahe deme. Bizim ilahlarımızı nefyetme diyorlardı. Girmiş olduğun bu vahdaniyet yolundan dön. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cinler bile bu davaya iman ettiler. İşte oradalar. Onlar da secde ediyorlar. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyorlar. Eğer siz reddetmeye devam ederseniz, onlarla beraber bu yolda yalnız başıma bile olsam birkaç sahabiyle yürümeye devam ederim, onu ilan ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onu ilan noktasının Allah Teala'nın talimatı var. Kul innema ed'u rabbi ve la uşriku bihi ahada. Yani asla o yoldan dönmeyeceğini, kul inni la emliku lekum darran ve la nef'a diye devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya bir meydan okuması, küresel kuşatmaya meydan okuması, mutlaka Müslümanların bunu yaracağını, Kur'an-ı Hakim'i bütün yüreklere taşıyana kadar, kıyamete kadar bu mücadelenin devam edeceğini bu sure bize anlatıyor, ifade ediyor. İki ana bölümü ayırabiliriz. Birinci bölümde Allah Teala bize cinlerden bahsediyor, özelliklerini anlatıyor. Yani Mekke'ye diyor ki, bunlar da iman ettiler, teslim oldular. Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde diz çöktüler, Kur'an-ı Kerim'i aldılar. Siz Allah Resulü Aleyhisselam'a hakaret ediyorsunuz, o cinleri ise olağanüstü bir takım roller veriyorsunuz. Sonra onlardan hareketle Efendimiz Aleyhisselam'a, onlar da iman ettiyse o halde dön bütün bir aleme, bütün bir beşeriyete, Allah Teala'nın kitabını, onun hükümlerini ilan et, onun çağrısı var. Peki efendim, şimdi bundan hareketle sureyi tefsir etmeye başlayalım. Allah Teala bu surenin feyziyle, bereketiyle Ramazan-ı Şerif'in şu ilk gününe bizleri müstefit kılsın. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cinni fekalu inna simi'na Kur'anen acaba. Kul, Efendimiz Aleyhisselam'a hitap, ona emir, ona Allah Teala'nın buyruğu. Kimler bu Kur'an-ı Kerim'e uğraşmadı ki? Kimler karşısına çıkmadı? Kazzafi, biliyorsunuz. Onun yeşil kitabı vardı. O yeşil kitapta kulle başlayan bütün ayetleri çıkarmıştı Kur'an-ı Kerim'den. Demişti ki, yani bu ayetler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Bize konuşmuyor bunlar. Peki Kaddafi yok oldu. Kazzafi idi. Yok oldu, gitti. Başka her asırda, her zamanda kaç Kazzafileri vardı Kur'an-ı Kerim'in.
onun karşısına çıktılar. Bir kısmı doğrudan inkar etti Ebu Cehil gibi. Ama kafirin en harbisi oydu. Açıkça inkar etti. Tanmıyorum dedi. Ebu Leheb gibi. Fakat Kazafi gibi içeriye girdiler. Onlar dediler ki bu ayetler ona konuşuyorlar, bize konuşmuyorlar. Bu ayetlerin bize söyleyeceği bir takım ifadeler yok dediler. Yani Kaddafi onunla bir operasyon yapmak istediler. Kur'an-ı Kerim'e bir operasyon yapmak istediler. Efendim tarihselcilikle başka zaviyelerden yine Kur'an-ı Kerim noktasında operasyonlar yapmak istiyorlar. Yapabilirler mi? Hayır, yapamazlar. Yapamadılar, bundan sonra da yapamayacaklar. O halde bu ifade dün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğrudan hitap ediyordu. Peki biz Allah Resulü aleyhisselamla birlikteyiz, onunla beraberiz. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Şuna bütün varlığınızla, bütün hakikatinizle inanın, teslim olun ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizinle beraber, sizin içinizde. O halde kul, söyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış olduğu asırda, zamanda muhataplarına söylüyor ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara da bunu ilan ediyor. Kul, hani وَالَّذ۪ي بَعْثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَآخَر۪ينَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ O وَآخَر۪ينَ nereye atıftı? يُعَلِّمُهُمْ'deki o hum zamirini. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan ashabına öğretiyor kitabı. Kitapla hikmet yan yana kullanıldığı zaman, biri diğerine atfedildiğinde hikmet ne anlama geliyordu? Sünnet-i Seniyye anlamına geliyordu. Peki onlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Başka hikmeti yani Sünnet-i Seniyye'yi öğretiyor. Sonra ve ahirine minhum lemma yelhaku bihim. Onların halkasına girmeyen fakat onlardan sonra gelen, onlardan başkaları var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i, Sünnet-i Seniyye'yi onlara da öğretiyor. O halde onlar kimlerdir? Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar. Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların öğretmeni kim? Baş öğretmeni. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın ayeti. Onun için icazette, sebette, bu falandan icazet almıştır. O falandan, o falandan, oradan sahabe-i kirama, oradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gidilir. Allah Resulü aleyhisselama ilim de nesep ona dayanır. Ondan alınır. Ve ahirine minhum lemma yelhaku bihim. Yani Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme madem ilim, irfanımız, müktesebatımız, her şeyimiz ona dayanıyor. Kul, Allah Teala söyle diye ona emrediyor. O söylerken kıyamete kadar gelecek, ona iman edecek, teslim olacak, sahabenin, ulemanın yolunda giderek kimler varsa onlara da söylüyor. Çünkü o icazet, yani sebetimiz, senedimiz, febet, peltekse ile bizi neye bağlıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Bütün iman edenleri, bütün Müslümanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halkasına alıyor. Kul uhiye ileyye. Söyle bütün beşeriyete, uhiye ileyye, bana vahyedildi ki ennehu istema'a neferun minel cinni. Nefer 3 ile 10 arasındaki gruba denir. Bir grup cin. Ennehu istema'a dinledi. Neyi dinledi? Kıraati. Benim okumamı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya ukaz çevresinde ashabıyla sabah namazında kıraat ederken cinler orada dinlediler veya Taif'ten dönüyordu. Dönerken Allah Resulü aleyhisselam yalnız başınaydı. Yalnız başına Nahle Vadisi'nde ayakları kan revan içinde, orası taşladı. Mekke kabul etmiyor, o halde dönüyor. Allah Teala cinleri gönderiyor. Yalnız değilsin. Yürüyeceksin. Yürümeye devam edeceksin. Bu sure bize aynı zamanda onu anlatıyor. La ilahe illallah diyenler teslim olmayacaklar. Onlar yalnız değiller. Onlar Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edecekler, ittiba edecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, onun sünnetine. Uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cin. Yani cinlerden bir grup, bir cemaat bana vahyedildi ki dinlediler Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i. İstema'a neferun minel cinni.
Yani vahyediliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hak daha sonradan bildiriyor. Yalnız değilsin işte. Yani onlar sana hakaret ettiler.

taşladılar ama Allah Teala Yemen tarafından cinleri gönderdi. Onlar dinlediler. Fakalu dediler ki, kendi aralarında da demiş olabilirler veya fakalu li kavmihim, döndükleri zaman milletlerine, cemaatlerine dediler. İnna semi'na Kur'anen acaba, acayip bir Kur'an işittik. Acayip bir kelam, fevkalade, harikulade. Dinleyeni tesirine alan, fesahatta, belagatta, insanlığın sahanlığına bile ulaşamayacağı bir kitaba şahit olduk. Onun ayetlerini dinledik dediler. İnna semi'na Kur'anen acaba, mutlak ve muhakkak olarak biz böyle bir kitabı işittik, dinledik dediler. Bu dinlemenin içinde iman var. Teslim olduk ona. Hani kas semi'allahu kavlelleti tucariluke fi zevciha. Semi'a orada ne anlamındaydı? Ecabe anlamında, icabet etti. Burada da inna semi'na, işittik yani icabet ettik. Kas semi'allahu kavlelleti tucariluke fi zevciha ve teşteki ilallah. Kimden bahsediyordu? Hazreti Havle'den bahsediyordu. Evsin hanımı Havle'den bahsediyordu. Yalnız çaresiz bir kadın Peygamber aleyhissalatü vesselama geldi. Kendi halini arz ediyordu. Kas semi'allahu, Allah işitti. Yani Allah icabet etti. Bu ayet bütün ümmetin kadınlarına diyor ki, o kadın yalnız başınaydı. Eşi ona zahar yapmıştı. Efendimiz aleyhisselama geldi. Çaresiz bir çare, Allah'ın bir yarattığı kuluyum ya Resul, ya Resulallah diyordu. Benim halime, benim sıkıntıma bir çare diyordu, yalvarıyordu Efendimiz aleyhisselama. Rabbim de kassemi Allahu. Allah işitti yani icabet etti. Ey ümmetin kadınları, darda olanlar, zorda olanlar, sizin derdinize psikiyatristler çare olamaz. Elinizi kaldırdığınız zaman yedi kat semanın üzerinde sizi duyan, her yerde her zamanda sizin dualarınıza icabet eden, uyuması uyuklaması olmayan Allah Azze ve Celle var. Ona sığınacaksınız, ona icabet edeceksiniz. Burada da fakalu inna semi'na Kur'anen acaba, yani mutlak ve muhakkak olarak işittik, o Kur'an'a icabet ettik. Fevkalade bir kitap. Anlayanların şehadeti. Ey Mekke, reddediyorsun. Şairlerin sustu, edebiyatçıların sustu. Muhallakat-ı Seba'yı Kabe'nin duvarlarına asamaz hale geldiler. Hasan bin Sabit'e Ömer radıyallahu anh efendimiz soruyor. Hasan diyor, daha şiirlerin duymuyoruz, neden? Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra Hasan dilini yuttu diyor. Allah Resulü aleyhisselamın talimatı. Onun emri yoksa şu adamları hicvedin diye Efendimiz aleyhisselamdan bir işaret, bir delalet yoksa artık yazmıyorlar. Artık şiir inşaat etmiyorlar, edemiyorlar. Kur'an-ı Kerim onun icazı ve i'cazı karşısında teslim oldular. İnna semi'na Kur'anen acaba. Peki bu fevkalade kitap ne yapar? Allah Teala neden gönderdi? İnsanlar sadece ölülerini okusunlar, mezarlıkta okusunlar. Hani diyor ya Akif, inmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Peki Akif neden söylüyor bunu? Bu ümmet eğer Kur'an-ı Kerim'i sadece belli günlerde, belli zamanlarda ölülerin arkasında okunan bir kitaba dönüştürürlerse ona bir itiraz, ona bir isyan olarak söylüyor. Yoksa Mehmet Akif onun şiirleri Safahat-ı Edille-i Şeriye'den değildir. Bu şiirden hareketle efendim ölüye Kur'an-ı Kerim okunmaz denmez, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinize Yasin okuyun buyuruyorlar. İstagfiru li ahikum. Burada kardeşiniz var, ona istiğfar edin diyor. Kur'an-ı Kerim'de duadır. Müslümanlar ölülerine dua edecekler. Yani ölülere dua etmeyi Allah Teala bize emrediyor, terkin ediyor. Bizden önce gidenlere. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ. Yani önceden imanla gidenlere sonra gelenler dua ederler. Her namazda, tahiyyatta annemize, babamıza, bizden önceki müminlere dua ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir duadır aynı zamanda. Bir hayat kitabıdır. Allah Teala'nın talimatlarıdır ama aynı zamanda bir duadır. Bir yakarıştır. Allah Teala yalvarma halidir.
Yani Mehmet Akif'in burada söylediği

0: nedir? Kur'an-ı Kerim'i sadece mezarlıkta okumayın. Sadece ölülere okumayın, dirilere de okuyun bunu. Asıl dirilere okuyun bunu. Çünkü bu kitap evinizi idare edecek, sokağınızı, hayatınızı, devletinizi, cemiyetinizi yönetecek bu kitap. Allah Teala onun için indirmiştir. Peki, yehdi ila rüşdi. Yani bu kitap ila rüşdi ila imani, ila savabi, doğruya, en doğruya, tek doğruya, tek doğru İslam'ın doğrusudur. Hakikat birdir. Hazreti Adem aynı hakikate çağırmıştır. Musa aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynı hakikate. Değişmemiştir. İman esasları hiçbir peygamberde değişmedi. Kıyamete kadar da değişmeyecek. Sadece şeriatlar, yani Allah Teala'nın hükümlerinin toplumlarda, cemiyetlerde uygulanma şekil ve sureti değişebilir peygamberlerde. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra peygamber gelmeyeceğinden, Hatemül Enbiya olduğundan dolayı artık bundan sonra Allah Teala'nın ahkamı da değişmez. Kur'an-ı Kerim hükümleri değişmeyecek, kıyamete kadar baki kalacak. Kim değişir derse imanı yoktur. Peki bu kitap neden? Yani cinler ne anlıyorlar Kur'an-ı Kerim'de? Ey Mekke, neden direniyorsun? Neden duruyorsun? Ebu Cehil, Ebu Leheb. Anlamıyor musun? Şairler sustu. İşte Kur'an-ı Kerim onların enaniyet damarlarını paramparça yaptı. Artık konuşamıyorlar. Cinler de itiraf ediyorlar. Siz onları ilah yerine koyuyordunuz. Olağanüstü güçler atfediyordunuz. Eûzu bi seyyidi hâzel vâdi diyordunuz. Bu vadinin efendisine iltica ediyorum, ona sığınıyorum diyordunuz. Peki onların Kur'an-ı Kerim'e dair ifadeleri, itirafları yehdi ila rüşdi. Tek doğru budur. İslam'dır. Başka yok. Nereye girerse oraya şeklini verir. Oraya ruh ve manasını aşılar. Sıbgatallah, Allah'ın boyası. Ya yani Afrika'ya gidin, Almatı'ya gidin, Türkistan'a gidin, İslamabad'a gidin, Afrika'nın en güneylerine gidin, hangi Müslüman mahallesine giderseniz gidin, orada Allah Teala'nın ayetlerini tarif etmedilerse, secdeyi aynı, rükûyu aynı, Allah Teala'ya iman şekil ve suretlerini aynı olduğu halde göreceksiniz. Onlar domuz etini yemezler haram diye. Afrika'daki de yemez, Asya'daki de yemez, Türkiye'deki de yemez. Yani İslam onların kıyafetlerine hakim olmuştur. Libas-ı salihin, erkeklerde o kıyafeti görürsünüz. Fakat bir Hristiyanlık adına bunu söyleyemezsiniz. Sadece onların ortak noktası pazar günü kiliseye giderler, o kadar. İslam girmiş olduğu mahalleyi, girmiş olduğu dünyayı bütünüyle değiştirir. Yani Afrika'nın bir mahallesinde insanlar Hristiyan olsalar, diğer mahalledekiler onlar Müslüman olsalar, Hristiyan olanlar, o Afrikalılar, önceden oradaki yerel dine inananlar, hayatlarında ne değişir? Yine şarap içerler, yine zina yaparlar, yine kumar oynarlar, yine domuz yerler, yine şunu bunu yaparlar. Bir şey değişmez. Sadece pazar günü kiliseye giderler. Fakat yan mahallede önceden Afrika'daki yerel bir dine inananlar, inanmış olanlar, Müslüman olunca, iman edince, Kazakistan'daki, İslamabad'daki, Türkiye'deki, Pakistan'daki, Bosna'daki, Mağrip'teki, Afrika'daki nasıl inanıyorsa, nasıl yaşıyorsa, neyi helal, neyi haram kabul ediyorsa, yeni Müslüman olan Afrika'dakiler onlar da aynen onları kabul ederler. Yani önceden atalarından kalan neler varsa onları reddederler, inkar ederler. İslam hayatımızı değiştiriyorsa, dönüştürüyorsa, sıbgatallah. Zarfımızda ve mazrufumuzda, düşüncemizde ve hayatımızda Allah'ın boyası varsa, işte o zaman bizim Kur'an-ı Hakim'e bir ittibamız var. Yani etkilendik bu kitaptan diyorlar. İman ettik bu kitaba. Peki bu kitap ne yapacak diyor cinler? Yehdi ila rüşdi. İnsanlara da işittiriyor onların sözünü. Peki senin hayatını değiştirdi mi? Seni aldı bu kitap en doğruya, hakikate ulaştırdı mı? Yehdi ila rüşdi ilel imani ila savabi feamennâ bih. Biz de ona iman ettik. Yani neye iman ettik? O kitaba iman ettik. Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Veya feamennâ bihi billahi, Allah Teala'ya iman ettik. Neden Allah Teala'ya iman ettik diyoruz? Çünkü öncesinde bir mercisi yok. Fakat sonrası velen nuşrike bi rabbina ahada. Bi rabbina oradaki zamiri tefsir ediyor. O halde فَاٰمَنَّا بِهِ Allah'a iman et. Veya Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Kur'an-ı Kerim'e iman edenler meleklere de iman eder, ahirete de, Allah'a da, Efendimiz Aleyhisselam'a iman eder. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim bunlara imana davet eder. اَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلِ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ Küllün amene billahi ve melaiketihi diye devam ediyor. Yani iman ettiğiniz zaman o silsilede neler varsa onları da kabul ediyorsunuz. Allah'a, meleklere, peygamberlere, kitaplara tamamına iman ediyor, teslim oluyorsunuz. Peki inandıysak, İslam'ın hidayetini kabul ettiysek, bundan sonra müzevzevine beyne zalik, biraz oradan biraz buradan olur mu? Min huna ve min huna hada dinuna. Biraz şu eski dinden, biraz yeni dinden alsak, sentez yapsak, yani şirkle İslam arasında bir yeni oluşuma gitsek, böyle bir din hayatımızda olsa, böyle bir dini yaşasak olmaz mı? Yani atalarımız şöyle yaşıyordu, babamız böyle yaşıyordu. Yani onları da tamamen reddetmeyelim, inkar etmeyelim, alalım oradan. Faiz olsun, kumar olsun, içki olsun ama cuma günü namaza gitsinler. Bayramda camiye gitsinler, hacca gitsinler, 60-70 yaşına gelince artık tövbe etsinler. O zamandan, o mevsimden sonra İslam'ı yaşasınlar. Böyle düşünmüş olsalar olur mu? Olmaz diyor cinler. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا Hayır! Ya hep İslam, ya hiç İslam. İslam hepin olmadığı yerde hiçe taliptir. Bütünüyle ona teslim olacaksınız. Bütün saadet şekilleri İslam'dadır. Bütün felaket şekillerinden, suretlerinden kurtuluş, kurtuluşun çaresi o da İslam'dadır. O halde kusacaksın, sana ait, içinde ideolojilerden neler varsa hepsini dışarıya çıkaracaksın. La ilahe demek, illallah'tan önce la ilahe, ideolojilere ait neler varsa onları kusmak demektir. Dışarıya çıkarmak demektir. Onlar da onu söylüyorlar. Burada bir tekit var. O tekitle söylüyorlar, diyorlar ki, yani nefyediyorlar ama orada bir tekit var. Asla kat'a velen nuşrike bi rabbina. Rab mürebbi, terbiye eden. Yani bizi o kemal basamaklarından merhale merhale alıp yüceltecek olan o Rabbimize asla hiçbir şeyi, ahaden min halki, mahlukatından hiçbir şeyi ortak koşmayacağız diyorlar. Marka Müslüman olmadık. Hakiki Müslümanız. İslam'a ruh ve manasıyla iman ettik, ittiba ettik diyor cinler. Peki efendim, buradan sonra bir 5 dakika ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Estağfurullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Taksitle yatırım mı olur? Damla Gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. anında tapu teslimi. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
12: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
14: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Leblerimle emrine amadedir canım benim.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Maide Suresi 87 ila 92. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Allahu Teala'nın

Nothing.

şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerin

0: ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma. Avrupa'da eğitimde Janmone. Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın. Radyo Hedef. Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Neden namazlarımdan bir türlü lezzet alamıyorum?
2: Öncelikle şunu bilelim benim güzel kardeşlerim. Namaz lezzet almak için kılınmaz. Namaz huzur içinde kılınmaz. Namaz sağlık içinde kılınmaz. Namaz Allah emrettiği için kılınır. Dolayısıyla lezzeti hedef olarak belirleyip onun için gayret etmek bazen bizi maksattan uzaklaştırır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Namaz önemli bir ibadet. Her ibadetin olduğu gibi onun da külfeti var. Her ibadeti yapmama adına nefis ve şeytan bize kötülüğü emrettiği gibi namaz için de aynı şey söz konusu. Bugün hangi ibadeti konuşursak konuşalım külfeti yok mu? Mesela zekatın külfeti yok mu? Orucun külfeti yok mu? Haccın ya da cihadın külfeti yok mu? Elbette var. Namazın da var. Ben namaz için seferber olup işte gelip seccadenin başına geçip tekbirimi alıp namaz için durduğumda nefsim de şeytan da beni o hayırdan ve o andaki o güzel atmosferden daha az istifade etmem için sağdan soldan önden arkadan bir sürü şeyden gelecek. Hiç aklınıza gelmeyen nice şey namazda gelmeye başlayacak. Unuttuğunuz şeyler namazda aklınıza gelecek, kavgalar namazda aklınıza gelecek, bir sürü şey. Şimdi buradaki o teşkaleye bakıp ya ben namazdan lezzet almıyorum o zaman bu namazdan vazgeçeyim diye bir şey yok. Sonuna kadar burada bir mücadele etmek var, sonuna kadar. Biz namazda lezzet aramayacağız ama namazda iki şeyi arayacağız. O şeylerden bir tanesi huşudur, bir diğeri ise hududur. Evet, bu ikisinin içinde lezzet var ama bunlar lezzetin de ötesinde bazı hedefler içerir. Huşu kalbin sükunet bulması, hudu bedenin sükunet bulmasıdır. Tadili erkana riayet ederek kılınan bir namazda da ancak bunlar olduğu zaman söz konusu olabilir. Ama genel anlamda kaçırdığımız bir husus var. O hususa yeri gelmişken bir temas etmemiz gerekir. Biz zannediyoruz ki huşuyu namaza başladığımız andan itibaren hissedebiliriz ya da hissetmemiz gerekir. Onun için hissedemiyoruz. Namazın içinde olmaz bu. Namazın dışından başlayıp içine gelir. Eğer siz dışarıdan başlatmazsanız huşuyu, namazın içerisinde huşuyu yakalayabilmeniz çok kolay olmaz. Peki ben namazın dışında nasıl bu noktada huşuyu elde edebilirim? Soru bu zaten. Asıl soruyu da bu şekilde sormamız lazım. Bu sorunun cevabını ben şuradan vermek istiyorum. Bakın şu anda hayatımızı inanılmaz derecede gasp eden, hayatımızı böyle işgal eden, hayatımıza yön veren bir küresel çapta virüsle, koronavirüsle imtihan ediliyoruz. Bu virüs bedene girdiğinde biliyorsunuz bedendeki tahribatları, yaptığı şeylerden bir tanesi de işte

koku almaktan, tat almaktan insanı mahrum kılıyor. Eğer bu noktada belli şekilde tedbirler alınmazsa bir müddet sonra nefesler kesilmeye başlıyor. Bu noktada yine eğer bir şeyler olmazsa Allah korusun işin nihayeti nasıl neticeleniyor? Bu ızdırabı çeken kardeşlerimiz biliyorlar. İçlerinde vefat edenler de var. Allah vefat edenlere rahmet etsin. Şu anda yara hasta olanlara da acil şifalar versin. Aynen manevi anlamdaki virüsler de böyledir. Bu virüsler eğer önlenmezse huşuyu da huduyu da ne yazık ki kaybettiriyor. Mesela bakın benim güzel kardeşlerim, akla giren virüs aklı bulandırır. Namazın dışında aklımıza giren her türlü virüsün faturasını biz namazda öderiz. O huşu bir türlü sağlanamaz. Kalbe giren virüs kalbin ürpertisine, ürpermesine engel olur. Göze giren virüs işte harama karşı gözün hassasiyetini kaybetmesi, harama karşı bütün alanlarda insanın hassasiyetini zedeler. Kulağa giren her bir virüs, kulağa giren kötü sözler, kelimeler işte neyse beyne kötü sinyaller gönderir. Dile giren virüs, dilin ayarsız olması insanın ocağını batırır. Allah Resulü onun için dilin en büyük imtihan aracı olduğunu söylüyor. Mideye giren virüs yani haram lokmalar da bedenin her tarafına etki eder. İstiyorsak namazda huşuyu yakalamak, sorudaki gibi lezzeti elde etmek, şu virüslerden bir kere kendimizi kurtarmamız gerekir. Eğer bu virüslere karşı tedbirli olursak, yani aklımızı korursak, kalbimizi korursak, gözümüzü korursak, kulağımızı korursak, hepsinden önemli olarak midemizi helal lokma ile eğer donatabilirsek, namazlardan bu manada farklı bir biçimde huşu duymaya başlayacağız. O noktada da namazlarımız gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği ve bize gösterdiği namazlar olacak. Şimdi burada bir hususa daha dikkatleri çekmemiz gerekecek. O da şu. Benim güzel kardeşlerim, bir ömür namaz kıldık diyelim. Mesela Allah ömür verdi, 80 yıllık bir ömrümüz var. Kaç yaşından itibaren namaz bana farz olmuş? 10 yaşından itibaren. Ben 70 yıldır diyelim ki namaz kılıyorum. 70 yıl, 70 yıl, 70 çarpı 360 kaç gün eder? 360 eşi onu da 5 ile çarpın, her gün 5 vakit namaz kaç eder? Bu kadar vakit namaz kılmışız diyelim ki. Bu kadarlık namazın içerisinde ben ömrümde sadece 1-2 tane kaliteli namaz kılmışım. İyi böyle. Gerçekten ayaklarım yerden kesilmiş, ruhum başka, maneviyatım başka, kalbim başka, böyle farklı bir alemde olmuştur size de muhakkak. Yani ömrünüzde mesela özellikle yeni başlayanlar için olmuştur. İlk kez bazı şeylerden haberdar olanlar için olmuştur. Gidip Kabe'nin huzurunda, hacda, umrede olmuştur. Arafat'ta olmuştur. Ya da o gün yüreğiniz bambaşka bir biçimde bazı acılarla, ızdıraplarla yanarken Allah benim sırdaşım olsun deyip Rabbinizin huzurunda ellerinizi bağlamış, namazla durmuşsunuzdur. Olmuştur, olmuştur yani. Olmuş ya bir iki defa, o bir iki tanesini seçiyor Cenab-ı Hak. Ankebut suresinin 8. ayetinden ve başka ayetlerden de çıkarıyoruz biz bunu. O namaz en iyi namaz. O namaz ne biliyor musunuz? Elmas namaz. Rabbimiz de vaat ediyor bize, bir tane olsun öyle bir namaz, geri kalanının hepsini onun üzerinden hesaplayacağım diyor. Dolayısıyla ben lezzet almasam bir daha kalkacağım. Sanki her kıldığım namazı son namaz kılıyormuşum gibi kılmaya çalışacağım. Ve her kıldığımı bir öncekinden daha kaliteli hale getirmeye çalışacağım. Eğer bunu yapar, bunu sağlar, buna ait bazı şeyleri yaparsam inşallah her seferinde üzerine bir şeyler koymaya çalışarak bu işi götürürüm ve o huşuyu elde etmenin gayret ve mücadelesini de vermiş olurum. Ama ne olursa olsun sakın şeytanın şu aldatmacasına gelmeyin. Lezzet alamıyorum, o zaman kılmayayım. Bu şeytanın bize söylediği bir şeydir. Lezzet almıyorum, kılmayayım değil. Lezzet alamıyorsam da kılmaya devam edeyim. Çünkü bir şekliyle huşuyu elde edersem gerisi

O günlere kadar yaşadığını, o günlerden sonra da yaşadıklarını biliyoruz. Mesela birkaç ismi hatırlarsak Abdullah İbni Zübeyir onlardan bir tanesidir. Abdullah İbni Ömer onlardan bir tanesidir. Abdullah İbni Abbas onlardan bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarlığını, hizmetini yapan Enes bin Malik onlardan bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kerime zevcelerinden olan Ümmü Seleme annemiz onlardan bir tanesidir. Zeyd bin Erkam Allah'ın doğruladığı genç olarak tarihe kaydedilen o büyük isim Ensar'ın yiğitlerinden olan o isim onlardan bir tanesidir. Daha fazla başkaları da vardır. Ancak o gün yaşayan sahabe efendilerimizin büyük bir kısmı asla zulme ortak olmadılar. Asla zalimi desteklemediler. Asla zalimin yaptıklarını hoş görmediler. Toplum inanılmaz derecede bozulmuştu. O bozulmuşluğun üzerinden sahabe efendilerimiz düzeltmeye gayret ediyorlardı. Ama fitne o kadar büyümüştü ki o yangını söndürmeye kimselerin gücü yetmiyordu. Hal böyle olunca içtihatta bulundu sahabe efendilerimiz. Hazreti Hüseyin'in içtihadı kıyam noktasındaydı. Diğer sahabe efendilerimizin içtihadı sükunet tavrı üzerindeydi. Bu sükunet zillet demek değil, zulmü desteklemek demek değil. Sessiz kalalım ama bir şekliyle zulme ortak olmayalım. Müslüman kanı dökülmesin, fitne daha fazla büyümesin. Ne yapalım, nasıl bir şey yapalım, bir yol bulalım noktasındaki bir tavırdı. Ama Hüseyin radıyallahu anh böyle değil, davranmadı. Ben kıyam edeceğim dedi. Kufedilerin o vaatlerine güvendi. Mektuplaşmalar oldu. Gelen mektuplarda sana destek vereceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız deyince Hazreti Hüseyin yola çıktı. Ama o zaman Ubeydullah İbni Ziyad inanılmaz derecede bir baskı oluşturdu. Kufe'de yaktı, yıktı, kimisini satın aldı, kimisini öldürdü, kimisini korkuttu ve Hazreti Hüseyin'e destek verme noktasında halkta bir mecal bırakmadı. Ondan sonra da olan hadiseler olmuş oldu. Hazreti Hüseyin'le beraber o yola çıkmayan sahabe efendilerimizin en büyük endişesi Kufelilerin bu işi sonuna kadar sürdüremeyeceği noktasındaki korkularıydı. Haklı çıktılar mı? Haklı çıktılar. Ama Hazreti Hüseyin de kaderinden, ecelinden kaçamayacaktı. Netice itibariyle benim gitmem lazım diyerek o yola revan oldu. Başına ne gelecekse gelsin, yeter ki bu noktada ben dedemin bana verdiği o mirasın sadakatini ortaya koyayım noktasında bir hassasiyet ortaya kondu ve yaşananlar yaşandı. O gün yaşananların tamamını değerlendirebilmemiz için bu İslam tarihinin kırılma noktalarını iyice tespit etmemiz gerekiyor. Bunlardan en önemlisi ve en başta irdelenmesi gereken mesele de Hazreti Osman'ın şehit edilme meselesidir. Aslında sonraki süreçte mesela Cemel'de, Siffin'de, Nehveran'da, Kerbela'da ve ondan sonraki hadiselerde hep Hazreti Osman'ın o şehadetinin etkileri vardır. O şehadet edilme meselesi tarihe Fitnetül Kübra diye geçti. Yani büyük fitne olarak geçti. O hadise sonraki süreçleri ve sonraki hadiseleri de ne yazık ki etkileyen bir süreç oldu. Şu kadarını söyleyeyim ki Hazreti Osman'ı şehit edenler kimdiyse o şehadetinin üzerinden rant sağlayanlar da aynıları oldu. Kanı döken kimse rantı götüren de o oldu. O kanın dökülmesine sebebiyet veren kimlerdiyse daha sonra o kanın üzerinden başka başka hesaplar görenler de aynı eller oldu. O ellerden bir tanesiydi işte Mervan bin Hakem. Mervan bin Hakem'in Hazreti Osman'ın şehadetindeki meselesini iyice gördüğümüz zaman bu sözlerin ne anlama geldiğini daha iyi göreceğiz. Ortamı iyice anlamak, sahabe efendilerimize bu noktada haksızlık etmemek için bir tablo aktarmak istiyorum sizlere. Kerbela olmuş, Ubeydullah İbni Ziyad'ın sarayında bazı şeyler yaşanmış. O Hazreti Hüseyin'in kesik olan başı saraya getirilmiş. İbni Ziyad elinde kamçıyla
Hazreti Hüseyin'in başıyla oynarken dudaklarıyla, kulaklarıyla ne de güzel dudakları varmış diye alay ederken, orada Zeyd bin Erkam, Allah'ın kendisini doğruladığı o genç, o günlerde yaşı ilerlemiş, artık yaşlı bir zat olmuş, dayanamıyor

Ve o anda ey zalim diyor, çek kamçını. Vallahi senin oynadığın ve alay ettiğin o başı defaatle ben Resulullah'ın öptüğüne şahit oldum. Unutma, yarın senin şefaatçin kimler olacak? Ama onun şefaatçisi dedesi Resulullah olacak diyor. Ve sonra çıkıyor Kufe'nin sokaklarına Zeyd bin Erkam. O güne kadar sükunet tavrını takınan bir isimdir o. Ve o günden sonra artık sessizliğini bozacak. Ey Arap cemaati diyecek. Size bu zillet yeter. Bu zilletle kahrolacaksınız. Siz ki peygamberin torununun kanının dökülmesine sessiz kaldınız, hatta destek oldunuz. Bu zillet size yeter diyerek o noktadaki tavrının nasıl değiştiğini ortaya koyacaktır. O kesik olan baş, Ehl-i Beyt'in kadınları, hasta olduğu için kurtulan İmam Zeynel Abidin, küçük olduğu için kurtulan Ömer, zincirlere vurulmuş bir vaziyette Kufe'den Şam'a getiriliyor. Şam halkı sokaklara dökülmüş. İnsanlar farklı bir hal yaşıyorlar. Hakaret eden, alay eden, bağıran, çağıran, şaşırıyor Ehl-i Beyt'in mensupları. Niye bu insanlar bize bu kadar öfke kusuyorlar? Niye bu kadar öfkeliler diye. Ve o insanlar götürülürken yaşlı bir zatla karşılaşıyor İmam Zeynel Abidin. Yaşlı zat da bağırıyor, çağırıyor onlara. İmam Zeynel Abidin yaş genç o günlerde, 23 yaşlarında bir delikanlı. Dönüp o bağıran yaşlı zata diyor ki, amca diyor, sen niye bize bu kadar öfkeyle bağırıyorsun? Biz sana ne yaptık? Sen bizi tanıyor musun? Biz kimiz de bu kadar öfkeyle bize yaklaşıyorsun? Tabii tanıyorum diyor sizi. Siz Osman'ın katillerisiniz. İmam Zeynel Abidin diyor ki, ne Osman'ın katilleri ya, biz Resulullah'ın çocuklarıyız. Biz Ehl-i Beyt'in mensuplarıyız. Bunu deyince o yaşlı zatın dünyası yıkılıyor. Ve bir anda şöyle bir cümle söylüyor o yaşlı zat. Allah Yezid'i kahretsin. Kaç günden beridir Şam sokaklarında Osman'ın katilleri gelecek diye bir algı oluşturdu. Algılar böyle işliyor zaten. Böyle yönetiliyor zaten. Eğer böyle olmasaydı peygamberin torunları Müslümanım diyen insanlar tarafından öldürülebilir miydi? Dolayısıyla burada sahabe efendilerimizin o günkü tavırlarını, olayların geliş sürecinden, yaşanma sürecinden, sonraki süreçten bağımsız bir biçimde ele alırsak haksızlık yapmış oluruz ve doğru neticelere varamayız. Her tarihi olayı değerlendirirken o bağlamı iyice irdelemeliyiz. Nasıl oldu, nasıl bu noktaya geldi, neler sebepleri olarak oluştu, bütün bunları irdelemeden sadece olayın sonucuyla ilgilenirsek doğru bir neticeye varamayacağımız için bu olayda da, Kerbela vakasında da olayın bütün yönleriyle irdelenerek ortaya konduğu zaman ancak doğru bir netice elde edilebilir. Rabbimize niyazda bulunalım, doğru anlayabilecek ferasetleri bizlere versin ve bizim yolumuzu, çizgimizi her daim hak yolun, hak çizginin içerisinde kılsın. Son nefesimize kadar da bizi istikametten ayırmasın.

0: Neden örnek gösterilecek Müslüman bir ülke yok?
1: Bir kere şunu çok iyi bilelim ki bugün dünyada hiçbir tane bunun örneği yok. Ve bunun örneğinin olmaması haşa İslam'ın bir suçu değil. Çünkü Müslümanlar çok büyük ve ağır imtihanlardan geçtiler. Halen de geçmeye devam ediyorlar. Bugün dünyada Müslümanların yaşadığı ülkeler var. Müslümanların yoğunlukta olduğu ülkeler de var. Ama İslam'ın öngördüğü şekliyle yönetilen hiçbir tane ülke yok. Müslümanların inandığı değerlere uygun bir biçimde yönetim tarzında olan bir tek ülke yok. Mesela bugün bayrağında La ilahe illallah yazan ülkeleri görebilirsiniz. Sokaklarında, caddelerinde tesettürün hakim olduğu ülkeleri de görebilirsiniz. İslam'ın ceza hukukunun bazı yerlerde uygulandığına, bir miktarının uygulandığına da şahit olabilirsiniz. Ama İslam bu değil ki. İslam'ın arzuladığı yönetim tarzı böyle bir yönetim tarzı değil. Müslümanlar inandıkları değerleri hayatın her alanına hakim kılmak isterler. Mesela yönetim olduğu zaman da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin

bize model olarak bıraktığı bir yöntem, bir model var. O modelde de üç tane temel esas var. Eğer bir yönetimde tevhid zeminde, temelde varsa, gövdede adalet varsa, dallarda meşveret varsa, o toplum İslam toplumu, o toplumun oluşturduğu yönetim de İslam yönetimidir. Yani Müslümanların yoğun olduğu, Müslümanların hakim olduğu bir yönetim toplumudur ya da bir yönetim şeklidir. Bu şekliyle bakarsanız bu yaşadığımız güzel ülke dahil olmak üzere hiçbir tarafta böyle bir hal yok. Hal böyle olunca da ister istemez örnek noktasında sıkıntılar yaşayabiliriz. Ve bu örneklik bizim inanç değerlerimizle alakalı bir durum yok. Çünkü tarihte bunun çok çok güzel örnekleri var. Şu anda problem olan şey bizim inandığımız gibi yaşayamamamız, inandığımız gibi yaşadığımız hayatı şekillendiremememizdir. Ama burada çok ciddi bir önemli nokta var ki onu asla gözden kaçırmamamız gerekiyor. Osmanlı'nın yıkılışından sonra İslam coğrafyaları, Müslümanların yoğun olduğu bölgeler işgal altına uğradı ve bir müddet sonra işgal sona erdi gibi gözüktü. Çünkü gidenler gittiler, yerlerine kendilerinin sömürecekleri, yönetecekleri, kendi menfaatleri için kullanacakları şahıslar, aileler, ideolojiler bırakarak gittiler. Ve bugün İslam coğrafyaları ister kabul edelim, ister etmeyelim, halen çok yoğun bir işgal altındadır. Sadece işgal altında olan yer Kudüs değildir. Mekke'de işgal altındadır, Medine'de işgal altındadır, Bağdat'ta işgal altındadır. Bugün İslam coğrafyalarının neresine bakarsanız bakın bu işgal her tarafta devam etmektedir. Hal böyle olunca işgal altında olan bir yerden örnek bir devlet çıkarmak, örnek bir yönetim çıkarmak, örnek bir toplum çıkarmak da mümkün değildir. O halde olması gereken şudur. Yani ortada böyle bir tespiti yaptıktan sonra durup halimize ağlayacak bir durumumuz yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz adı Yesrib olan bir yere gittikten sonra orayı Medine kıldı, Medineleştirdi. Değişen sadece isim değildi. O Medine'nin her şeyi değişti. Bir kere orada biraz önce söylediğimiz gibi tevhidi hakim kıldı, adaleti hakim kıldı ve meşvereti hakim kıldı. Böylelikle orada bir ideal toplum oluşturdu. İşte o toplum asr-ı saadet toplumuydu. Asr-ı saadetten bugüne kadar 14 asır geçti. Evet biz 14 asırlık süreç içerisinde çok zorlu günler geçirmişiz. Çok sıkıntılı imtihanlarımız olmuş. Halen de olmaya devam ediyor. Ama netice itibariyle ara ara dönemler yaşanmış ve bu ara ara dönemlerde ne zaman ki o gün yaşayan insanlar, Müslümanlar asıl kodlarına dönmüşler. Yeniden Medine'yi Medine kılan o temel esaslara dayanarak toplumlarını şekillendirmeye çalışmışlar. Öyle yaptıkları zaman İslam'ın o hakim olmasıyla Müslümanların inançlarına uygun bir yönetimi esas almalarıyla beraber o günkü dünyanın model toplumlarından, devletlerinden birileri olmuşlar. Mesela Asr-ı Saadet'te halifeler dönemi böyle zaten. Orada herhangi bir problem yok. Ama Emeviler en zorlu süreçlerde bir Ömer İbnül Abdülaziz dönemi var. Abbasilerin içerisinde ara dönemler var. Endülüs gibi bir tecrübe yaşamış Müslümanlar, Osmanlı'da yaşanmış bunlar, yaşanmış. Dolayısıyla burada olması gereken temel meselenin ne olduğunu iyice anlamamız gerekiyor. Eğer biz inandığımız değerler doğrultusunda bazı şeylerin iyice hakim olmasını istiyorsak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize miras olarak bıraktığı bu esasları iyice anlamak durumundayız. Ve bugün kültürel anlamda, bugün sosyal anlamda, bugün diğer alanlarda, iktisadi alanlarda işgale uğradığımızın bilincinde olmamız lazım. Bu bizim moralimizi bozmamalı, bilakis sorumluluğumuzu arttırmalı ve fert fert İslam şahsiyetlerinin İslam coğrafyalarında çoğalmasını sağlamalıyız. Eğer İslam şahsiyetleri çoğalırsa, bu şahsiyetlerin oluşturduğu haneler, evler çoğalırsa, o evlerin oluşturduğu
oluşturduğu toplumlar çoğalırsa o toplumlar ideal manada yönetimlere de sahip olacaklar. O zaman tarihte olduğu gibi yeniden örnek olabilecek toplumlar ve yönetimler çıkarmış olacağız içimizden. İnşallah.

Allah Cenab-ı Hak bu uğurda gayretimizi ve çabamızı arttırsın da kaybettiğimiz o değerlere yeniden sarılabilelim. Sarıldığımız o değerler de bizi inşallah o özlediğimiz ve hasretini çektiğimiz güzelliklere kavuşturmuş olsun.

0: Neden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda göremiyorum?
1: Bu her şeyden öte bir nasip meselesidir. Cenab-ı Hak bazılarına nasip eder, bazılarına etmez. Tabii nasibin oluşabilmesi için belli şeyler var, onları da söyleyeceğiz. Ama öncelikle şunu bilelim ki rüyaların en değerlisi, en kıymetlisi o gece o rüyaya aleyhissalatü vesselam Efendimizin teşrif etmesidir. Bazen insan ilim adına bazı şeyler görebilir rüyasında, bazen farklı infaklara ait şeyler görebilir, mücadele görebilir, hizmet görebilir, İslam alimlerini görebilir, biraz daha ikram fazlaysa sahabeyi görebilir. Ama en güzel ikram, en güzel elbette ki rüya, o rüyanın içerisinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin olduğu rüyadır. Ve o rüya salih bir rüyadır, sadık bir rüyadır. Kişiye de o rüyayı Allah farklı şeylerden dolayı nasip etmiştir. Mesela Efendimiz'i rüyada görmek her zaman için aynı değer ihtiva etmez kişi açısından. Bazen bir müjdedir, mübeşşirdir yani. Bazen ikazdır. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz rüyaya teşrif eder. O şahsa bazı ikazlarda bulunur. İkaz-ı Rahmaniye deriz mesela biz ona. Bazen iltifat-ı Rabbani'dir. Mesela yapılmış bir güzellik vardır. Allah peygamberiyle o şahsı işte takdir ediyordur. İltifat adına bazı şeyler ortaya koyuyordur. Bazen de dediğimiz gibi mübeşşirat-ı ilahidir. Yani ileride bazı şeylerin olmasına ait müjdelere ait mesajlar taşımaktadır. Ama bizim o nasibimizin olabilmesi için, bizim de öyle bir şeye ulaşabilmemiz için beş şeye dikkat etmemiz gerekiyor benim güzel kardeşlerim. Ne yaparsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamızda görürüz noktasında bir şey bu. İşte soru da zaten öyle geldi biliyorsunuz. En başta sevgide derinlik. İkincisi sünnete ittiba. Burada bir hakikati unutmayalım. Tabi olmadan tabir olmuyor. Yani bir şeye tabi olacaksınız ki orada rüya göresiniz, o rüyada tabir adına o mesajı size ulaştırmış olsun. Üçüncüsü salavata ehemmiyet. Dördüncüsü sahabeye sadakat. Beşincisi sıraya devamiyet. Bu beş şey nasibimizi arttırır. Yaparsınız yine olmaz mı? Olmayabilir. Çünkü nasip dedik. Ama bu beş şey eğer gerçekten iyi istenilen oranda olursa olma ihtimali çok fazla. Birincisi neydi? Sevgide derinlik. Eğer Hazreti Peygamberi aleyhissalatü vesselam rüyada görmek istiyorsan sevgine derinlik katmalısın. Gerçekten seviyor musun? Sevginin dedikodusunu mu yapıyorsun? Sevgi olursa mesela hayatın her anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin aklında, zihninde, kalbinde olursa gecelerinde de olur. Çünkü gündüzünde ne varsa gecelerinde de oluyor. Gecelerinde ne varsa gündüze de o etki etmiş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görmek isteyen sünnete ittiba noktasında inanılmaz düzeyde bir hassasiyet göstermeli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu yaptı. Ben de yapmalıyım. Bunu yapmadı. Ben de yapmalıyım. Allah Resulü şöyle davrandı. Ben de davranmalıyım. Şöyle davranmadı. Ben de davranmamalıyım. Sadece şekle ve birkaç şeye sınırlandırılan sünnet değil. Sünnet dediğiniz nebevi mirasın tamamıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in attığı adımlar, söylediği sözler, yaptıkları, yapmadıkları her şeyin toplamına biz nebevi miras diyoruz. İşte o sünnettir. Ona ittiba Allah'ın böyle bir ikramı bize nasip etmesine vesile olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görmek isteyen salavata ehemmiyet vermeli. Sadece dil ile de değil, aklından, kalbinden, dilinden ve hayatından salavatı eksik etmemeli. Çünkü salavatın böyle yönleri de vardır. Akla da salavat getirilir. Dile zaten olması gereken o ve o biliniyor zaten. İşte kalbe, hayata, her ana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mühür basmasıdır aslında. Salavat odur. Onun adını andığınız anda getirdiğiniz salavat burada peygamber mührü var demek. Yani yaptığım işi peygamber görseydi razı olurdu anlamında bir anlam taşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görmek isteyen sahabeye sadakat ile bağlanmalı. Onların yollarını yol, ahlaklarını ahlak, mücadelelerini mücadele olarak benimsemeli. Bu insana o büyük ikramı kazandırtacak bir şey. Sonuncusu da şu, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i rüyasında görmek isteyen sılaya, ne bu sıla, yani duaya devam etmeli. Bu aşk için her gece yanmalı. Dualarının başına bunu alarak ısrar ve tekrar ile Rahman'ın kapısını çalmalı. Allah'ım biz 14 asır sonra geldik, onu göremedik. Bilmiyoruz ne olur ne olur. Hayatın içerisinde belki göremeyeceğiz ama rüyalarımızda bize onu göster diye dua dua yakarmaktır bu. Bunu yapabildiğiniz oranda Allah bu ikrama sizleri mazhar kılıyor. Bakın ikrama mazhar kılınmış birinden bir örnek vereyim size. Uzunca bir ömür yaşıyor. Şimdi kim olduğunu söyleyeceğim. Allah Resulü'nden aldığı dua ile bir asırlık ömrün ve bereketli bir hayatın, bereketlenmiş bir malın ve neslin sahibi olan Enes bin Malik. 10 yaşında biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelip hizmetkar oldu. O diyor ki yıllar sonra bir gecem yoktur ki o gecemde Resulullah olmasın. 50-60 sene geçmiş Allah Resulü'nün vefatının üzerinden Enes bin Malik bir gecem yok ki Resulullah o gecemde rüyamda olmasın diyor. Enes bin Malik'e bunu kazandırtan şeyin ne olduğunu anlamak durumundayız. İşte bunlar da anlatılacak şeyler. Her gece Allah Resulü'nün rüyasında gören o Enes yine de doymuyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ne kadar çok isterdim şöyle göreyim bir daha Resulullah'ı. Ya Resulallah küçük hizmetkarın geldi diyeyim. O da beni alıp bağrına bassın her zamanki gibi. Ben de o mutluluğu yüreğimde hissedeyim. Bu sevgi bambaşka bir sevgi. Belki sahabenin özel ve farklı bir konumu var. Bunu inkar etmemek gerekiyor. Ama Enes gibi bir sevdayı yüreğinde taşıyan sinelere Allah gecelerine, rüyalarına bu ikram-ı ilahiyeyi mazhar kılar. İnşallah bu gayret içerisinde olalım. Cenab-ı Hak hepimizi böyle büyük bir ikramla ikramlandırsın. En azından Allah Resulüne olan hasretimiz hiç değilse rüyalarda farklı bir biçimde karşılık bulsun.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz. Ya
3: Allah ya Ber. Ya Ber.
4: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
2: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Neden peygamberler hep aynı bölgeye gönderilmişler?
3: Öncelikle şunu iyice bilelim ki peygamberlerin hep aynı bölgeye gönderildiklerine dair bir bilgimiz yok. Ama şöyle bir hakikat var. Kur'an hep aynı bölgeye gönderilmiş peygamberlerden bize bahsediyor. Biz hadislerden bir hakikat öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 124 bin peygamberin gönderildiğinden bahsediyor. Bazı hadislerde, bazı rivayetlerde bu 224 bindir. Bu 124 bin ya da 224 binin içerisinden Kur'an 28 tane peygamberi anlatıyor. Bu 28'in içerisine Üzeyr, Lokman, Zulkarneyn de dahil biliyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an'ın anlattığı bu 28 peygamber hep aynı bölgeden. Yoksa 124 binin, 224 binin nerelere geldiğini biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim bu bilgileri vermiyor. Hal böyle olunca peygamberlerin sadece tek bir bölgeye gönderildiğine dair soru doğru değil. O soruyu şöyle düzeltmek durumundayız. Neden Kur'an hep aynı bölgeye gönderilmiş peygamberleri bize anlatıyor? Eğer böyle bir soru sorarsak bu soru daha doğru bir soru olacaktır. Şimdi benim güzel kardeşlerim, 28 peygambere bakıyoruz. Kur'an'ın anlattığı 28 peygamber. 3 bölgeden genellikle olduklarını görüyoruz. Arap Yarımadası, Akdeniz Havzası, Mezopotamya bölgesi. Arap Yarımadası, Mekke, Medine, işte Yemen bölgeleri, oraları kastetmiş oluyoruz. Akdeniz Havzası'nda Suriye, Lübnan, Filistin ve Mısır. Mezopotamya bölgesi ise Irak, Ürdün ve Anadolu'nun bir kısmı. İşte bugün Güneydoğu Anadolu diye işte Hazreti Nuh'un da gemisinin işte en son gelerek tufandan sonra konakladığı yer ve oradan neşet eden işte insanlığa ait olan diğer adımlar. Yani böylelikle biz bu üç bölgede 28 peygamberin hayat bulduklarını, tebliğ mücadelesi verdiklerini görmüş oluyoruz. Peki bunun sebepleri ne? Neden Kur'an sadece bu 28 peygamberin peygamberi anlatır ve bu 28 peygamber neden işte biraz önce aktarmaya çalıştığımız o 3 bölgeye gelen peygamberlerden oluşur? Zaten aslında soru da biraz buna yakın bir soru olduğu için buradan eğer biz bazı cevapları vermiş olursak en azından zihinlerde oluşan soruların bir miktar cevabını bulmuş olacağız. Bunun birçok sebebi sayılabilir de ben 5 tane önemli noktaya dikkatleri çekmek istiyorum. O 28 peygamberin hep aynı bölgelerden işte Arap Yarımadası'ndan, Akdeniz Havzası'ndan ve Mezopotamya bölgesinden olması o 3 bölgenin özel bir coğrafya olmasından kaynaklanıyor. İkincisi yine o 3 bölgenin özel bir iklimi olduğu için böyle olduğu mümkün olabiliyor. Üçüncüsü o 3 bölgenin dünya için özel bir konumu olduğu için böyle olmuş olabilir. Dördüncüsü o 3 bölgenin özel bir duruma sahip olmalarından bu kaynaklanmış olabilir. Beşincisi de yine o 3 bölgenin özel bir gelecek imkanı taşıdığı için böyle olmuş olabilir. Şimdi bunların ne demek olduğunu kısaca anlamaya çalışalım. Özel bir coğrafya olduğu için. Şimdi hatırlayalım, Mekke insanlığın neşet ettiği şehir. Hazreti Adem ile Hazreti Havva hayata orada başladılar. Ve Mekke Ümmül Kura oldu. Yani şehirlerin anası oldu. Mekke'de Batnul Art oldu. Yani yeryüzünün göbeği ve merkezi oldu. İnsanlık oradan neşet ettiği için, oradan orada ortaya çıktı ve orada çoğaldığı için peygamberlerin de o bölgede olması normaldir. Çünkü insanlık neredeyse peygamberlikte orada olacaktır. Birçok peygamberin o bölgede olması bundan kaynaklanıyor. Hazreti İbrahim'in o bölgeye sonradan gelmesi, Kabe'nin ihyası, Hazreti Adem'den sonraki işte süreci söylüyoruz ve ondan sonra insanlığın o bölgede daha farklı bir biçimde yer almaları, o coğrafyayı hep özel ve ayrıcalıklı kıldığı için peygamberler de genel itibariyle o bölge üzerinde görevlerini ifa etmiş oldular. İkincisi, özel bir iklime sahip olduğu için. Bakın biraz önce saydığım üç yer, yani Arap Yarımadası da, Akdeniz Havzası da, işte diğer Mezopotamya bölgesi de özel bir iklime sahip. Peygamberler netice itibariyle insanlığa mesajlarını duyuracaklar. Özellikle de son peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz evrensel bir mesajın sahibi olduğu için o evrensel mesajını bütün bir dünyaya duyuracak. Hal böyle olunca iklimlerin insan şahsiyetinin gelişmesine katkıları var, biliyorsunuz, etkileri var daha doğrusu. Şimdi eğer böyle özel bir iklim olsaydı, mesela Ekvator'da yaşayan birisi olsaydı, kutuplarda yaşayan birisi olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, o iklimden etkilenerek evrensel olan bazı mesajlarını gölgeletebilirdi. Ama Allah Resulü öyle bir zeminde yaşadı ki birçok peygamber de öyle. Orada iklimler dünyadaki diğer birçok iklimin ortak özelliklerini taşıdıkları için o iklimlerin insan şahsiyetine etkileri, onların da o etkilenmekten kaynaklanarak aslında mesajlarına gölge oluşturtmadı. Dolayısıyla peygamberlerin geldiği o coğrafyaların iklimlerinin özel olması da onlardan bahsedilmesinin önemli sebeplerinden biri oldu. Üçüncüsü, özel bir konum olduğu için o üç coğrafya, Arap Yarımadası'nın da, Akdeniz Havzası'nda, Mezopotamya bölgesinin de dünya tarihi açısından hep özel bir konumu olmuştur. Mesela elinize alın bir dünya haritası, kurulan medeniyetlere bakın, tarihin en önemli hadiselerinin nerede cereyan ettiğine bakın, genel itibariyle oluşan işte savaşlara ve savaşlar sonrasında ortaya çıkan işte neticelere bakın. Hep bu üç coğrafyada olduğuna şahit olacaksınız. Dolayısıyla özel bir konum olduğu için peygamberler de genel itibariyle o özel konum ihtiva eden yerde oldu ve Kur'an da onun için onları anlattı. Dördüncüsü, özel bir duruma sahip olduğu için. Bu özel durum içinde çok şey söylenir ama şu kadarını söyleyelim. Mesela o üç bölgedeki ticari hacim ve ticaret noktasında merkez olmaları, su kaynaklarının bolluğu, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin çokça fazla olması, dünyanın en güzel nehirlerinin o bölgede olması, en bereketli toprakların o bölgede olması, son dönemlerdeki iktisada olan katkısıyla işte siyah altının, yani petrolün o bölgede çokça olması bir şeye sebebiyet veriyor. Tarihin gözünün ve kulağının o bölgede olmasına sebebiyet veriyor. Tarihin gözünün ve kulağının olduğu bölgede de peygamberler çıkıp bu noktada mesajlarını dile getiriyorlar. Çünkü herkesin baktığı yerde bu iş oluyor ki başka yerlere de sirayet etmiş olsun. Son Nebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, peygamberimiz üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Bakın benim güzel kardeşlerim, nübüvvetin 5. ve 6. yılında, yani daha 5-6 yıl olmuş Mekke'de, işte ufacık bir şehir o günkü şartlarda, orada

0: İslam daveti dillendirilmeye başlandı. 6. yılda Habeşistan meseleden haberdar oldu. Sasani İmparatorluğu, yani İran'ın o koca imparatorluğu, Pers İmparatorluğu meseleden haberdar oldu. Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu meseleden haberdar oldu. Mısır haberdar oldu. Bahreyn haberdar oldu. Yemen haberdar oldu. O gün dünyanın merkezi sayılabilecek birçok merkezde İslam konuşulmaya başlandı ve tarih 5. ya da 6. yıldı. Nasıl oldu? Ticari bir merkezdi. O günkü şartları düşünün, internet yok, başka bir haberleşme imkanı yok, telefon yok, televizyon yok. Bunların hiçbir tanesi yok. Tek bir ticari anlamda bir merkez olması böyle bir şeye sebebiyet verdi. Gelen giden tüccarlar dünyanın birçok yerinden haberi Mekke'ye getiriyorlardı. Oradan da haberi geldikleri yerlere götürüyorlardı. Böylelikle o günkü şartlarda dünyanın tamamının İslam'dan haberdar olmasına vesile oluyordu. İşte böyle bir şeyin de o coğrafyanın nasıl önemli ve özel bir coğrafya olduğunu ortaya koyuyordu. Sonuncusu da şu, özel bir gelecek imkanı tanıdığı için. Bundan kastımız ne? Dünya devam ettikçe kıyamete kadar, kıyametin koptuğu ana kadar da bu bölgelerin cazibesi hiç kaybolmayacak. Kıyamete kadar Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Halep, El Halil ve diğer şehirler, yani özellikle tarihte önemli olan şehirler hep gündemde olacak. Hep insanların gözü ve kulağı orada olacak. Mesela Kudüs'ten kimin ilgisi çekilecek? Kimin ilgisi kesilecek? Kıyamete kadar bu devam edecek. Böyle olduğu için de o topraklar kıyamete kadar cazibesini, etkisini kaybetmeyecek. Hal böyle olunca dünyanın başka bir yerinde olan bir hadise lokal kalacaktı. Sadece oraya ait bir şey olacaktı. Ama bu bölgede olan olaylar dünyanın tamamını etkilediği için Allah bu bölgedeki peygamberlerin bazılarını, yine hepsini değil, bazılarını, ki işte sayının 28 olduğunu söyledik, bazılarını bize Kur'an'da anlattı, özelliklerini nazarlara verdi ve o özelliklerinin üzerinden de bize birçok örnek ve ibret olabilecek vesikayı ulaştırmış oldu. Bize düşen de onları anlayıp o peygamber kıssalarının üzerinden gerekli mesajları almaktır. Allah gerçek manada anlayan, algılayan ve o mesajların doğrultusunda da hayatlarını donatanlardan eylesin bizleri.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.

0: www.radyohedef.com. Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
3: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, araçta giderken yol çabuk geçsin diye haber dinleyen bir insanla bir kalp krizi geçirdikten sonra ya da ağır bir hastalıktan sonra doktor muayene etmiş de uygulamayı, tedaviyi anlatırken doktoru dinleyen bir insanın, bu iki dinlemenin sözlükteki adı dinlemek. Biri haberleri dinliyor radyodan, birisi de ölümcül bir hastalıktan kurtulmak için doktorun tavsiyelerini dinliyor. İkisi de kulağıyla dinliyor. İkisi de dinliyor. Dinleme işlemini yapıyor. Ama aynı dinleme mi bunlar? Haber dinleyenle doktorunu dinleyen sadece dinlemek kelimesini beraber kullanıyorlar. Biri can kulağıyla dinliyor. Biri aman bir kelime kaçırmayayım diyor. Anlamadığını bir daha soruyor. Böyleydi değil mi? Önce bunu yapacaktım değil mi diye açıklama istiyor. Öbürü de yol bitmiyor öbür türlü boş durmamak için. Ya da kadın yemek pişirirken haberlerde o arada radyodan okunup duruyor. Kardeşler, ikisi de dinlemek. Sözlüğe baktığında dinlemek. Ama biri dinlemek, öbürü dinlemek. İki dinleme arasında çok fark var. Biz bir sorunun cevabını bulmak istiyoruz. Allah'ı ve peygamberi konuşurken bu iki dinlemeden hangisiyle dinliyoruz onları? Ya da mümin Allah'ı nasıl dinler? Peygamberini nasıl dinler? Nasıl dinlemeli? Elbette mesele imanla, cennetle, cehennemle ilgili olunca cevabımız hazır. Allah'ı can kulağıyla dinliyoruz. Peygamberini aleyhissalatü vesselam can kulağıyla dinliyoruz. İddia olur. İnşallah da böyledir. Çünkü böyle olmadıkça cennete girmek mümkün değil. Kur'an okunduğu zaman kulak kesilin Allah buyuruyor. Kulak

kesilin. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Belki merhamete erersiniz. Belki merhamete erersiniz. Haber dinler gibi Kur'an dinleyen, haber dinler gibi Resulullah dinleyen لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ olmaz. Ola ki rahmete ulaşırsınız ha, ulaşamaz. Çünkü Allah ve peygamberi son sözü söylüyor diye dinlenir. Eğer biz bir ayeti kerimeyi duyduğumuzda, bir hadisi şerifi duyduğumuzda o cümle biter bitmez, şimdi bakayım bende bu hadisle ilgili ne var diye kendimizi bir muhasebeye tabi tutuyorsak, Allah'ı ve peygamberi rahmete ulaşacak şekilde dinliyoruz demektir. Ama Kur'an dinlediğimiz zaman hafızın, okuyanın ses güzelliğine göre takdirde bulunuyorsak, çok güzel okudu diyorsak, sesi güzel olmayan birisi okuduğunda da mecbur dinledik türünden oluyorsa, yapılması gereken epey bir kan tahlili var demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü duyduğumuzda ağzımızdan ama kelimesi çıkıyorsa, Peygamber aleyhisselam bir şey söylediği halde Ebu Hanife böyle dememiş miydi diye Ebu Hanife'yi peygamberin hocası gibi karşısına dikiyorsak, bizim şeyh efendi demişti diye tarikat şeyhimi, mahalle imamını filan hocayı Resulullah'ın daha iyi bilemediği bir kimse olarak karşısına dikiyorsak, kan tahliline muhtacız demektir. Bir sorun var. Damarlarda dolaşan iman kanında sorun var demektir. Biz büyük iddialarda bulunabiliriz. Ama haber dinleyen biri gibi o haber hoşuna gitmeyince öbür istasyona geçiyorsun. O da hoşuna gitmedi, öbür radyoyu dinliyorsun gibi. Bu hadis çok heyecanlı değil. Heyecanlı bir hadis aç, heyecanlı CD koy der gibi hadis dinliyorsak, doktor konuşurken doktor bey bu ilaçlar biraz pahalı herhalde, başka ilaç bul demediği halde hasta, çok ağır konuştun doktor bey, ben başka doktora gidiyorum diyemediği halde hasta, Resulullah'ın hadisleri önünde şöyle bir ansiklopediye de bakalım diye daha iyi reçete arıyorsak eğer, ya da bir hadisi 100 defa dinlemiş olduğumuz halde, bir hadisi Arapçası ile beraber belki de ezber bildiğimiz halde, o hadisteki ilaç hala bizim damarlarımızda dolaşmıyorsa, biz çok yol kat etmeye muhtacız demektir kardeşler. Mesela bir hadisi şerifi, şimdi bu kan tahlili açısından beraber dinleyelim müsaadenizle. Belki 100 defa duymuşuzdur. Ne yüzü? 30 sene 40 sene camilerde cuma vaazı dinleyen 1000 defa da duymuş olabilir. İmam Hatip Lisesi'ndeki hadis programında da ezberletilir. Kur'an kurslarında da ezberletilir. Cumalarda, imamlarda onlarca defa bunu okurlar. Bukhari'de, Müslim'de başta olmak üzere pek çok hadis kitabında sahih, yani Peygamber aleyhisselamın bunu söylediğine dair iman ettiğimiz, güvendiğimiz sahih bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz, münafığın işareti 3 şeydir. Münafık 3 şeyden tanınır. 1. Konuştuğu zaman yalan konuşur. 2. Söz verince sözünde durmaz. 3. Emanete hainlik yapar. Emaneti çarçur eder. Bu hadis çok meşhurdur. Hani bazı sözlerin tercümesinde farklılık olma ihtimali olur. Bir sözü tercüme ederken Arapçadan Türkçe'ye cümle yapısı değişebilir, ama bu söz, bu hadis-i şerif kısa 3 cümleden oluştuğu için bunu hangisi insan tercüme ederse etsin, hangi dile tercüme edilirse edilsin bozulacak hali yok. Yalan, sözde durmamak, emanete hıyanet etmek. 3 şey sayıyor. Sonra da bunlar çölde bulunan bir bitki çeşididir. Kar yağarken kar arasındaki moleküllerde bunlar vardır gibi böyle anlaşılmayacak yoğun bir kelime de kullanmıyor. Münafığın işareti 3 şeydir diyor. Münafık şudur demiyor. Münafığın işareti,
Münafığı tanıyor.

Anlama simgesi üç şeydir. Yalan, sözünde durmamak, hainlik yapmak. Bu hadisi şerifi kim duydu kim duymadı diye bir anket yapılsa 15 yaşında çocuklar bile 100 defa duymuşlardır bu hadis-i şerifi. Ama kardeşler, eğer bu hadis-i şerifi biz 10 defa 100 defa duyduğumuz halde, hatta bir defa bile duymuşsak, bir defa bile duymuşsak, yalan konuşurken eyvah münafıklık riski taşımaya başladım demiyorsak, verdiğin sözde durmazken, olur dediğin şeye yok dediğin bir sahnede eyvah bu Abdullah İbni Sebe yolunda ilerlediğimi gösteriyor diye risk taşıdığını, ağır bir kanser mikrobunun imanına bulaşmak üzere olduğunu hatırlamıyorsan, bir emanete, ki emanet, biz tatile gidiyoruz, bilezikler sizde kalsın, hırsız eve girer diye emanet, sadece o değil, sana bir söz söylendi, sen o sözün sahibi o meclisten gitmeden 10 kişiye yaydın onu. Hainsin. Üçte bir münafıklık geri taşıyorsun sen. Para emanet edildi. 3 gün sende dursun dedi. 3 günlüğünü fırsat bilip kullandın parayı. Sonra veririm diye. Halbuki emanete tutulmazdı. Vakıf görevlisisin. Sana vakıf emanet edildi. Vakfı çarçur ettin. Muallimsin. Sana çocuk emanet edildi. Çocuğa ders vermen gereken saatte cep telefonuyla konuştun. Hainsin. Hainsin. Üçte bir münafıklık mikrobu taşıyorsun. Söz verdin. Söz vermiş değil. Üstelik de söz verdiğin insan hesap sorarken onu azarlıyorsun da çatladın mı, kaçtık mı diyorsun. Sana da Resulullah münafık diyor. Münafık kim? Ona bakacağız şimdi. Yalan konuşmak, sözünde durmamak ve emanete hıyanet etmek. Eğer bu eylemleri yaparken sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanı cehennem ölümüne sürükleyen münafıklık tehlikelerindendir diye öğrettiği bu terbiye, bir doktorun şunu yeme, bundan uzak dur diye hastasına tavsiyede bulunurken sözü dinlenir gibi peygamberi dinletmiyorsa sana, sanki haber bültenlerinde Amerika'da filan laboratuvarda şöyle bir araştırma yapılmış haberini dinler gibi dinliyorsan, kendinle ilgili imanınla, cennetinle, cehenneminle ve ahiretinle, Allah'ın seninle irtibatıyla ilgili bir bilgi olarak bir hadisi şerifi her an uygulama yeteneğimiz yoksa bizim, ama ara sıra edebiyata gelince de bu ayetleri, bu hadisleri törenlerde okumayı becerebiliyorsak, vay halimize o zaman. Vay halimize. Kardeşler, bir imam camide emanet sahibidir. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mihrabı ona emanet edilmiştir. Geç gelemezsin. Uzun veya kısa kıldıramazsın. Ne demekmiş maaşını helal ettirmek? Maaş helal ettirmek o kadar da önemli bir şey değil ki. Kendi yerine başkasını da geçirsen o görev aksamadığı sürece maaş sana helal. Resulullah'ın emanetini helal ettirdin mi kendine? Peygamber vekilisin kardeşim sen. Peygamber vekilisin. Caminin kürsüsüne çıkıyorsun. Resulullah'ın minberine çıkıyorsun. Aleyhissalatü vesselam onun adına konuşuyorsun. 10 sözünden 9'u gazete küpürlerinden toplama, bir tane hadis okuyacaksın, o da o gazetedeki haberleri doğrulamış olmak için. Emanete hıyanet. Siyasette görev alan Allah'ın kullarının emanetini almıştır. Hıyanet ettiği zaman seçimlerde bunun bedelini ödermiş. Bana ne seçimlerden? Ayetül münafiki selasun. Münafığın 3 işareti vardır. Bunlardan biri de emanete hıyanet etmektir. Senin nüfus kağıdında Müslüman yazabilir ama sen belediyeye geldiğinden beri babanın çiftliğini kullanır gibi kullanıyorsun. Kendi arkadaşlarına izin bile verme ihtiyacı hissetmiyorsun. Rahat dolaşıyorlar. Gariban birisinin annesi hasta olsa ona 5 dakika izin bile vermiyorsun. Devlet görevi diyorsun.
Emanet

hoparlörüdür. Allah onun lisanından konuşuyor. Peygamber mi konuşuyor? Bir hoca efendi mi konuşuyor? Bir şeyh efendi mi konuşuyor? Nasıl böyle bir dikkatsizlik yapabiliriz? Neuzübillah, bizim için bir afettir bu. Bir hadis Allah'ın sözü gibi dinlenecek. Yeter ki sahih olsun, yeter ki menkıbe kitaplarından şuradan buradan derlenmiş olmasın. Bukhari demek, Müslim demek, Tirmizi demek, Ebu Davud demek, Nesai demek, Ahmet bin Hanbel demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan link hatlarımız demek bizim için. Ümmeti Muhammed, peygamberinin aleyhissalatu vesselam sözlerini tarih kitaplarındaki sözler gibi algılarsa, o ümmet olarak Allah'ın rahmetine nasıl ulaşır? Öldükten sonra ücretli okuyuculara şefaat ya Resulallah diye bağırtmakla olmuyor bu iş. Şefaat ya Resulallah, şefaat şefaat. Sen hadisleri haber dinler gibi bile dinlemiyordun. Yolculuğa çıkarken yarın hava nasıl olacak diye can kulağıyla dinliyorsun. Ona göre kazak alacaksın, kaşkol alacaksın yanına. Ona göre klimalı bir yere gideceksin. Ama sana cenneti ve cehennemin hararetini anlatan Resulullah'ı bir hava durumu kadar dinlemedin hayatında. Ölünce nasıl olsa çocuklarının verdiği paralarla muhteremdi, rahmetliydi, merhumdu, şefaatler, cennetler uçuyor mübarek. Piyangodan cennet çıktı adama. Yok bedava böyle. Böyle olsaydı Ebu Talip şimdi nerede olurdu arkadaşlar? Bu kadar kolaydı da, bu kadar kolaydı da sahabe babaları bile niye cennete giremediler? Var mı alın teri çekmeden şu dünyada bir dilim ekmek yemek de ebedi cennetler alın teri çekmeden, en azından insan can kulağıyla dinlemeden, bu Resulullah'tır. Allah'ın peygamberi bu. Müslümanların oy birliğiyle seçilmiş halife filan değil. Filan medreseleri bitirmiş bir hoca efendi değil bu. Bu Allah'ın ta Adem aleyhisselamdan beri, hatta Adem'i yaratmadan önce peygamberi olarak seçip rahmetellil alemin olarak gönderdiği kulu değil mi? Bunun için biz bir hadise nasıl dikkat etmemiz gerektiğini bin kere daha düşünmek zorundayız. Kardeşler, tekrar bu hadisi şerife dönelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Münafığın işareti üç şeydir. Üç şeyden münafık tanınır demek istiyor. Yalan konuşur, sözünde durmaz ve emanete hainlik eder. Ama emanet sadece bilezik emaneti değil. Hacca gidiyorum, bu araba sizin otoparkta kalsın dedin mi, o araba emaneti sadece. En büyük emanet söz emanetidir. Namus, iffet emanetidir. İffet emanetidir. Gözün gördüğü şeyi gizlemektir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hanımıyla baş başa kaldığı sahneleri, daha sonra hanımıyla arası açıldığı için sağa sola anlatanı Allah hesap için bile huzuruna çıkarmayacak buyuruyor kıyamet günü. Hain çünkü. Hain kul diye Allah'ın önüne çıkamaz bir daha. Eşine ait en sır sahneleri bile sonra onun bir dediğini yapmadı diye ya da araları açıldı diye o sahneleri ifşa eden ahlaksızdır. Ahlaksız biri Allah'ın huzuruna çıkıp da cennet dilekçesi nasıl yazar? Hainlik sadece arabayı sağa sola kaçırma emanetine hıyanet etmek şeklinde değildir. Söz, göz, kulak emaneti var. Kulak emaneti, kulak. Bir kadın meclisinde kazara ağızdan çıkan bir söz, herhalde dünyanın en büyük istihbarat örgütüne yakalansa o kadar ifşa olmazdı. Ama hainlik yok tabii. Hainlik yok, sadece söz yayıyor. Sadece gözünün gördüğünü ifşa ediyor. Hain değil ama. Güven abidesi. Üç şey münafıklık alametidir. Peki münafıklık nedir? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini münafıklık işaretleriyle uyarmak ihtiyacı hissediyor? Çünkü Allah'ın yarattığı kulları ya mümindir, cennete ehildir, ya da kafirdirler, cehennemliktirler. Bir de sosyal menfaatleri gereği,

toplumdaki ticareti vesairesi bozulmasın diye, kız alıp verirken sıkıntı çekmesin diye, Müslüman olmadığı halde, Allah'ı ve peygamberi iman konusu görmediği halde, mümin görünüp, Müslüman görünüp, kafir olarak yaşayanlar vardır. Cenaze namazlarına gider, filan namazları kaçırmaz, törenlere katılır, herkesten önce bayramlaşmaya gelir, ama mümin değil. Buna Allah münafık buyuruyor. Münafıktır bu diyor. Münafık, bizim lisanımızla iki yüzlü demek. İki çehreli adam demek. Mümin cennete girecek diyor. Fî cennâtin ve nehar. Mümin cennetlerde yüzecek inşallah. Kafir cehenneme girecek. Ebediyen. Münafık. İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minennâr. Münafıklar cehennemin de cehennemine girecekler. En altında kalacaklar, Allah buyuruyor. Ebu Cehil'den daha adidir münafık. Münafık, herhangi bir münafık ondan 2000 sene sonra bile gelse Firavun'dan daha beterdir. Çünkü Firavun delikanlı gavurdu. Buraların ilahı benim demişti. Şu Mısır benimdir, Tanrı benim demişti. Bu secde edenlerle secde ediyor, şarapçılarla şarap. Ramazan'da allame, Ramazan'dan sonra fıskı fucur uzmanı. Ne olduğu belli değil. Kıblesi 50 çeşit. Ruhu çirkinlik üzerine kurulmuş. Cesaret edip gavurluğunu bile söyleyemeyecek kadar yüreksiz. Fiddarkil esfeli minennar. Cehennemin en altında, en koyu tabakalarında münafıklar bulunacak, Allah buyuruyor. Dolayısıyla münafıklık kafirlikten daha beter, cezası daha ağır bir sıkıntıdır. Bunun için münafık olma tehlikesi kafir olma tehlikesinden daha fazla mümini ikaz etmelidir. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam Efendimiz veda hutbesini okurken sizin tekrar küfre düşmenizden diye bir cümle kullandığı gibi, münafıklık yapmanızdan diye de defalarca ashabını ve ona iman eden bütün müminleri ikaz etmiştir. Her mümin Ebu Cehil'le beraber dirileceği bir küfür bataklığına düşmeye karşı ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Bu onun imanındaki olgunluğu gösterir. Aynı şekilde her mümin münafıklık tehlikesine karşı da ölünceye kadar kendisini uyanık tutmalıdır. Ve bu münafıklıkta nüfus dairesine gidip nüfus kağıdındaki bilgileri şu şekilde değiştirerek oluşan bir şey değil. Münafıklık bir yüreksizlik hastalığıdır. İki yüzlülük hastalığıdır. Bunun işaretleri vardır. Nedir bu işaretler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor. Yalan, sözünde durmamak ve hainlik etmek. Şimdi kardeşler, ilk sözüme tekrar dönüyorum. Şu dedik ya, Resulullah'ı dinlerken Resulullah dinler gibi dinleyip dinlemediğimizi test edelim. Şimdi bakın, yalan, sözünde durmamak, hainlik. Burada hepimizin kulağına hain kelimesi ağır geldi. Üç kelime sayıyor: yalan, sözünde durmamak, hainlik. Çocuğundan büyüğüne kadar. Bu üç kelimeden en risklisi hangisi diye sorsan, hainlik çok kötü. Hain. Herkes arabasını bıraktığı adam arabasını çarparsa ondan rahatsız. Halbuki eğer peygamber aleyhisselam bizim peygamberimizse, ki elhamdülillah öyle, bu listeyi keyfi bir şekilde saymıyor. Kura ile torbadan üç kelime çekip bunları söylemiyor herhalde, değil mi? Üç hastalık işareti söylüyor. Sonra demiyor ki, mesela yalan %20 tehlike taşıyor. %20'de sözünde durmamak, geriye kalan %60'da hainlik. Böyle demiyor ki. Üç kelime sayıyor. Bu üç şey münafıklık işaretidir, dikkat edin.

0: diyorum. Bunlardan bir tanesini seçip biz Türk halkı olarak bundan sonra şu madde üzerinden araştırma yapacağız mı diyeceğiz? Araplar da filan bölümle ilgilensinler, Malezyalılar da filan maddeyi alsınlar. Tarla mı taksim ediyorsun? Peygamber aleyhisselam sana 3 ölümcül mikrobu tarif ediyor. Onun nazarında, Peygamber aleyhisselamın nazarında bu 3 şey eşit. Ne açıdan eşit? İmana zarar verip işleyenini münafık hale getirmek bakımından bu 3 şey eşit. Yalan, sözünde durmamak, emanete hainlik etmek. Şimdi vatan hainliği vesaire, anasına babasına hıyanet etti gibi kelimeler lisanımızdan kulağımıza geldiğinde bir ağırlık ifade ettiği için hain münafık zaten deyip atıp gidiyoruz. Sözümüzde durmamayı adet edindiğimizden peygamberin lisanından da çıksa etki etmiyor bize. Hastalık burada işte. Mutat hale getiriyor şeytan bunu. Normal, normal. Çocuğa karşı yalan söylesen sakıncası yok. E siyaset nasıl yalansız yürüyecek zaten? Siyasetçiye de helal. E arkadaşlar arasında da ufak tefek yeşil yalanlar olur hani, sakıncası yok. E şirket ortağı da az çok yalan söylemese ne yapacak? Esnafa zaten farz yalan söylemek. Öbür türlü kazancın olamaz. Bir Müslüman hiç sıkılmadan, yani bu memlekette 5 kuruş kazanıyorsan yalansız olmaz ha. Yalansız olmaz ha. Ya tabi mübarek, yalan bu işin çimantosu. Elbette yalansız servet kurulmaz. Haram helal ayırmayacaksan. Niye yalanı doğal afetler arasına soktuk da elimizle icat ettiğimiz bir afet olarak görmüyoruz? Çünkü o kadar normal hale geldi ki, bir insan çocukluğundan, ilk konuşma anından 50 yaşına kadar söylediği yalanları yazacak olsa iyi büyük bir bilgisayarın hacmi yetmez herhalde buna. Yalan uzmanı. Eşine karşı zaten yalan söyleyeceksin, öbür türlü yuvanı mı yıkacaksın? Eşine yalan, kocana karına yalan söyle, çocuğa söyle, iş ortaklarına söyle. Müşteri zaten enayi. O da başkasına bir şey satarken, o da uzman, o da söylüyor, onun müşterisi de enayi. E yalan, bir yalan bulutlarının altında ıslanıp duruyoruz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulağımıza güm güm vuruyor yalan, Abdullah İbni Sebe mel'unun hastalığıdır, dikkat et diyor. Cehennemin en altında yuvarlanmışların hastalığı yalan hastalığıdır, dikkat et diyor. Hatta ve hatta ibadete de yalan sokuyoruz. Vereyim bir örnek, vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan giderken kurban ibadetini tarif etti gitti. Sonra onun ufak talebesi İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, o da kurban ibadetini tarif etti gitti. İyi anlayalım diye. Peygamber hissesi diye bir kurban çeşidi tayin etti mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ey ümmetim, malı olanlar benim için bir hisse kurban kessinler dedi mi? Demedi. Yok. Bukhari'de böyle bir şey yok. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, peygamberin talebesinin talebesi olan Ebu Hanife böyle bir şey yazdı mı bize? Yok. Sen vakfa, derneğe güya bu güyayı kırmızı bir boyayla yazarak söylüyorum. Güya vakfa, derneğe, camiye para kazanacaksın diye zavallı ilmuhal bilmez bir Müslümana gelip peygamber hissesine kurban kesiyoruz, katılsana 5 hisse. Adam da peygambere yardım etmedikten sonra ne güne bu dünyada duruyorum? 5 hisse benden, 12 hisse benden. Ne kesiyorsun? Peygamber kesiyorsun. Peygamber kesiyorsun sen. Peygamber kurbanı değil. Onun adına yalan uyduruyorsun çünkü. Peygamber aleyhisselam cihat ve Allah yolunda mal infakı diye bir bölüm açmıştı. O kelimeyi kullansana. Cihadı kullanmak zorluyor değil mi seni? Cihadı kullansan karşındaki ürküyor tabi. Bak siz cihat ehlisiniz deyip kurbanını değil sana derisini bile bir daha vermez. Yakalanır derisi cihada gitti diye. Ha, cihadı kullanmak hoşuna gitmiyor. İslami yalan. Allah için yalan bu sefer. Peygamber hissesi, türbe hissesi, cami hissesi. Oralara cihat bölümünden
1: cihat envanteri.

üzerinden yatırım yapılır. Uydurarak değil. Ama cihat kelimesini kullanamayacak kadar yüreksiz biri olduğun halde Allah için sen yatırım yaptığını iddia ediyorsun. Camiye vesaireye hisse topluyorsun. Kardeşler, biz ümmeti Muhammed olarak ciddi bir ümmetiz. Aç kalırız, camisiz kalırız, cephelerde, dağlarda kalırız. Allah'ı küstürecek bir şeyle Allah'a ibadet etmeyiz. Hristiyanlar ve Yahudiler akıllarınca Allah'tan daha iyi ibadet çeşitleri bilip ibadet yapmak istediler. Helak oldular. Ellerindeki din gitti bu sefer. Sadece yalanın içimize ne kadar sindiğini, bazen de ibadet kılıfıyla karşımıza çıktığını örneklendirmek için bunu söylemiş bulundum. Yok böyle bir şey. Dağdan, dereden, tepeden ilaçlı sular getirip böyle bir şey icat edebilirsin. İmam-ı Azam'da yok. İmam Şafii'nin de anlayışında yok. Ahmet bin Hanbel'de yok. Malik'te yok. Kimsin sen? Asra göre ibadet mi çıkıyormuş? Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kelimeyi eşit oranda kullanıyor. %33 üçünün de hissesi. Yalan, sözünde durmamak ve emanete hıyanet etmek. Bir müminin gözünde bu üç şey aynı suçtur. Biz sadece emanete hıyaneti öne çıkarıp diğerlerini önemsiz gibi zannetmekle başımızı kuma sokmaktan başka bir iş yapmış olmayız. Kendimizi aldatırız. Sonra da bu kadar dualarımız niye kabul olmuyor diye merak eder dururuz. Sonra da bu kadar emek verdiğimiz halde niye çocuklarımızı yetiştiremiyoruz diye merak eder dururuz. Resulullah konuştuğu zaman aleyhissalatü vesselam, Allah kitabında konuştuğu zaman mümin o günün akşamını bulmadan o hadisi, o ayeti kendisine uyarlar. Şurada mı hatam var, burada mı hatam var, burada mı yetersizim diye düşünür. İman budur. İman budur. Şimdi kardeşler, şu üç şeyden bir tanesi sözünde durmamak şeklinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin lisanından çıkmış. Biz buna bu modern lisanda randevu diyoruz. Söz verme diyoruz. Onay verme diyoruz. Ne dersek diyelim. Bir mümin ağzından çıkan sözün kölesidir. Hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Müslüman sözünün şartının esiridir. Ağzından çıktı mı senin çıktı. Kanundur o artık. Konuşmayacaktın. Ya ne bileyim dikkat et. Dikkat etseydin. Bu kurşun gibi ağızdan bir defa çıkacak. Müminlerin sözü banka teminatından daha güçlü olmadıkça Allah'ı razı edemeyiz biz. Bir sanayici filan gün tamam dediği zaman karşısındaki mümin de banka teminatı ne demekmiş, ipotekler mi, ne gerek var kardeşim, tapu senetleri, hacize ne gerek var, mümin söz verdi işte diyemediğimiz sürece Ebu Bekir'le aramızdaki mesafeyi kapatamayız. Kesinlikle kapatamayız. Kardeşler, biz ümmeti Muhammediz aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ümmeti Muhammediz. Bir kere konuşuruz, bir kere randevu veririz. Bizde verdiği randevuya gelmeyen üçte bir mikrop taşıyan biridir. Bunu başka hayattan bir örnekle örneklendireyim ben. Kızımızı isteyen birisi bizden saat 8'de randevu istedi. 8, kız evde çatlıyor şimdi. Gelenler ne diyecek, ne bakacaklar, beğenecekler mi? 8:30, ayakları titremeye başladı. Ya bir telefon etsek gelmeyecekler mi? 9, kız isteyicileri geliyor hala. 9:20 geçe geldiler. Zil çaldı. Şey, bildiğin gibi değil, trafik çok kötüydü. Başkaları uçarak mı randevusuna yetişiyor? Trafik çok kötüymüş. Hastanede randevun olsaydı hasta halinle yarım saat öncesinden oradaydın sen. Özellikle bir de bir moda oldu şimdi, geç gideceksin ki beklenince prestijin olacak. Münafıktan prestijli adam olmaz. Münafık rezildir.
fi'd-darkil

esfeli minen nardır o. Cehennemin de en altında. Ebu Cehil'in irinlerinin aktığı kuyularda yanacak münafık. Ondan prestijli adam olmaz. Geç gidecekmiş de. Koca hoca, alim adam, millete 1000 tane davetiye dağıtılmış. Saat 8'de filan konuda konuşacak. Bilinçli bir şekilde 8'i 45 geçe geliyor. Neden? Çünkü geç gelenler onun moralini kıracak. Ondan sonra canı sıkılacak. 45 dakika milleti orada bekletiyor. Bir daha gittiği yerde de nasıl olsa bu 45 dakika kala gelecek, 45 dakika gecikecek diye, bu sefer insanlar prestij kazanmak için ondan 5 dakika sonra, yani 50 dakika sonra gidiyorlar. Bu gecikme böyle kıyamete kadar gidecek herhalde. Sen Resulullah'ı anlatacaksın bir toplantıda. Bilmem ne doğum haftası yapacaksın. O toplantıyı vaktinde başlatmıyorsun. Doğumunu kutladığın peygamber o toplantıyı organize edenlere münafık demiş bir defa. Sen de orada oku mevlüt, oku ilahi, Müslümanlık yaşasın. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Önce köklerimize bir sahip çıkalım. Bu kök verdiği söze esir olmuş bir ümmetin. Böyle bir ümmetiz biz. İdik. Ebu Bekir böyle Ebu Bekir oldu. Ali böyle Ali oldu radıyallahu anhum cemiyan. Kardeşler, saat, saniye, dakika, yelkovan, akrep, böyle kelimelerin bilinmediği bir zamanda saniye üzerinden ibadetler emretti Allah. Şuna dikkat ediyor musunuz? Bir namaz emrediyor, güneşi hesaplayacaksınız diyor, yarım dakika önce kabul etmiyor namazı. Vakti çıkınca yarım dakika sonra kabul etmiyor. Henüz saat yok. Dijital veya analog bir sistem yok dünyada. Böyle 1400 sene öncesinden saniyeleri hesap edip ibadet emreden bir dinin mensupları 8 deyip 8.30'da gelemez. O kızı da billahi alamaz benden. Merhametli ve sinirsiz bir günümse çay için içeri alırım. Yok, böyle bir gergin günüme rastladıysa kapıyı da açmam. Müslüman bunu yapamaz. Yapamaz. Bir defa ben kızımı peygamberin münafıklık damgası vurduğu birine niye vereyim? Sokakta mı bulduk kızlarımızı? Bir düğün rastladınız mı? Saat 16'da yazıyor da 16'da başladı. Ne rezil davetiyle 16-18 arası diyor. Ya bir düğün Allah mübarek etsin demek için gideceksin, tam 120 dakika, ne zaman başlayacağı belli değil. Haç kurası mı bu, biz bunu 2 saat bekleyeceğiz? Bütünü vereceğim boyalı bir su işte. Ver şunu yiyelim gidelim, Allah mübarek etsin. Kardeşler, bu yara hepimizin ciğerinde var. Hepimiz bu nefesten soluyoruz. Düğünler zamanı belli değil. Randevusuna kimsenin uyduğu yok. Ama ölmeye görsün. Müthiş Müslümandı. Müthişti. Zamanının sahabesi. Evliyadan. Yeter ki ölsün o. Yeter ki ölsün. Ölen evliya zaten. Cenaze arabasında da merhum yazıyor zaten. Bir de dikkat edin, İstanbul'daki cenaze arabalarında merhum kelimesini etiket olarak yapıştırmışlar zaten. İsmin yerini boş bırakmışlar. Çünkü kesin ölü merhum bir defa. Merhum ne demek arkadaşlar? Allah'ın rahmetiyle buluşmuş demek. Kimse babam öldü, dedem öldü demiyor. Rahmetli babam. Hep otomatik rahmet ediyor. Rahmetsiz kimse yok dünyada. Öyle mi bu acaba? Öyle mi? Resulullah'ın Ayşe'si böyle rahat mı gitti bu dünyadan? Ebu Bekirler ölürken arkadaşlar daha iyi yerlere gidiyoruz, kalsın size bu dünya deyip mi gittiler? Nerede onların gözyaşları? Nerede o ciddiyetler? Din, Allah'a kul olmak, sadece namaz kılmak, sakal bırakmak, hacca gitmek mi? Hani münafığın 3 işaretinden bir tanesi de sözünde durmamaktı? Bir de bir mikrop peyda oldu. Saat 8'de inşallah buluşuruz. Dedi ya inşallah, sen boşuna bekleme orada. İnşallah dedi adam. Bu ne büyük sahtekarlıktır. Dostlar, Allah sözcüğüyle oynanmaz. İnşallah demek, inşallah Kur'ani bir deyimdir. Bence tamam. Allah'tan bir mani yoksa, Allah da isterse olur bu iş demektir. İçinden sen 8'de bakarız diye bir hesap yapıyorsun. İşi Allah'a havale ediyorsun. Senin yalanına başka şahit bulamadın.

anlamadın mı? Hanım isterse gelirim demeye korkuyorsun. Çünkü yok öyle bir teminatın, söz alıp alamayacağın belli değil. Hanıma bir sorayım desen, ne kazaklığa ne hırkalığa bir şeye dokunmuyor. İnşallah, inşallah, inşallah. He, inşallah, inşallah. İnşallah. İnşallah ama neyi dileyecek Allah, bakacağız o zaman. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ عُرْضَةً لِيْمَانِكُمْ Allah'ı ağzınıza sakız gibi çiğnemeyin diyor Kur'an. Öyle sakız çiğner gibi inşallah demek olur mu? Bu ne sahtekarlıktır, ne yalan hastalığıdır. 8'de gideceğine kesin inanıyorsan inşallah de. İnşallah de o zaman. Ya bir bakarız işte, daha eve gidecek, hesabına bakacak, şuna bakacak, buna bakacak, haberleri dinleyecek, geç kalmazsa gidecek, inşallah, inşallah. Bu inşallahı sözlükten siliyoruz. Yok böyle bir kelimemiz. Bunu yerinde kullanamadığımıza göre kullanmayacağız bu kelimeyi demektir. %100 kararlı olduğumuz bir şeye bir de Allah'tan kefil alırız. İnşallah. O zaman inşallah. Kardeşler, sözüne durur bir adam olmak, randevuya sadık birisi olmak peygamber karakteridir. Allah Teala Meryem suresinde İsmail aleyhisselamdan söz ederken, şu Kur'an'da İsmail'den de bir söz etsene. İnnehu kâne sâdikel va'd. İnnehu kâne sâdikel va'd. Şu İsmail'i bir ansana. Yani şu meşhur adam, İbrahim'in oğlu İsmail, Allah'ın kulu, büyük peygamberin oğlu, şu kurban edilmiş İsmail'e bak. O kurban edilmiş, Mina'da da şöyle olmuş, Kabe'yi yapan bir adam, Kabe'nin mimarı İsmail mesela. Hiç bunları zikretmiyor da Allah. İnnehu kâne sâdikel va'd. Sözünde durur bir adamdı diyor. Allah. Allah. Peygamber karakteri. 8 deyip de 8:45'e gece gidiyorsun sen, prestijli bir toplantı yapmak için. İnnehu kâne sâdikel va'd diyor Allah İsmail'i için ama. Peygamberin yolundan giden prestijli adamdır. Dakikaları kullanır bir adamdır. İnnehu kâne sâdikel va'di. O zaman işte Allah'ın defterlerinde değerli insan olarak, peygamberler arasında bile vasıflı bir peygamber olarak Allah'ın huzuruna çıkmak mümkün oluyor. Abdullah İbni Ebil Hamsa isimli birisinden Ebu Davud zayıf bir rivayette bulunuyor. Ebu Davud'dan diyor ki, henüz peygamber olmadan önce, peygamber olmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir alışveriş yaptım diyor. Mekke'deyken daha. Elindeki işte ne aldılarsa, peygamber aleyhisselam ona bir şey satmış, paranın da yarısını vermiş. Öbür yarısı için de getireyim sana demiş. Yarın burada buluşalım, getireyim demiş. Peygamber aleyhisselam efendimiz olur demiş. Ebu Davud'dan hadis naklediyorum. Diyor ki Abdullah, ben 3 gece sonra hatırladım o randevuyu diyor. Çok bunaldım. Gittim, baktım, orada bekliyor. Be delikanlı, 3 gecedir beni burada bekletiyorsun demiş. İnnehu kâne sâdikel va'd. Sâdikel va'd. Öyle yok. Buluşamazsak sonra buluşuruz. Akşamdan sonra buluşuruz. Güneş battı mı sabaha kadar hep akşamdan sonra zaten. Yok öyle. Yok öyle. Sâdikel va'd. Burada 3 gecedir burada bekliyor. Parasını beklemiyor. Söz verdiği için sözünün esiri olarak bekliyor. Onun ashabı da böyleydiler. Abdullah İbni Amr İbni'l As radıyallahu anh, babası Amr İbni'l As için naklediyor. Diyor ki, babam öleceğini anlayınca ağır hastalandı diyor. Çocuklarını çağırdı. Demiş ki, çocuklar, filanca benden kız istemişti. Ona da bakarız yavrum, olur, uygundur demiştim. Anlaşılıyor, o nişana gelinceye kadar ben öleceğim herhalde. Aman bu kızı ona verin. 1/3 münafık olarak Allah'a gitmeyeyim ben demiş. 1/3 münafık olarak Allah'a gitmeyeyim. Yahu sen benden kız istedin. Ben de tamam dedim. Ama ecelim geldi, öldüm o arada. 1/3 münafık olurum. Sen bir bakarız diyorsun. Mübarek radarla mı bakıyorsun dün uzayı? Hala bakamadın. Hala bakamadım. Mümin sadikal va'd, sözünde durur bir adamdır. Münafık yalan konuşur. Sözünde durmaz, randevusuna uymaz, verdiği sözü yok sayar, üzerine gittin mi bir de seni azarlar.

atladın mı, patladın mı, kaçtık mı der. Çekindeki tarih onun için sıfır rakamlıdır hep. Ha 13'ünde yazmış, ha 20'sinde yazmış. Çatladın mı, kaçtık mı der. 3 aylığına verdiği söz 13 sene sonra bile utandırmaz onu. Münafıktır çünkü. 3'te biri çatlamıştır geninin onun. Haya perdesi yırtılmıştır. Ama İsmail'in soyundan gelenler, İsmail'in çocukları ve onun torunlarından olan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti sadıkal vaattir. Bir kere konuşurlar, ecel bile onları sözünden çeviremez. Amr ibn-i As'ı ecel bile sözünden geri alamadı. Aman kızı verin dedi, 1/3 münafık olarak Allah'a gitmeyeyim. Ne kız sahibi ne de Allah sormazdı belki bunu ondan. Eceli geldi, nişana yetişemedi işte. Bir bakarız diyorsun, kaç senedir hala bakmadın. Bakıyorsun ama başka menfaatlerine bakıyorsun. İnnehu kâne sâdikel va'd. Peygamber karakteri bir kere konuşmaktır. Efendim başka türlü ticaret yapılmazmış. Elbette, elbette. Yahudi kafasıyla başka türlü ticaret yapılmaz. Mümin rakıdan, zinadan, faizden korktuğu gibi ucunda yalan bulunan, sözleşmesinde yalan bulunan bir işten de korkarak kazanç sağlar. Tıpkı haramdan korktuğun gibi, domuz etini dükkanına sokmadığın gibi yalanı da sokmayacaksın. Peki ne olur randevumuzu 9 deyip de 9-10 geçeye alırsak? Dostlar, bu bir kul hakkıdır. Mümini beklettin sen. Ayakkabısını kaybettiğin gibi, kalemini kaybettiğin gibi helallik isteyeceksin. Ama randevuya 3 dakika kala da biz gecikeceğiz abi haberin olsun demenin de bir manası yok. 3 dakika kala zaten iş bitmiş. 3 dakika kala değil. Örfe göre bir gün önce randevuyu ileri alabilirsin. Telefon edersin, biz bu randevuya uyamayacağız dersin. Ama mümin imzalamadan önce ağzından çıkan sözü noter sözünden daha güçlü bilen bir insandır. Ne yazık ki biz müminler olarak birbirimizin karşısında duracak yüzümüz yoktur artık. Çocuklarımız bile bize güvenmiyorlar. Çevirdiğimiz alavara dalavaralardan onlar da bıktılar. Çocukların gözünde bile eğri büğrü hale düştük. Mümin sözünden caymaz. Dostlar, neden sözümüze sadık kalamıyoruz? Bunun birinci nedeni, başta ikaz ettiğim şey, Resulullah'ın uyarılarını uzman bir doktor uyarısı gibi dinlemiyoruz. Camide hoca vaaz ediyor, cumaya da 10 dakika var, dışarıda nasıl duracaksın, işte cami klimalı. Hoca konuşuyor, fon müziği gibi bir şey hocanınki orada işte. Öyle dinliyoruz. Elbette hocanın da kabahati var. Dik durun müminler, peygamberiniz konuşuyor diyemiyor. Kalplerinizi açın, açın göğüslerinizi, Resulullah geliyor diyemiyor. Uyuşuk uyuşuk bir şeyler söylüyor. Önündeki kağıdı cuma hutbesine çıkmadan bir kere okumamış bile. Orada kekeliyor, Türkçe imlası olmayan bir yazı okuyor. Hem Müslümanlar da bahane arıyor uyumak için, kestiriyorlar o arada. Herkes görevinin sadığı olsun. Sadece camide bulunmak helal ettirmiyor maaşı. Allah kimden soracak? Bu peygambere henüz 10 hadisle bile ulaşamamış binlerce milyonlarca gencin hesabını, 50 sene camide namaz kıldığı halde en basit ilmihalden bile hala mahrum bu müminlerin hesabını kimden soracak Allah? Küsmenin, darılmanın gereği yok ki. Bir nefis muhasebesi yapalım. Birinci sorunumuz bu randevu sadakatsizliğinin birinci sorunu, buna ceza biçen, bu suçu dosyalayan Resulullah haberlerini aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın bize bildirdiği vavfu bil ahd, vavfu bil ahd, Allah'ın kitabı, sözünüzde durun, sözünüzde durun, Allah buyuruyor, sözünüzde durun, vavfu bil ahd, innel ahde kâne mes'ûlâ, verdiğiniz sözleri soracağız, Allah buyuruyor. Söz bu kadar kolay mı ya? Noter dün çıktı dünyada. Ashab-ı kiram noter görmediler. Kontrat, montrat görmediler. Allah gördüler. Peygamberini gördüler. Dost doğru adamlar oldular. Birbirlerinin katilleri

0: yürürken birbirlerinin bekçisi haline geldiler. Ve ufu bil ahd. İnnel ahde kâne mes'ûlâ diyen Allah'ı dinlediler, sözlerinde durdular. Kur'an'ı, Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam nasıl dinlediğimiz çok önemli. Uyur gezer dinlersen hiçbir tesir etmez. Eczanenin önünden geçince hasta iyileşiyor mu? Eczanenin önünden geçmek insanı iyi etmiyor. Bukhari kütüphanede bekliyor, eczanenin içindeki ilaçlar gibi. Öyle değil. Kur'an Ramazan'da hatmediliyormuş. Oğlu hafızmış. Bırak o işleri sen. Bu şifa hazinesini ne kadar sen içine sindirdin? Birincisi bu. İkincisi kardeşler, bilhassa zamanın kıymetini bilemiyoruz. Sanki günlerimiz bizim her biri 500 saat. Harca harca bitmiyor. O cep telefonu şirketlerinin reklamında öyle. Şimdi diyorlar ki mesela, işte şu kadar dakika bedava. Tamam, o kadar dakika bedava. Kimin o kadar dakikası var bu dünyada da? Muhabbetle geçireceğim onu ben. Bu ne korkunç uçurumdur ya. Dakikam yok, sen bana 50 saat bedava dırdır hakkı veriyorsun. Beni Allah her kelimemden hesap edecek. Bedava dırdır hakkı aldım diye saatlerce nasıl konuşurum ben? Zamanın kıymetini bilmiyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki namazın emredildiği zamanda saat yoktu dünyada. 60 dakika 50 saniye bir şey bilmiyordu insanlar. Ama dakika ile namaz kılıyorlardı. Saatsiz bir zamanda Allah güneşle yarışan kullar gördü bu dünyada. Cep telefonlarında saat yoktu. Kollarında saat yoktu. Ceplerinde köste saat yoktu. Ama güneşle yarışacak kadar titiz zaman kullanıyorlardı. Öyle kulları da oldu Allah'ın. Şimdi duvarlarda saatler, kollarda, ceplerde, ayaklarda, arabalarda, televizyonun kenarında, her yerde saatler. Bir de şeytanın komikliklerinden biri, 10 saat vakit israf ettiğin televizyonun altında da saat yazıyor üstelik. Şu saat, şu saat diyor. Ama sana 10 saati israf ettiriyor belki günde orada. Böyle bir zamanda, bu kadar saatin duvarlara bile idam edildiği bir zamanda zaman israfı. Hem alim, değerli birine ziyarete gidip bir duanızı almaya geldik, hoş geldiniz, hoca çayı şifadır, bir onu içelim, iç, Allah şifa versin, hocam çocukluğun nasıl geçti, biz askerde nöbet mi tutuyoruz da bu kadar sen benim çocukluğumdan başlıyorsun desen hemen kötü hoca oluyorsun zaten. Senden önceki adam da burada 3 saat otursa sen kapıda bekleyecektin şimdi. Kimse kimsenin malına dokunmasın. Kul hakkıdır. Kimse kimsenin arabasına çarpmasın. O da kul hakkıdır. Kimse kimsenin bir dakikasını almasın. Milyon arabadan değerlidir çünkü. Benim arabamı birisi çalsa, al arabanın yenisini, hadi güle güle derim. Memnun bile olurum yeni araba aldım diye. Bir dakikam benim, bir Fatiha okumamla sonuçlandık da sen bir dakikada Fatiha okumamı engellediysen vay haline kıyamet günü bırakmam seni, vallahi bırakmam. Ben bir anlayayım kıyamet günü, o bir Fatiha yüzünden cennette olacaktım da şimdi bekliyorum mahşerde, bu gürültüde, bu ateşin altında da melekler bana diyecek bir Fatiha'ydı bu, halbuki ben o bir Fatiha'yı camı açarken kapatırken okumuştum çoktan, sen beni meşgul ettiğin için okumadım, vallahi bırakmam kıyamet günü. Orada yok dost kardeşim. Abi kardeş, buradayız. Orada yevme yefirrul mar'u min ahih ve ummihi ve abi. Ana baba da kimseyi bırakmayacak. Çocuklar da ana babayı kovar. Bir Fatiha can kurtarıyor orada çünkü. Bir Fatiha'm olsa mahşerde beklemeyecektim ben o kadar. Sen geldin, saatlerdir burada oturuyorsun. Rahat bırakmıyorsun. Seni görmek ibadet. Otur bak bana, uzaktan konuşma. Hoca için de böyle, anne için de böyle, bayram ziyareti için de böyle. Yatıya gidiyor. Kim kime yatıya gider biliyor musunuz? Abi kardeşler, senede bir defa. Anne baba her gün isterse gelirler. Anneye babaya ayda 10 günde bir defa ya da ne kadar emrederlerse. Öbür türlü yatıya. Yattığımız zaman bir daha kalkmamak üzere yatacağız. Kimse merak etmesin. Kimse kimseye yatıya gidip ömrünü israf etmesin. yatma saatinde randevu olmasın, ibadet saatinde randevu olmasın, öğleden sonra buluşalım mı? Çok cahilce bir randevu bu. Ne demek öğleden sonra? Öğleden sonra ikindiye kadar 3 saat var. Hangisinde geleceksin sen? Ben hazır ol da seni mi bekleyeceğim? Sen kışla denetleyen bir general değilsin ki seni bekleyeceğiz burada biz. Saat 14.10'da geleceksin. Kaç dakikalık işin var? 3 dakika. 14.13'te de gidersin. Çok resmi olmadı mı? Allah daha resmi tutuyor bu işi üstelik. Çünkü bizim işlerimiz vakitlerimizden çok fazla. 10 işimiz, 5 tane de vaktimiz var. Vakit çok az. İş çok, sorun çok, dert çok. Biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. Dolayısıyla öğleden sonra randevu olmaz. Ne zaman olur? 13.30'da olur. Bir çay içmeklik olmaz. 45 dakikalık bir randevu olur. Başı dibi belli olsun. Konferans mı vereceksin? Başı dibi belli olsun. Yemek mi yiyeceğiz? Bak, mubahtır. Müminler birbirlerine yemek ikram ederler. Kulaklarından bu. Ama bir yemek mübarek. Tarladan buğday yetişecek, değirmene gidecek, un olacak, çörek olacak, bunlar yiyecekler, hala değirmen sefası sürüyor. Böyle bir yemek tıbbi ne kadar değinir? 45 dakika. 45 dakikalığına randevuleşeceğiz. O arada 45 dakika oldu, daha çorba geldi, 45 dakika sen bekliyorsun, o arada başka yemek gelecek. Ne bekliyorsun? Yemek gelecek. Kalkar giderim, vallahi giderim, giderim. Benim melekler orada bir yemek için yarım gün harca diye görürlerse ben ne derim kıyamet günü? İsraf sadece musluğu açık unutunca mı? Ekmeği bıçakla kesince israf olmuyor, şununla kesince israf olmuyor. Sadece ekmek kırıntısı mı? Bir müminin cennete girmesinden daha değerli ekmek mi var bu dünyada? Benim vaktimden değerli ekmek ne zaman yarattı Allah? Hangi ırmağın, hangi okyanusların suyu bir müminin bir kere Allah demesinden daha değerli bir zaman dilimine denktir? Zaman israfı olmaz. Gezi yapar mı mümin? Yapar elbette. Müminler geziye de çıkarlar. Allah'ın emridir. Kul siru fil ard. Dolaşın Allah buyuruyor. Haram da dolaşma. Ama zamanı dibi belli olsun. Ya nasip bir çıkalım, kar yağınca döneriz. Böyle gezi olmaz. Zamanı dibi belli olsun, durağı belli olsun. Trafik tıkandı, ömürde bir defa insanın başına gelir, trafiği de hesap et. Namaza rastlamayacak, namazı ters gelmeyecek şekilde trafiği hesap et, yoğunluğu hesap et. Müminler birbirlerinin vaktine kul hakkı gözüyle bakmalıdırlar. Bu bir kul hakkıdır. Benimki kıymetli. Ömrünü heba etmiş, cennet cehennem derdi olmayan için kıymetli olmayabilir. Benim vaktim kıymetli. Ben bu vakitleri dakika dakika toplayıp Allah'a kul olarak ahirete gitmek istiyorum. Randevularımız imanımızı veya münafıklık riskimizi gösteriyor. Bunu bilelim. Allah işimizi hayretsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.

0: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.

0: Fettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Özlem hücrelerimin en uç noktasında yer buldu kendini. Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim. Ve artık üşümüyorum, üşümüyor bedenim. Çünkü ayaklarım söz verdi beynime.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkân ve cealehû lenâ şiraten ve minhâca. Ve sallallahu alâ men erselehû rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedyihi ilâ yevmiddîn. Bugün nasip olursa Masâlih-i Mürseleyi inşallah paylaşacağız. Onunla ilgili bilgiler. Zamanımız yeterse örf ve adete geçiş yapacağız. Masalih-i Mürsele. Yazmaya ihtiyaç var. Masalih kelimesi maslahatın çoğulu. Maslahatlar demek. Mürsele esasen gönderilmiş demek ama yaşanılmış hayatın içerisinde öne gelen, yaşanan, onunla beraber hayatın seyri içerisinde yer alan demek. Hayatın içerisinde yer alan, yaşanmış ve gerçekten maslahat olduğuna inanılan şeyler şer'i şerifte hüküm ifade eder mi? Hükme tesiri var mıdır? Cevaziyet sebebi midir? Yasaklık sebebi mi demiyorum. O daha çok setti zerai denilen bir başka bölüme geliyor. İnşallah onu tartışacağız. Kısaca bunun üzerinde duracağız. Şer'i şerifin yani İslam'ın koyduğu hükümler dikkate alındığında hedef ve gayeleri incelendiğinde hepsinin belli maslahatlara yönelik olduğu, neticede insan oğluna ya bir menfaat, menfaati biz kötü kullana kullana kelimeye yaralamışız, insana fayda diyelim, fayda temin ettiği, sağladığı veya bir zararı önlediği, fertleri ve cemiyetleri koruyup kolladığı, hatta bazı prensipleri ta dünyanın başlangıcından beri koruma altına aldığını görürüz. Daha önce paylaşmıştık. Mesela can emniyeti son derece önemlidir. Adem Aleyhisselam devrinde de can emniyeti kıymetlidir. Kıyamete kadar da kıymetli olacaktır. Can emniyetinin kaybedilmesi ve yaralanması insanlığı tedirgin eder, cemiyet hayatını bozar ve insanı yarından emin olmayacak bir kuşkunun içerisine düşünür ve çok tehlikelidir. Bu anarşi yıllarını biz yaşadık. Hala sıkıntılarımızı tamamıyla atlatamadık. Ama şu anda kendinize bir an ailenizle, çoluk çocuğunuzla, çevrenizle, dostlarınızla, anne babanızla beraber Irak'taki savaş ortamında hissediniz. Neler hissedersiniz, neler duyarsınız? Yarınızdan emin değilsiniz. İş dünyanızı kuramazsınız. Eviniz biraz güzel olsa, göze çarpıcı olsa ayrı derttir. Kötü olsa ayrı derttir. Güvensiz olsa ayrı derttir.

demektir. Ve ne olacağını bilemiyorsunuz, insanı hakikaten hayatından bıktırır. Biz bir ara Türkiye'deki sıkıntılar yüzünden 5-6 arkadaş kendi aramızda konuşuyorduk. Aramızda Lübnanlı bir arkadaş var, bir başka arkadaş daha var, ara basıldı. Onlar olduğu için de aramızdaki konuşmayı onları kırmamak, rencide etmek için Arapça olarak yapıyoruz. Onlar da dinliyorlar. Şimdi bir nokta yerinde Türkiye'deki sıkıntılar gündeme geliyor ama bize göre sıkıntı. Bu adamlara göre sıkıntı değil ki. Sıkıntı değil şu demek. Daha önce söylemiştim. Bize şimdi evdeki muslukları çevirince su akmasa, gidip yan komşudan veyahut da başka taraftan su getiriyorsan bizim için büyük sıkıntı. Sıkıntı da değil, büyük sıkıntı. 50 metre ileriden su alıp gelmek büyük sıkıntı. Ama o suyu 50 metre ileride, 100 metre ileride, 1 kilometre ileride bulamayan insanlar da var. İstanbul'da bir zamanlar bulamıyordu zaten. Dolayısıyla o güne gerisin geri geldik. Şimdi sıkıntılar değişir. Şimdi dolayısıyla oradaki insanların durumunu düşününüz. Çektiği sıkıntıyı düşününüz. Biz de bunları konuşurken bu atmosferin içerisinde Türkiye'deki dertlerimizi dile getiriyoruz. Sonra Lübnanlı arkadaş dedi ki, ya dedi, ben deminle beri sizi dinliyorum dedi. Belki haklı olabilirsiniz ama biz bunlara ne kadar razıyız bilemezsiniz dedi. Biz bir ülkemiz bile var diyemiyoruz. Şimdi bir Filistinli'yi düşünün. Ülkesi var mı yok mu? Ne yaşıyor, nasıl yaşıyor? Aynı şekilde bir Iraklı'yı düşününüz. Bir Afgan'ı düşününüz. Nasıl bir hayat yaşıyor, neler yapıyor? Derinliklerine girmeyeceğim. Ama bütün bunların korunması ve kollanması lazım. Can emniyeti son derece kıymetlidir. Aynı şekilde mal emniyeti kıymetlidir. Mal insanın hayatını güzelleştiren, kaliteleştiren, kimseye muhtaç etmeyen, yarınından emin kılandır. Bu emniyeti kaybettiği an insan çok şeyini kaybeder. Bu yüzden dolayı maddi kayıp yaşayan nice insanların gidip kendisini köprüden aşağı atmaya çalıştıkları, buhranlar yaşadıkları ve benzeri şeyleri hep beraber yaşandığını görüyoruz, tadıyoruz, biliyoruz. Bunlar kıymetlidir. Akıl emniyeti kıymetlidir. Din emniyeti, inanç emniyeti, inandığı gibi yaşama hürriyeti son derece kıymetlidir. İffet, ırz emniyeti son derece kıymetlidir. Bunlar korunup kullanılması gereken şeylerdir. Tek bir asırda da değil, insanlık yaşadığı sürece kıymeti olan ve kıymet ifade etmesi gerekendir. Bunlara lüzum yoktur diye kıymetsizlik hale geldiği zaman bile büyük musibettir. Böyle zihinlere bir kafaya zihin anlayış yerleşse bu dahi son derece kıymetsizdir, zararlıdır, cemiyeti çökertmeye yetecek hasletlerdendir. Şimdi bütün bunları görüyoruz. Bunların korunup kullandığını görüyoruz din-i mübinden. Dolayısıyla İslam'ın ana maslahatları ve insanın hayrı düşündüğü ve kanun ve nizamların buna yönelik olduğu kanaati bizde oluşuyor. Zarureten oluşuyor. Aynı şekilde insanların ve cemiyetin faydasını, hayrını düşünerek, Allah'ın rızasını ümit ederek, arzu ederek, Resulünün irşad ettiği ana hatları gözeterek, hiçbirine muhalif olmayacak şekilde hakkında nas bulunmayan, kıyas imkanı da olmayan konularda hüküm ve prensipler koruma zorunda insan kalabilir mi? Evet, kalabilir. Bunun örnekleri verince daha iyi anlayacağız. Mesela işlerin, istirahat saatlerinin, vardiya değişikliklerinin tayin ve tespiti insan için faydalıdır. Ben ne zaman işe başlayacağım? İşim ne zaman bitecek? Ne zaman iş devralacak? Ders ne zaman başlayacak? Okul ne zaman başlayacak? İş yeri ne zaman başlayacak? Ne şekilde olacak? Bunlar hakkında ayet var mı? Yok. Hadis var mı? Belki örnek olacak. Namaz vakitleri vakitle bağlı ve insanlar ne zaman gireceğini biliyor. Örnek olacak var ama iş dünyası ile ilgili, okulların ne zaman başlayacağı ile ilgili. Askerdeyseniz asker eğitimi ne zaman başlar? Ne zaman ara verilir? Ne zaman öğle yemeği yenir? Ne zaman akşam yemeği yenir? Bunların bilinmesi bile oldukça kıymetlidir ve insana huzur verir. Daha önce belirsizlik insanı tedirgin eder. Şöyle bir şey konuştuğumuzu ben hatırlıyorum. İnsan beklenti içerisine girince, beklendi karşılaşmayınca insanın beyni ve sinir sistemi gerilir. Misal, yaklaşık olarak diyelim,
Sabahleyin 8.30'da kahvaltı yapıyorsunuz. Bu duruma göre değişiyor. Okul iş falan varsa daha erken. Yoksa 12'ye kadar yolu var. Şimdi diye 8.30'da karar kıldık. 8.30'da yemeğinizi bekliyorsunuz. Bu sırada bir şey yapıp çalışıyorsunuz. 8.30 oldu. Yemekten haber yok. Mutfaktan da tıkırtı yok. Kokular da gelmiyor. Zihin gerilmeye başlıyor. Çünkü başlanınca bile yarım saat sürecek. O bile insanı geriyor. Saat 9 oluyor, hala yok. Saat 9.30'da kavga çıkar. Beden dayanamaz mı? Dayanır. Akşama kadar da dayanır. Ama zihin dayanmıyor. Niye? Beklenti içerisinde. Aynı şeyi şöyle diyelim. Geceleyin Ramazan'da sahura kalkmayı unuttunuz. Tamam. Sabah saat 8 oldu. Zihniniz hiç böyle bir arzu değildir. Ya yemek yemedik dersiniz ama gerilmez. Niye? Akşama kadar yiyemeyeceğinizi biliyorsunuz. Yemek yok. Hazreti Ömer'in açlıktan karnı guruldamıştı. Vallahi ister gargır et, ister gurgur et demiş sana. Şu kuru ekmekten başka bir şey yok. Boşuna uğraşma. Şimdi gayet rahat diyebiliyorsunuz ki akşama kadar yemek yok arkadaş. Ona göre kendini sağlam tut. Bugün şöyle et, böyle et, yemeği unut. Bir işler yap, kendini meşgul et diyorsunuz. Zihin gerilmiyor. Ta akşama kadar. Bekleyebiliyor. Açlı olduğu halde bekliyor. Acıktığı halde bekleyebiliyor. Sinir sistemi gerilmiyor. Ama 8.30'da yemek gelmedi. 9'da gelmedi. 9.30'da gelmedi. Hele de dediğim gibi de mutfakta tıkırtı başlamadıysa, çay kokuları, bilmem ne de kokuları, kızartma kokuları bir şey gelmiyorsa tamam, kızılacak kıyamet koptu demektir zihin gerildiği için. Neden? Belirsizlik ve artık ne zaman olacağını, ne olacağını bilmiyorsunuz. Beklediğiniz anla, ümit ettiğiniz anla vaka yan yana uyuşmuyor, gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bir yemek saatinin belli olması, 3 aşağı 5 yukarı, 15 dakika, 20 dakika kayar ama 1 saat kayınca cıngar çıkar. Bu iş dünyasında bu kadar da değildir. Daha nizami olunması gerekir. Askeri hayatta öyledir. Eğitim ne zaman başlar, ne zaman biter, ne zaman yemek yenir, ne zaman paydos olur, ne zaman serbest hareket edilir, ne olur ne gider. Bunun gibi bütün hayatın çerçevesi içerisinde nizam ve intizam temin edecek saatler koymak, prensipler koymak. İşte bu içeriye ayakkabıyla giyilir. Hayır, buraya ayakkabıyla giyilmez, girilmez mesela. Herkes girmez. Bu nevi prensipler konulması ayette var mı? Yok. Hadiste var mı? Yok. Dediğim gibi. Pekala, bunları koymak şer'i midir? Evet. Hayır ümit ediliyorsa, fayda ümit ediliyor ise, insan fıtratına ters değilse, bunda güzellik var deniyorsa selim akıllar, işte masalihi mürsele bu demektir. Bunu koymak, bu prensibi koymak demektir. Kanuni Sultan Süleyman'a neden kanuni demişlerdir? Tabii akıllar hemen üretiyor şimdi. Şeriat kanunlarına muhalif kanunlar koyduğu için. Devenin nalı derler. Hani şey olarak. Yani kanuni hiçbir zaman uygulamada olabilir, kusur da olabilir. Ama şer'i kanuna muhalif kanun koyamaz, bunu yasaya geçiremez. Şeriat buna mücadele etmez. Birçok konular bile tartışılmıştır. Mesela onun yaptığı nedir? Askeriye Yeniçeri kaçta eğitime başlayacak? Ne kadar eğitim yapacak? Şu müesseseler, okullar, medreseler hangi saatte başlayacak? Bunların yönetmeliklerinin bugünkü ifadesiyle hazırlamak, prensip kararları koymak yönündedir. Birçok müesseseyi nizamlı, intizamlı hareket edecek maddeler yazdığı, kanunlaştırdığı için adı kanunidir. Bunlar İslam'a muhalif midir? Hayır, muhalif değildir. Şimdi bu kanun, yani şey olarak yani kan. Bu şöyle diyeyim, yani bu bir kanun mudur? Evet, kanundur. Netice itibariyle konmuştur. Buna delil bulunmuş mudur? Evet, bulunmuştur. İsabetli midir? Bu ayrı bir konu. Bu isabetli değildir. Yani vehim asıl gibi olmaz. Daha iyi bir metot bulunamaz mıydı? Elbette ki bulunurdu. Babadan oğula geçmek yerine ayrı bir konu, saltanatları, onları hep tartışırız ama mesela başka yerde uygulamayı söyleyeyim size. Hiçbir zaman ne seçilmiyor? Kral seçilmiyor. Kral öldü müydü? Veya devlet yeri öldü müydü? İkinci adam belli. Ne deniyor ona? Veliaht deniyor. Veliaht onun yerine geçiyor. Üçüncü adam da ikinci adamın yerine geçiyor. Birer kayma yapılıyor. Arkasından üçüncü adamı seçiyorlar. Başta bulunan idareci de diğer el-hill vel-akt deniyor buna. Hill ve akt meclisi toplanıyor. Üçüncü şahsı seçiyor.
Üçüncü çağı seçince kavga büyük olmuyor.

Eğer padişah seçecek olsa da kavga büyük oluyor. Çünkü o üçüncü saçın şahsın ne kadar yaşayıp yaşamayacağı, kimin ömrü ne kadar olduğu o da belli değil. Ama ilk üç belli olursa biri gidince yerlerine kimin geleceği üç aşağı beş yukarı belli. Başka da çözüm yolları olabilir miydi? Olabilirdi. En ehili ehli hil vel akt tayin etsin veya üç adayı göstersin insanlar içinden seçsin diyebilir miydi? Denilebilirdi. Daha güzel yollar olabilir miydi? Bütün bu yollar varken illa kan yoluyla saltanat olacak ve onun içerisinde fitne olmayacak. Buna binaen insan katline cevazı doğru bulmuyoruz. Ama bu bir kanun, nizam araştırması mıydı? Evet. Ama demek istediğim bu değil. Benim demek istediğim bu büyük bir mesele esasen. Daha küçük meselelerde tekrar ediyorum. İstanbul'da okullar kaçta açılmalı? Van'da kaçta açılmalı? Van buradan neredeyse bir saat doğuda. Oradaki okul buradan bir saat erken açılabilir. Prensip öyle olabilir. Bir saat erken kapanabilir. Çünkü orada akşam erken oluyor. Oranın kaidesi buranın kaidesi olabilir. Bu İslam'a uygun mudur? Evet, İslam'a uygundur. İslam, biz inanıyoruz ki derlilik, düzenlilik ve insanları zihnen yormayacak, kolayına gidecek, maslahatlarını düşünecek bir şey istiyor. Biz İslam'ın bütün yapısından bunu anlıyoruz. Bu da İslam'ın bu yapısına uygun. Mesela imece usulü çalışma. Bu davet edilebilir mi? İnsanlar buna davet edilebilir mi? Bir prensip koyabilir mi? Her evden imeceye bir insan katılacak. İmece normalde böyle bir şey yok. İmecede biliyorsunuz imece ne olur? Dolaşırlar. Yarın bizim işte evimiz yapılacak. Sizden de yardımcı bekliyoruz. Bir de onlar imecenin yaygın olduğu yerlerde şöyle bir şey vardır. Hangi evde kim iyi çalışıyor, kim kaytarıyor onu da bilirler. O çalışanı isterler. En çok falan gelebilir mi? Ayşe gelebilir mi? Fatma gelebilir mi? Onlar iyi çalışıyordur. Bilmem öbür tarafta başkası gönderilirse o işleri aksatıyordur. Bunun gibi. Onlar ama denilse ki bunu önlemek için köyün büyükleri dediler ki bakınız şu evde insan azlığı var. O yetimdir, şudur budur. Onlardan beklemiyoruz. Ama şu evlerden herkes en az bir tane imece çağrılan adam gönderecek diye bir prensip koydular. Hasta değilse, şu değilse, bu değilse, bunun şartlarını koydular. Bu bir nizamname, bir madde koymaktır. Bu İslam'a uygun mu? Evet uygun. Bunun bir manisi yok. Ama insana takat üstünde bir yük yükleyen, İslam'ın bir prensibiyle çatışan, uyum sağlamayan bir şey konuşursa iş değişir. Bununla maslahat-ı mürsele işte bunda yoktur. Şimdi misaller gelince inşallah biraz daha paylaşacağız, biraz daha konuşacağız. Şimdi maslahat-ı mürseleyi şöyle tarif ediyorlar. Şari'in. Şari' kime deniyordu? Kanun koyucuya, dolayısıyla Allah ve Resulüne. İki temelinden ayet ve hadislere diye şeyle ama şey. Şari'in. Hakkında hükmünün olmadığı, kendisine kıyas edilebilecek bir nas veya icmanın da bulunmadığı, insanlara fayda sağlayan veya uğrayacakları zararı önleyen hüküm ve kararlardır. Şimdi üzerine konuşacağız ama şunu da yazalım. Şartları deyin şimdi altına. Şartları. 1. Şer'i hükümlere muharif olmamalıdır. 2. Düşünülen maslahatın varlığından emin olunmalıdır. Biz mi zihnimizde üretiyoruz? Bunda gerçekten maslahat var mı? Ve o maslahat bize mi? Milletin aleyhine mi? Maslahat bizim için mi? Bütün millet için mi? Şimdi insanlar bazen garip. Adalet anlayışları da garip. Şuna benziyor dünyada. Çete reisiyle banka soymuşlar. 10 tane çete elemanı. Çetenin reisi onlara adilane taksim ediyor. Bir sana, bir bana. Bir sana, bir bana. Bir sana, bir bana. Bir sana, bir bana. Her sene bu adil taksim oluyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir taksim mi? Nedir? Ne taksim ediyoruz biz? Veya neye gerçekten faydalı diyoruz? Dört bir tarafını düşündük mü? Bazen insanın hiç aklına gelmeyen bir taraf oluyor. O tarafını hesap ettik mi? 3. Maslahat genel olmalıdır. Deminki dediğim bir şahsa ait olmamalı. 4. Aklı selim sahibi kişilerce üzerinde düşünülüp değerlendirildiğinde

0: akla uygun olmalıdır. Daha önce konuştuk. Akıl gerçekten büyük nimet. Ama iyi kullanırsan, şerre kullanırsan musibete dönüşür. Güçlü bir silahtır. Güçlü silahlar ne kadar iyiye kullanırsa o kadar güçlü faydalı olur. Ne kadar kötüye kullanırsa da o kadar güçlü insana zarar verir. Evet. Pekala, maslahat-ı mürsele bu şekilde kullanılmaya deminki söylediklerimizden öte şer-i şeriften, ayetlerden, hadislerden ve İslam'dan delil var mı? Var. Bir, Muaz hadisi. Muaz radıyallahu anh'ın içinde mübarek kıyasa örnek var, buna da örnek var. Muaz ne diyordu? Yeniden hatırlayalım. Muaz radıyallahu anh hakkında belki bilgi vermiş ve verdik mutlaka. Çok güzel bir insandır. Ahlakı güzeldir, kendi güzeldir, zekası güzeldir. Büyük ihtimalle 34 yaşında vefat etmiştir. En geç vefat eden, en çok bilen sahabilerdendir. Hakkındaki rivayet en yüksek 38 yaşında vefat ettiğidir. Büyük ihtimalle 34 yaşındadır ama 38 bile olsa çok genç bir yaştadır. Ama gerçekten geride valilikler yapmış, komutanlıklar yapmış, Allah Resulü hayattayken bile fetva vermiş, selim fıtratı güzel olan bir insandır, ahlakı da güzel olan bir insandır. Peygamber Efendimizin onunla sıcaklık duyduğu da yani bir başka gerçektir. Bazı insanlar daha cana yakın, daha sevimlidirler. Mesela bir hadis-i şerifinde Muaz anlatıyor, yolda yürüyordum diyor. Bir elle omzuma atıldı diyor. Resulullah diyor. Döndüm Resulullah diyor. Muaz, ben seni gerçekten seviyorum. Çok seviyorum. Sana bir tavsiyede bulunayım dedi diyor. Ya Resulullah bulun dedim diyor. Şöyle dua et namazlardan sonra diyor. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rab, seni zikretmede, seni yad etmede, sana gerçekten en güzel şekil ibadet etmede bana yardım eyle, yardımcım ol diye dua et diyor. Peygamber Efendimiz onu uğurlarken uzun uzun yürüdüğünü, sonra Muaz radıyallahu anh'a tavsiyelerde bulunduğunu, arkasından Muaz, belki bir daha beni göremezsin, belki kabrin başına gelirsin, benim için dua edersin dediğini, Muaz'ın gözyaşları içerisinde ayrıldığını ve gerçekten Allah Resulü'nü bir daha göremediğini, kabri başına gelmiştir. Ebu Bekir devrinde de orada kalmıştır, Yemen'de kalmıştır. Daha sonra Hazreti Ömer devrinde, Hazreti Ömer'in emri üzerine dönmüştür. Daha sonra da biliyorsunuz Şam bölgelerinde, Ürdün bölgelerinde komutanlıklar yapmıştır, kaleler fethetmiştir. Bu aziz insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona Yemen'e giderken soruyor. Neyle hükmedeceksin diye. Allah'ın kitabıyla diyor. Bu çok zikrediliyor. Usulü fıkıhta ve fıkıhta zikrediliyor. Zikredilmeye değerler çünkü. Çok şey ifade ediyor o içerisinde. Onu da bulamazsan Allah Resulü'nün sünnetiyle diyor. Onu da güzel buluyor Peygamber Efendimiz. Onda da bulamazsan diyor. Her şey yazılı şeyde kayıt altına alınması mümkün değil. Ya Resulullah o zaman diyor kendi reyimle, kanaatimle hükmederim, İslam'ı çaresiz düşürmem diyor. Pekala, bunda Muaz'ın ölçüleri ne olacak? Ayetler olacak. Yani ayetlerin söylemediği ama sana verdiği birikim olacak. Bunda Muaz'ın ölçüsü hadisler, Allah Resulü'nün tuttuğu yol olacak. Ama içerisinde olmayanlar olacak. İslam neyi istiyor? Neyi korumaya çalışıyor? Neleri gözetiyor? Nasıl bir murat var? Neler yaşanıyor? Neleri tasdik ediyor? Neleri etmiyor, neleri doğru bulmuyor, bunun bilgi birikimi var. Dolayısıyla bunun içinde kıyas da var, bunun içerisinde maslahat da var, bunun içerisinde örf de var. Yani esasen örf de var. Niye? Bir millete gidiyorsun, gayet güzel bir örfleri var. Ben ilk gittiğimde ne yapacağımı şaşırmıştım. Suriye'de yaşamıştık. Abdurrahman Zeynel Abidin diye bir insan var. Ta buradan Şapka inkılaplarında göçmüş gitmişler oraya ecdat olarak, orada yerleşmişler. Bu insan son derece selis bir Osmanlıcayla çok güzel Türkçe konuşuyor. Bir şey daha var. Sarf Nahiv'de bütün Arap aleminde hüccet olmuş. Son sözü söyleyen insan. Şey olarak. Çok kabiliyetleri var. Kabiliyet derken anormal nişancı birisi. Bütün el aletlerini çekicine varınca, çivisine varınca kadar kendi yapıyor. Silah kendi yapıyor. Ve benzeri çok kabiliyetli birisi. Çok sevinmişti. Yani bizim gidişimizi, Arapça konuşmamızı, Türkiye'den ümidini kesmiş bir insan. Çünkü radyoları dinliyor. Türkiye'de neredeyse radyolardan şimdiki hakikaten haberler ve İslami radyoların bütün zayıflığına, cılızlığına, bazen yalpasına ve yamukluğuna rağmen onların olmadığı bir dünyadaydık o zamanlar. onlardan hiçbir ümit ışığı görmezken bizim varıp da Arapça konuşmamız bizim de çok sevindirdi. Yani hiç az konuşan bir insan olarak tanındığı halde biz ilk defa üstadı bu kadar konuşurken bizi zorla ikinci bir defa ziyarete götürdüler. Şimdi ikinci gidişimizde Allah razı olsun hazırlık yapmıştı. Şimdi orada şöyle bir şey var. Sofraya oturdunuz ya, diyelim ki etlerin en güzel yerlerini ayıklıyorlar, sizin önünüze yığıyorlar. Şimdi biz alışmamışız. Böyle bir şeye nasıl cevap vereceğimizi bilemedik. Nasıl davranacağız? Biz de mi yapacağız aynı şeyi? Ne yapacağız? Biz de yok. Herkes yakaladığını kendi yutar. Ama bu güzel bir şey. Yani bizi gerçekten çok memnun etti. Bir misafire ikramın üst seviyesi. Ne yapacağımızı bilemedik. Döndük teşekkür ettik. Tabii yani aziz insan. Sonra o duygularını pek açığa vurmayan bir insanmış. Vurgu bize de tesir etti. Yani haliyle. Ama güzel bir şeyi görünce hepimiz güzel olduğunu biliyoruz. İslam'ın da bunu teşvik ettiğini biliyoruz. Maslahatın altında yatan asıl duygu işte budur netice itibariyle. Muaz radıyallahu anh de ne diyor? Ya Resulallah hükmü veririm diyor ve İslam'ı çaresiz göstermem diyor.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra devam.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
9: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya kebir olan sen, her secdemde küçült beni. Cürmümün büyüklüğüyle değil, irademin küçüklüğüyle hesapla beni.
0: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Pekala, başka örneğe var mı? Var. Kur'an-ı Kerim'in cemi, çoğaltılması bir nevi üzerine ne olmuştur? İcma olmuştur. Kur'an-ı Kerim Allah Resulü vefat ettiğinde ne değildi? Bir arada değildi. Resulullah bu dünyayı terk ettiğinde Kur'an-ı Kerim hala kemiklerde, hala derilerde, zaman zaman az da olsa kağıtlarda, hala taşlarda ve hurma dallarında yazılı bir vaziyetteydi. Daha sonra ne oldu? Yani iğneyle kuyu kazar gibi ilmek ilmek bir araya toplandı, sayfalara derç edildi, bir bütün haline getirildi. İlk önce Zeyd İbni Thabit radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir devrinde Yemame Savaşı'nın arkasından Kur'an'ı cem ettiğinde Kur'an ciltlenmiş musaf değildir. Sayfalar halinde musaftır. Bir araya gelmiştir, düzenli sayfalar haline getirilmiştir. Daha sonra Hazreti Osman devrinde de çoğaltılmıştır. Bunları paylaştık. Şimdi geriye dönüyoruz. Pekala, bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'i cem ediniz, musaf haline getiriniz ve benzeri bir emir var mıydı? Yoktu. Allah Resulü bunu yaparak mı gitti? Hayır, zihinlerde bütünleştirdi ama sayfalarda bütünleştirmedi. Onda maslahat görüldü, ümmeten hayrı görüldü. Ne oldu? Bir araya cem edildi. Maslahat işte bu demek esasen. Tereddüt yaşadı Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah Resulü yapmadı, yapmadığı bir şey mi yapayım diye. Sonraki ifadeler çok hoşuma gidiyor. Ömer'in gönlünü ısındıran Cenab-ı Allah benim gönlümü de ısındırdı diyor. Bu güzel bir şey olur dedim diyor. Maslahat görülüyor. Ne yapılıyor? Kur'an-ı Kerim cem ediliyor. Daha sonra ümmet fitneye düşmesin. Herkes zihnindeki Kur'an-ı Kerim, bazen insan gider gider zihniniz bir ayete takılır, bir kelimeye takılır, öteye geçemezsiniz. Oradan bir başka ayete geçiş yaparsınız. Bunu düzeltmenin en güzel yolu ne? Gidiyorsunuz, musaf alıyorsunuz, bakıyorsunuz hangisiymiş, düzeltiyorsunuz. Pekala, gidip de bakacağınız bir musaf yoksa, yıllar yılı olmadı, o zaman ne olacak? Olsun diye musaf hazırlanmıştır. Büyük ihtimalle 6 veya 7 nüsha, 9'da olduğunu söylemiştik, söyleyenler var ama az adı bize net gelen 6 tanesi çok net geliyor, bir tanesi ihtimalli geliyor. 6 veya 7 olduğunu tahmin ediyoruz nüshaların. Bu sefer 7 şehirde diyelim veya 6 şehirde, Medine'de 2 tane vardır, bir Hazreti Osman'da vardır, bir de mescitte vardır. Nüsha var, insanlar gidiyorlar, mescitte bulunan o nüshaya bakıyorlar. Pekala, İslam'ın şehri o kadar değil ki. Bir dünya şehir var, sadece altısında ne var, Kur'an-ı Kerim var, bakabiliyorsunuz. Bu bile büyük bir nimettir. Zihniniz karıştığı zaman ya soruyorsunuz, onda da karışıksa gidip de oraya üşenmiyor insanlar. Gidiyorlar, bakabiliyorlar. Böylece doğrultuyorsunuz. Pekala, bunda maslahat var mı? Kesinlikle var. Ve insanlar o sırada da, sahabilerden nice insanlar hayatta ve bunun hep doğru olduğu kanaatini taşıyorlar. Bir başkası haberleşme sistemi. Haberleşme sistemi kuruyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Haberleşmenin çok çeşitleri var. Tarihte haberleşme üzerine yapılacak bir doktora çalışması gerçekten kıymetli bir çalışma olur. Haberleşme sistemi asırlarca nasıl çalıştı? Haberleşmenin çok değişik şeyleri var. Kızılderililerin dumanları. Dumanlarla anlatıyorlar dertlerini. O da değil. Osmanlı devrinde süratle haberleşmeniz gerekiyor. Niçin? Hilal konusunda. Hilali en iyi gözetlemedi yerlerinden bir tanesi neresi? Cezayir. Cezayir neden? Hem Türkiye'den daha batıda. Daha batıda olması şu demek. Batıya doğru gittikçe hilalin açısı büyüyor zaman geçtiği için. Biz birinci günle ikinci gördüğümüz hilal aynı değil. Üçüncü gör. Demek ki arada geçtikçe büyüme yapıyor. Şimdi Pakistan'dan geçen, üzerinden geçen hilalle aynı gün Cezayir'in üzerinden geçen hilal aynı hilal değil. Arada ciddi bir büyüme ve canlılık, görünme ihtimalini yükseltme yaşıyor. Endonezya'dan geçerken ayrıdır, Pakistan'dan geçerken ayrıdır, Türkiye'den geçerken ayrıdır, Cezayir'den geçerken ayrıdır. Batıya doğru gittikçe görme ihtimali yükseliyor. Bir de Cezayir'in batı tarafında deniz yok. Deniz olan yerde buhar çok oluyor. Buhar olunca zayıf olan o birinci günün hilalini görmeyebiliyorsunuz, göstermeyebiliyorsunuz. Havada bulut yok gibi görünüyor. Ama batı tarafı buharlı olduğu için, su zerreciği havada çok olduğu için göremiyorsunuz. Yansıma da, ona da güneş bir de ışığı batarken kızıllığının yansıması vardır o tarafta. O yansıma da
eğer o bölgede bulut çoksa, toz çoksa daha yüksek oluyor. Daha yüksek olunca ne oluyor? Ay bu sefer yine görünmüyor. Cezayir o yüzden iyi bir gözetleme yeridir. Sahradır. Batısında deniz yoktur. Deniz Atlas Okyanusu biliyorsunuz Fas tarafında bir haylice mesafelidir. Ama orada hilali gördünüz. O İslam alemine nasıl yayılacak? İstanbul'a nasıl gelecek? Işık hızı en iyi hız. Onu kullanıyorlar. Hilal görülünce Felen Tepe'deki ateş yakılıyor. Onu gören ikinci ateşe ateşliyor. Onu gören üçüncü ateşe ateşliyor. Ateşleme sistemiyle al sana bir haberleşme. Birkaç dakika içerisinde ülkenin öbür ucuna kadar haber ulaşabiliyor. Daha ani baskınlarda kullanılan bir üslup. Yollara nöbetçi dikmişsiniz. Diyelim ki her 200 metrede, 150 metrede veya kritik noktalarda nöbetçiler var. İlk nöbetçi düşmanı gördü. Hemen işaret okunu, bazen yazılı olan oku, giriyor, atıyor öbür nöbetçinin olduğu yere. Öbür nöbetçi aynı oku alıyor, bir nöbetçinin yerine. Oku koşturuyorlar, kendileri koşma yerine zaman alacak. Yaylar geriliyor, oklar fırlamaya başlıyor. Eğer mektup taşımayacaksa oklar, sadece ok ise bu sefer ne onu? Onun attığı oku havada gördüğü an daha bu oku öbür tarafa atıyor. O öbür tarafa atıyor. Dolayısıyla haberleşme bir anda ne oluyor? Haber oraya ulaşıyor. Veya Seleme İbni Ekva radıyallahu anh ki Seleme 18 yaşlarındayken zekat develerine saldırı görmüştü. Sabahın alacak karanlığında ilk önce Cebel-i Selem var. Dağa doğru koşuyor. Dağın üzerine çıkıyor. Medine'ye doğru dönüyor. Bütün gücüyle "Va sabahat" diye bağırıyor. Sabah baskınlar daha çok sabah yapıldığı için bu tehlike sinyalidir. Bütün millet ayaklanıyorlar. Ne oldu diyorlar. Ata atlayan mescidin yanındaki meydanlığa koşuyor. Bu sırada şeyi de ata bindirmiş. Rabah isimli bir delikanlı var. Talha radıyallahu atını gezdirmeye çıkmış. Ona bindiriyor. O da koşarak gidiyor. Meseleyi o haber veriyor. Ama o ana kadar Medine ayaklanmış. Hazır hale geçmiş. Kılıçlarını kuşanmış. Hatlar hazır hale gelmiş. Bir zaman kazanımı oluyor. Sebebi de öğrenci süvari birliği süratle kimin peşine düşüyor? Zekat develeri çalan grubun peşine düşüyor. Seleme radıyallahu anh onlar gelinceye kadar yalnız başına düşüyor. O gün saatlerce koşmuştur. Saatlerce bu orduyu oyalamıştır. İlerlemelerini önlemiştir. Birçoğunu yere sermiştir. Kaybolan develeri yani kopan, türden kopan develeri sağa sola bağlamıştır. Kendine atılan mızraklara yol göstermek için dikmiştir. Pusu kurmuşlar da dağın arkasından dolanmıştır. Yolunu kesmişler de tepelerin çıkmış taş yağdırmıştır. Okuyla, mızrağıyla, taşıyla bitmeyen bir mücadeleye girmiştir. Resulullah ve süvariler yetişinceye kadar tek kişiyim dememiştir. Üzerine düşeni yapmıştır. İhtiyat tedbirini almıştır. Sinyalini çabuk göndermiştir. Baştan aşağı bir mücadele örneğidir. Ama haberleşme sistemidir. Şimdi bunun gibi bir kısmı atları hazırlıyorlar. Yollarda süvariler nerede dinlenmiş atlarla duraklar var, istasyonlar var. Oraya kadar dört nala atıyla varıyor. Atın sırtından öbür atın sırtına atlıyor. Hazırlanmış dört nala koşuyor. Bu atı dinlendirmeye alıyorlar. Öbür tarafta dinlendirilmiş, doyurulmuş at kendisini bekliyor. Kudüs'ten Medine'ye, Medine'den Şam'a haberler süratle ulaşabiliyor. Dört nala giden bıkmayan, yorulmayan atlılar sayesinde. Dolayısıyla habercilik, bunu bir müessese haline getireceksen ne olacak? Haberleşme mi? İstasyonlar olacak. Orada dinlenik atlar bekleyecek. Oraya bekleyen, süvari yolda gelmesi yaklaşınca onu kapıya çıkaran, eğerleyen, hazırlayan, dolayısıyla onun üzerinden oraya atlayarak yola devam ettirecek olan, yanına da gelecek kumanya azık verecek olan atın haberler çok süratliyse ki süratli olduğu çok anlar vardır. Son derece sürata ihtiyaç olan demler vardır. Bu hallerdeyken hep haberleşmesi ulaşıyor. Bu bir organize ister. Hazreti Ömer böyle bir organize yapmıştır. Ve bu organize bir de askerde olanların evinden haberi, evinden askerde olanlara haber son derece kıymetlidir. Eskiden asker mektupları ve askere giden mektuplar son derece kıymetliydi. Dört göze beklenirdi. Şimdi artık telefon çıktı. Kenarda köşede komutana çaktırmadan telefon ediliyor. Telefon geliyor. Mektuplar öldü. Bu haberleşme sistemi kurulmuştur.

Hazreti Ömer'in devrinde bir kere Kur'an Ömer olduğu için bir delil ifade eder ve nice sahabiler hayatta olduğu için delil ifade ederler. Bunun gibi başka meseleler vardır. Niye Beytülmal hazırlanmıştır? Zekat bölümü ayrılmıştır, diğer bölümler ayrılmıştır. Artık organize hale getirilmiştir. Yani bunlar hep insanların maslahatınadır. O güne kadar mesela pek hapishane yokken, geçici evlerde, geçici odalarda hapis cezası uygulanırken bakıyorsunuz hapishane kuruluyor, nizami, organize olan hapishaneler kuruluyor. Bütün bunlar nedir? Maslahat gereğidir. Devlet daireleri, müesseseler kuruluyor. Okullar inşa ediliyor. Okulların inşası, evet, mescit okul olarak kullanılıyordu. Peygamber devrinde burası işte eğitim okuludur diye bir okul yoktu. İnsanlar çok şey öğreniyordu ama nizami, örgün eğitim dediğimiz eğitimin çerçevesi içerisinde öğrenmiyorlardı. Bu iş için okullar yapıldı. Okullar bölümlere ayrıldı. İptidaiye denildi. Başlangıç okulu demek. Şimdi ilkokul diyoruz biz ya, iptidaiye denildi. Sonra i'dadiye denildi. Hazırlık okulu demek. Neye hazırlık? Daha büyük, derin ilme hazırlık. Sonra onun üzerinde üniversiteler kuruldu. Darül Fünun denildi. Bu şekilde basamaklıyorsunuz, sistemliyorsunuz. Şimdi de dört dört basamaklayacağız diye kavgalar çıkıyor. Fırtınalar esiyor. Sanki hani dört dört dörde itiraz ettiniz. Şu uyulu bu olma dediniz. Ayrıca üzerine tartışılır da şu 8 yıllık çıkarken niye bu iş tartışılmadı? 8 yıllık tek kelimeyle eğitim açısından rezalettir, ahmaklıktır. Başka bir izahı yok. Düşmanlıktır esasen. Ama düşmanlık bile eğitim açısından bakıyorum. İslam açıdan düşmanlıktır. Yeter ki alın secdeye gitmesin. Yeter ki çocuklar Kur'an okumaya fırsat bulamasın. Yeter ki İmam Hatip okulları çöksün. İstenilen budur ve düşmanlıktır. Eğitim açısından düşün. Allah'tan korkun ya. 16 kiloluk çocukla 80 kiloluk çocuk aynı okulda okuyor. Bunu gördüğüm için söylüyorum. Yan yana yürüyorlar karlı bir havada. Çocuk bu hem boylu hem kilolu. Ayağa kaysa öbürünün üstüne düşse yemin ediyorum öldürür. Bu iki çocuk aynı okulda okumaz. Büyükler 8. sınıftakiler top oynuyorlar, şut çekiyorlar, heykelin kafası gidiyor. Şimdi bunun çocuğa gel 16 kiloluk çocuğa geldiğini düşün. 6-6,5 yaşında çocuk okula başlayabiliyor. Yaşı onun takvim yaşı ona müsaitse 7 yaşına gelmeden çocuk okula başlıyor. Bir de küçük yapılı olduğunu düşünün. Ver çuttu şut çocuğu uçurur. Sen bunları aynı okulda okutuyorsun. Bir de yine Allah'tan kork. 8 yıl aynı okul çekilmez ya. 8 yıl aynı okulda monoton okutuyorsun. Bunun neresi akıl izan isterdi? Neresi maslahattı? Şimdi düşün, Haydarpaşa Lisesi lisedir. Şimdi üniversiteye bile büyük geliyor. Onun gibi üniversite yok. Üniversite. Şimdi okul, çocuk 5 yıl okumuş, 4 yıl okumuş. Ondan sonra Haydarpaşa'ya lise diye giriyor. Onu kapıdan giriş bile o çocuğu onore eder. Dünyası değişir. O kendinde farklı, kendine güven gelir ve okumak için dört elle sarılır. Aynı şeyin içerisinde, aynı basamaklarda deprem tatbikatı yapıyorlar. İlkokulda, ilk öğretimde birisinde. Şimdi ondan sonra ne oluyor? O deprem dede de gelmiş. Sirenler çalacak, adamlar çalacak. Millet sıranın altına girecek. Şöyle girecek, böyle girecek. Şimdi bütün millet adam çalıyor, sıranın altına giriyorlar. Kahkahadan ortalık yıkılıyor. Neden? İki tane çocuk sıranın altına sığmıyor. Şemsiye gibi sırayı havaya kaldırmışlar. Şimdi şey de gülüyor. Tatbikatı yapanlar da gülüyor. Çocuk sıranın altına sığmıyor ki sen o çocuğu orada okutmaya kalkarsan o sıranın altına sığmaz. Şimdi bunun neresi metottu da sen bunu savunuyorsun, ediyorsun, gidiyorsun. Kısaca düşünüldüğünde hakikaten insanlık için, hakikaten bu insanın bugünü için ve yarını için nedir? Maslahat olacak, hayır olacak içerisinde. Düşmanlık olmayacak, adavet olmayacak. Hele çocuğun dünyasını yapayım diye bile diyemeyeceğim ama ahiretini yerle bir etme ahmaklığı da olmayacak. Şimdi haliyle hadiseler böyle olunca bunun birçok örneğini biz hayatın içerisinde dediğim gibi okulları basamaklıyorsunuz, askeriyi basamaklıyorsunuz, rütbelendiriyorsunuz, hayatta öyle memurları kendi içerisindeki hiyerarşi için prensipler koyuyorsunuz, şu olacak bu olacak. Bunlar doğru kullanılırsa, İslam'a zıt değilse, naslara ters düşmüyorsa, İslam'ın ana gayeleri uyuşuyorsa, fay getirdiği fayda umuma yaygınsa, şahıslar için değil, herkes için

bunu gerektiriyor. Peki Allah'ın karşısında ayeti var. Efendim gene de maslahat bunu gerektiriyor. Olmaz. O zaman bizde bir yamukluk vardır ki maslahat bunu gerektiriyor. Günümüzde artık şöyle olamaz mı? Günümüzde öbür türlü olan ona müsaade etmiyorlar. Niye etmiyorlar? Ona müsaade ettirmeye çalış o zaman. Maslahat deminki şeye de örnek vereceğim. Allah'ın hükümlerine, prensiplerine uygun olacak dedim. Şimdi diyelim ki işe neyde başlıyoruz? 8'de başlıyoruz veya 8.30'da geliyoruz. Niye öğle namazı diyelim ki 12.20'de? Niye tatil 12'de her zaman başlamıyor? Yaz saatine geçince de 1'de başlamıyor. Buna bir engel mi var? Niye insanlar cuma namazına gidemiyor? Ne yapılıyor şimdi? Cuma namazı 12'ye 5 kala oluyordu bir ara. Memurlar çıkıp gelebilsin diye ezan ne zaman okunuyordu? 12-10 geçe okunuyordu. Bu da ilan ediyor. Neden? Namazı resmi daireye uyduruyoruz. Resmi daire niye namaza uymuyor? Eğer bu maslahat-ı mürsele ise, maslahat-ı mürsele işte bu demek. Resmi daire diyelim ki 12'ye çeyrek kala ara verecek veya abdesti düşünerek 12'ye 20 kala ara verecek. Ne zaman başlayacak? Ondan sonra cuma kılınacak, yemek yenilecek, ondan sonra başlayacak. Öyle ayarlarsan maslahat-ı mürsele olur. Yoksa namazı da cumayı da ezip geçersen olmaz. Namazda yani vakitler ve dersler namazlar da düşünerek, insanların beşeri ihtiyacı da düşünülecek, manevi ihtiyacı da düşünülecek. Ondan sonra bu uygulama yaparsan maslahat-ı mürseleye iş o zaman uygun olur. Sağlığını da düşünecek insanların. Bütün bunlar yerli yerine gelecek. Maslahat-ı mürsele özetle bu demek efendim. Tamam. Şimdi şeye geldik. Örf ifadesine geldik. Örf kelimesi iyi görülen, güzel bulunan demektir. Maruf kelimesi de bu manadan gelir. Şimdi biz emri bil marufu ne diye tercüme ediyoruz? İyiliği emretmek diyoruz. İyilik diyoruz. Marufu tanınan demiyoruz. Dikkat ederseniz iyilik diyoruz. Şey olarak iyi görülen demek, hayırlı görülen demek yani esasen. İnsanların, şimdi yazıyorsunuz, insanların çoğunun benimseyip alışkanlık haline getirdikleri işlere örf denilir. Şimdi kelimeleri kullanış şekline de yani genellikle örf denir ama zihnimizde karışmasın diye böyle tarif ederim, ileride gelecek. Şimdi bu tarifte şu tarif ettiğim şeylere örf ameli deniyor. Şu tarifin içerisinde işlere dedik ya, fiillere diye, işlerin yanına ve de altına şey yapın, fiillere deyin yani amellere, fiillere. Bu tariften de anlaşıldığı üzere dolayısıyla ne diyor biz? Örf ameli diyoruz. Bunun örnekleri diyelim şimdi. Örnekleri deyiniz. Hiç konuşmadan yapılan alışveriş. Ne demek bu? Parayı koyuyorsun, simidi alıp gidiyorsun. Bu artık yerleşmiş, aklı selim de. Ya gel anlaşalım şu simit üzerine, yarım saat şey, buna ihtiyaç yok. Bu artık pazarlık yapılmıyor. Bu simitin fiyatı belli, şey de belli. Ne yapıyorsun oraya? Parasını koyuyorsun, simidi alıp gidiyorsun. Bu normalde iki taraf rızasını beyan etmiyor ama davranışlarıyla esasen beyan ediyor. Akit yapısına tuhaf görülse de bu artık nedir? İslam'ın kabullendirdiği, selim akılda düşününce bunu kabulleniyor. Şeriat da kabulleniyor. Nasıl kabulleniyor? Bu insanın izni olmasa müdahale eder. Bu insanın da rızası olmasa bu akde bu parayı koymaz. Dolayısıyla böyle bir davranışı neye kabul ediyoruz biz? Örfi kabul ediyoruz. Ameli olarak. Yine günümüzde normalde kira bedeli peşin olmaz. Kira bedelinin peşin alınması deyin. Yani söyleyeceğim. Kira bedelinin peşin alınması. Bu da örfte varsa güven verdiği için hoş karşılanıyor. Peşin alınmaz demek ne demek? Biz daha önce demiştik ki bir mal önce alınır sonra parası verilir. Genel prensip budur. Kirada ne oluyor? Ben girdim. Neyi aldım? Daha bir gün oturdum. Hatta girmedim bile. Eşyayı bile taşımadım. Benden bir kira alıyorsun bir de. Şimdi daha insan güven kalmadı. Bir iki ay da sonrayı da alıyorsun. Niye faturayı takar gider diye. Şöyle olur böyle olur diye. Evin içerisini yıkar gider diye. Güvensizlikten ama onları unutalım şimdi. Ben içerisinde daha bir

Yani ne zaman oturursam o zaman faydalandım. Ay dolduktan sonra kiranın verilmesi doğru olandır. Tamam? Çünkü 2 ayı kullandım ayrı, o parasını o zaman vermeliyim. Halbuki benden peşin alınıyor. Bu güvence verdiği için hoş karşılanıyor. Esasen prensip olarak uygun olmasa da. Şimdi bunun gibi esasen iş gücü de böyledir. Vaktiyle devlet memurun maaşını peşin verirdi. Memurlar hala öyledirler. Önce maaş alır, sonra çalışırlar. İşçi olan statüsünde olanlar önce çalışırlar, ay sonunda maaş alırlar. Şimdi millet bunu unuttu. Ay başı gelince herkes ikisi de maaş alıyor ya, o da bu da dönüyor. Hayır. İşçiler ayın sonunda alırlar, memurlar başında alırlar. Doğru olan nedir? Çalışan insan, hizmetinden istifade edilen insanın tasarruflarından maaşlarını ay sonunda almalarıdır. Hayır, ben ay sonunda değil de mesela diyoruz ki bazen şey olarak bayram geliyor, 15 gün evvel verelim. Bunlar örfün kabul ettiği doğru bulunan şeylerdir, güzel bulunan şeylerdir. Evet, buna uygun değildir. Şimdi bir de lafzı örf vardır. Şöyle diyelim. İnsanlar kelimeleri belli bir manada kullanmayı alışkanlık haline getirmişlerse buna da kavli örf denilir. Trabzon'da vitrinde, tabii lokanta vitrininde balıkları sıralamışlar. Balık lokantası. Oradan bize bir balık hazırlayın diye tarif ediyorlar, şey gösteriyorlar. Önlerine gelen başka balık. Onların istedikleri hamsiymiş. Vitrinin de yarısı zaten hamsiymiş. Ya demişler, biz hamsi istemiştik. Niye büyük balık yaptınız? Hemşerim, balık dediniz demiş. Öbürü balık değil mi? O hamsi demiş. Hamsi ayrı, balık ayrı. Şimdi sen Trabzon'da hamsiye balık denmiyorsa, hamsi deniyorsa adını ayrıca söyleyeceksin. Ama şunu diyeceğim, asıl kitaplarımızda mesela balık eti de ettir, tavuk eti de ettir, ama balık etine et deyince kasaptan balık verilmez yani. Nedir orada et deyince? Kırmızı et anlaşılır. Bunun gibi dilde artık et deyince kırmızı et manası yerleşmiştir. Bunu diyor, halk dilinde et lafzı, öyle yazıyorsunuz, halk dilinde et lafzı balık için kullanılmaz. Esas da balık eti de et cinsindendir. Onun için şimdi değişti biraz. Beyaz et demeye başladılar ama balık gene balık. Hamsi de gene hamsi. Ayette de böyledir diyoruz. Ayeti okuyorum. Bu ayet Nahl suresinin 14. ayeti. Ayet-i kerime şöyle diyor. وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. Denizi de sizin emrinize veren odur. Niçin? لِتَأْكُلُوا مِنْهُ O denizden yiyesiniz diye, istifade edesiniz diye. لَحْمًا طَرِيَّ Tazecik et yiyesiniz diye. Tari böyle tiril tiril demek, taze. Hani marulu tereotunu çıkarırsın, o koparıldığı yerdeki bir tazeliği, bir canlılığı, bir tiril tirilliği vardır. Dolayısıyla deniz sahilinde yaşayan insanlar, balık ne kadar taze olsa o kadar güzeldir, o kadar da az kokar. Beklettikçe çok kokar. Çıkın. Lahmen tariye, bakınız, lahm nedir? Et manasınadır. Cenab-ı Allah balık eti içerisinde taze et ifadesini, taze et ifadesini kullanıyor. Ama halk dilinde ne denmiyor? Balık etine, balığa balık diyorlar. Et deyince de kırmızı et anlaşılıyor. Böyle yerleşmiş. Buna işte ne diyoruz biz? Örf diyoruz, yani artık kelimeleri kavli örf diyoruz. Kelime çok yanlış değilse, örfteki yanlış başka manayı çağrıştırmıyorsa, yani yanlış bir şekilde örfte nasıl kullanıyorsa kelimede geçerli olan odur. Asıl odur. Şimdi şunu diyelim, vaktiyle siz söylediğiniz için vaktiyle şöyle bir şey çok gündeme getirildi. Müslüman ülkeler demeyiniz diye. Biz Müslüman ülkeler deyince ne anlıyoruz? Müslümanların içinde çoğunlukta olduğu ülkeler anlıyoruz. Vaktiyle İslam ülkeleri, İslamca fethedilen ülkeler anlıyoruz. Anlaşıldı. Pakistan anlıyoruz. Türkiye'yi anlıyoruz. Suriye'yi anlıyoruz. Suudi Arabistan anlıyoruz. Mısır anlıyoruz. Cezayir, Fas, Tunus anlıyoruz. Tamam. Demeyin. Ne diyeceğiz onun yerine? Halkı Müslüman olan ülkeler. Yanlış. Müslüman ülkeler derken biz Hafız Esed'i, Hüsnü Mübare'ye, bilmem bizdekileri, Ecevitleri, Cüceyitleri, kimleri ise işte. Müslüman diye kastederek söylemiyoruz o ülkelere. Bu ülkede yıllarca İslam'ın
Almanya'da bile yapılmayan düşmanlığı yapıldı. Yabancı ülkelerde yapılmayan düşmanlığı. Neyi kastediyor biz? O İslam'la fethedilmiş, içerisinde alnı secdeye giden insanlar var. Asıl onların mal olması gereken üst kereleri kastediyoruz. Bu dilimizde böyle yerleşmişti. Zorla bunu değiştirdik. Bizim arkadaşlarımız da değiştirdi. Ama eğer dediğiniz gibi kelimenin manasına dönseydik şöyle dememiz gerekirdi. Bir kısmının şuurlu Müslüman olduğu, bir kısmının akıntılarda sürüklendiği, bir kısmının alnının secdeye gelmediği, bir başka bölümünün de İslam'a düşman olduğu, bir bölümünde ot gibi hayat sürüp de sonunda geberdiği ülkeler mi diyecektik? Şimdi vaka bu. Eğer vakayı anlatacaksak vaka bu. Ama onda ne anlatmaya çalışıyorsak netice itibariyle o artık o manayı kazanmıştır. Onu öyle kullanmalıydık biz. Belki bu belge oranına şuurlanmaya sebep oluyor. Hani nefretimizi ifade ediyor ama hayır. Yani yine de başka türlü ifade etmeliyiz. Bazen kelimelerle oynanması çok iyi işe yaramaz. Çünkü kelimeler bir mana ifade ederler. Fazla oyuna gelmezler. Kelimeler canlıdırlar. Onların korunması, kullanması gerekir. Biz giderek dilimizi bu yüzden kısırlaştırma yaptık. Her dilin kelimesi kıymetlidir. Hangi dil olursa olsun kıymetlidir ve mana ifade ederler. Ne kadar zenginleştirirsen, ufkunu genişletirsen o kadar güzel olur. Şimdi yine gerisin geri döndük şeyimizden. Geleceğim bazı mesela. Bazı bölgelerde hayvan denilince at veya öküz anlaşılır. Hayvanı ahıra sok, hayvanı yükle, hayvanı indir, hayvanı çıkart, hayvan yayılsın, at kastedilir çoğunda. At olmayan şehirlerde çok defa çiftçilikle iç içe gelen öküz kastederler. Şimdi haliyle birçok Anadolu'nun eskiden artık traktörler öküzleri boşa çıkarttı. Bütün tarlalar Anadolu'da da bütün İslam ülkelerinde belki de dünyada da öküzün emeği çoktur. Yolları hakar için kullanıyor millet onu ama tarlalar onunla sürülür, buğdaylar onunla ekilir de yıllar yılı bir millet bu hayvanların emeğiyle ve gayretiyle ne oldu büyüdü. Eğer öküzle iç içe olmuşlarsa ne denirdi? Öküz diye o bölgelerde en çok hayvan, at diye hayvan deyince öküz akla gelirdi. O kullanılırdı. Şimdi öküz deyince aklıma şey geldi. Adamcağızın bir tanesi tabii inekleri, öküzleri sata sata oğlan okutmuş. Oğlan da kibirli, burnu havadanın birisi olmuş. Şimdi tabii baba da oğlanın yanında pek uğramıyor. Kaymakam olmuş en sonunda. Bir gün yine köyden iniyor. Oğlanı ziyaret edecek. Makama geliyor. Makamdan da içeriden birisi çıkmış. İçeride başına ne geldiyse çok burnu havada kibirli birisi. Kapıyı kapatıyor. Elinde de evrak. Adam öfkelenmiş içeride. İçeride dökemeyince kapıyı kapatınca öküz demiş. Öküz oğlu öküz. Şimdi babası da bunu duyuyor kapıda. Şimdi tabii oğlunun ahlakını da biliyor. Adamcağıza dönüyor. Hemşerim diyor. Bir bilsen diyor. Ben o öküz oğlu öküz yetiştirmek için ne öküzler sattım diyor. Şimdi hayvan sata sata büyüyor. Daha sonra ahlak yerli yerine oturaklaşmıyor. Ama bunu şöyle diyeyim. Birçok yerde hayvan deyince farklı şeyler kim neyi kullanıyor? Herhalde Arabistan'da pek demiyorlar ama hayvan denilince eğerse bir numarada ne gelirdi? Akla deve gelirdi. Haliyle insanlar şöyle diyeyim. Ben hayvanı sana 50'ye satıyorum. Hayvanı şöyle yap deyince ne olur çok defa başka şey. Sen hayvan deyince tavuk da anlaşılırdı. Ben onu kastettim. Sen niye deve anladın diyemezsin. Yani orada deve anlaşılıyorsa devedir. At anlaşılıyorsa attır. Bu öküz anlaşılıyorsa öküzdür. Birçok ülke bunu örf haline getirmiştir. Selim akıllar da bu nevi kısaltmaları, direkt kullanmaları normal olarak görürler. Bizim bulunduğumuz bölgede domates yetişmez. Güneş azlığında kızarmıyor domates, ekilmiyor. Ben 8-9 yaşlarına kadar bir de domates gördüydüm. İlk gördüğüm beyaz bir domatesti, daha olgunlaşmamıştı. Buna ne deniliyor sordum. Onlar da ismini bilmiyorlar, bana patlıcan dediler. Ben yıllarca domatese patlıcan diyebildim. Şimdi onun gibi yani insanlar kendi dünyasında farklı isimlendirebiliyorlar. Yani şey yaşamadıkları için, gitmedikleri için. Araplara soruyorum hala birkaç kelime var. Batta kelimesi var. Büyük ihtimalle kaz demek. Vallahu alem. Bir de ivez kelimesi var. Büyük ihtimalle o da ördek demek. Ama hangisi ördek, hangisi gaz içinden çıkamazsın. Araba sorsun ya siz bunun hangisini ördek diyorsunuz, hangisine batta, ivez diyorsunuz, batta diyorsunuz. O da ayırt edemiyor. Ne kolayına gelirse öyle diyorlar. Niye? O ülkelerde çok fazla kullanılmadı. O hayvan bulunmadığı için. Suya ihtiyaç duyuyorlar çünkü.
aynı yerde yaşayan hayvanların da dünya kadar adı oluyor.

değişik olarak detayının bile adı oluyor. Bunun gibi. Şimdi bunun başka kelimeler de var. Bu nevi kelimeler de var. Yani evdi, işte artık millet daire diyordu. Daire deyince hiçbirimiz artık yuvarlak anlamıyoruz. Hepimiz odaları olan daireyi anlamaya başladık. Artık daire denince akıl o gelmeye başladı ve onun için. Bir başka açıdan daha örf ikiye ayrılır diyorsunuz. Bir başka açılık. Parantez içerisinde de yaygınlık açısı diyorsunuz. Bir, umumi örf. Buna misal veriyorum. Direkt misalden anlayacaksınız. Müslümanlar arasında belli bir devirde yaygın olan örfe denir. Camilere ayakkabıyla girilmemesi gibi. Yani camilere ayakkabıyla girmeyin diye bir nas yok. Hatta girebilirsiniz diye var. Yani içeriye eskiden birçok yerlerde hiç girene caminin içerisine girersiniz, içeride çıkartırsınız, bir yere korsunuz. Yani biz de dışarıda artık çıkartmaya alıştırmışız insanları ama diyelim ki soğuk ülkeleri düşününüz. Buz gibi olan ülkeler var. Dışarıda çıkartsanız zaten ayağınız ayakkabının içerisinde. Dışarıdan ayak üşüyünce başka yerin üşümesine de benzemez. İçeri diyelim ki Erzurum'da böyle diyor olduğunu düşünün. Caminin içerisine giriyorsunuz. İçeride bir yer hazırlanmıştır. Ayakkabınızı içeride çıkarıyorsunuz. Sonra öbür tarafa koyuyorsunuz. Birçok yerde Arabistan'da böyleydi. İçeriye girerler. İçeride artık o toprak olan bölmeden ayakkabılar çıkarlar. Bir de kaldırıp atıyorlar. Toprağın içinde de yaya yürüyüp gidiyorlar. Şimdi bize hala tuhaf gidiyor ama biz gene düzgün tarafından düşünelim. Caminin içerisine giriyorsunuz. Ayakkabınızı caminin içerisine çıkarıyorsunuz. Bir yere koyuyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Şimdi giderek bu caminin dışında ayakkabı çıkartmaya doğru dönüştürüldü ve caminin dışında ayakkabı çıkarılıyor. Bu esasen güzel mi? Caminin temizliği ve dikkat riayeti açısından güzel bir şey. İşte esasen örf de buna deniyor. Yani Mevla temizlik ister, riayet ister. İnsanların ayakkabısını çıkarabilecekleri geniş bir alan hazırlayalım. Dışarıda ayakkabılar çıksın, ondan sonra raflara konsun. Mesela burada dışarıda çıkarıyorsunuz, işte raflara koyuyorsunuz. Bu bir örf müdür? Evet, yaygın bir örftür. Artık İslam aleminin neredeyse bütününde var. Ufak tefek farklılıklara rağmen. İmeceler. Giderek kayboluyor ama çok kıymetli bir örftü imeceler. Haçtan dönüşte ziyarete gelenlere zemzem hurma ikramı artık yaygın hale geldi. Nokta nokta. Şimdi bir yere gidileceği zaman datla alınması. Ama örf mü adet mi? Vallahu alem. Çünkü örf deyince aklen de güzel olması lazım. Şeriata ikramla gidilmesi uygundur. Ama sıhhi açıdan uygun mudur? Bu ayrıca konuşulması gereken bir nokta. O adettendir diyelim. İkincisi hususi örf. Umumi örf demiştik. İkincisi hususi örf. Belli bölgelerin kullanması diyoruz. Buna şöyle bir örnek de birçok örnekte bazı bölgeler mesela hayvan deyince başka şey anlarlar. Şu bölgede at anlaşılır, başka yerlerde başka şey anlaşılabilir de. Buna şey daha ben çarpıcı bir örnek vereyim. Şimdi o da kayboldu. Kimse kimseye güvenmediği için eskiden bakkalların defteri olurdu. Ali Ağa'nın boş iki ekmek, 3.000 nasıl bir kilo pirinç, bir kilo bilmem ne yazılır yazılır yazılır da ay sonu gidilirdi. Bunlar ödenirdi. Şey olarak. Şimdi diyelim ki o bakkal yazın şimdi bakkal defterlerinin borç için delil kabul edilmesi. Bu hükmen de öyledir. Bakkal defterleri şöyle diyeyim tek taraflıdır. Tek taraflı olunca delil değildir. Ama hakim bakkal defterini isteyebilir, gözden geçirir, anormalliği yoksa iki ekmek, bir kilo pirinç bilmem ne bakıyor, bakıyor, bakıyor, şişirme bir şey var benzemiyor. Normal insan ihtiyaçları delil kabul ediliyor. Halbuki normalde delil değildir. Tabii güven kaybolunca bir şey daha oldu. İki defter var. Bir çocuk elinde defter geliyor, ona yazıyor. Bir kendi defterine yazıyor, iki defter birbirine tutuyor mu? Bu güven kaybolunca ortaya çıktı. Uzun zamanlar buna ihtiyaç duyulmuyordu. Daha sonra ortaya çıkar hale geldi. Ama bu yayıldı. Hazen bazı bölgelerde halen şey var. Şimdi bu uzunca bir konu. İşte şey yapalım ama örfün kaynaklık değerinde vurgulayalım. Daha sonra örfe devam edeceğiz. Daha bitmedi. Şöyle yazıyorsunuz oraya. Temel şer'i hükümler. Temel şer'i hükümler. Ne zamanın ne de mekanın değişmesiyle değişmezler. Demin gündeme getirdik.
İffet Adem devrinde de iffettir. 21. yüzyılda da iffettir. Kıyamete kadar da iffet olmalıdır. Eğer iffetsizlik normal karşılanır hale gelmişse o cemiyet çökmüştür. Zinanın şimdi helal oluşu gibi veya serbest oluşu gibi, bunun gibi diyelim. Dolayısıyla belli şeyler değişmezler. Dün tabiri caizse içki haramken 21. asırda helal olmaz. Haram haramdır, temel haramlardır. Şimdi şöyle, örf bunlara aykırı ise, şer'i hükümlere aykırı ise, buna aykırı ise muteber değildir. Ona örf denmez. Muteber değildir, geçerli değildir. Dikkate alınmaz demek adına, itibar edilmez demek. Hatta böyle örfler örf olarak isimlendirilmemeli, ortadan kaldırılmalıdır. Düğünde tabanca atmak. Tak tak tak tak tak tak tak tak boşa giden mermiler. Bir düğünde 5000 mermi atılıyor. Düşünün. Şimdi buyur. Bazısı boşa gitmiyor. Daha kötü. Böyle. Sayısı merminin atıldığı bir yerde. Aşağıdan doğru vardım. Hoş geldin, 5 gittim falan filan düğün. Taka taka atılıyor. Şu çimene dedim bir şişe dikin. Vurun dedim. 30 metre mesafesi yok şişenin. Vurun dedim şişeyi, inan vuramadılar. Niye? Boşa sıkıyorlar durmadan. İnsan en azından nişan atmaya kalksan bir şey öğrenirsin. Gökyüzüne gidecek ve dediği gibi bazı boşa gitmeyecek, gidip birisini vuracak ve bunun gibi. Şimdi düşünüyoruz bu nevi neler var, yani hiç hoş olmayan şeylerimiz var bir sürü. Bu eğer şer'i şerife aykırı ise bu geçersizdir. İçki, efendim sarhoşluk etmeyecek kadar içilir mi? Zıkkımın kökünü için. Kumar çeşitleri, faiz, devlet yapıyorsa faiz değilmiş. Şahıs yaparsa tefecilikmiş. Zıkkımın kökü odu. Kabirlere mum dikme. Bazı bölgelerde kızlara miras vermeme. Ciddi bir örf olarak gibi görüyorlar. Vermeme. Cenaze için kadınların toplanıp ağıt yakması. Virgül siyah giyinme. Yaz matem için siyah giyiniyor mini etek nasıl oluyorsa. Nokta nokta nokta. Bunlar yanlış, bunlar değer ifade etmez. Muteber olmayan şeyler bunlar. Anlaşıldı. Başta onu söyledik ya. Bunlara örf denemez. Bunlar ilk fırsatta ortadan kaldırılmalıdır. Bu anlayış, bu zihniyet ortadan kaldırılmalıdır. Şer'i esaslara, İslam hukukunun ruhuna uygun olanlar muteberdir. Uygun olanlar muteberdir. İmece, virgül, ticari adetler, ruhu uygun olacak ticarete, parantez işaretine yazılın. Mesela kalite denetimi. Ahilik teşkilatı iki şey yapardı. Bir, insan birbirlerini yetiştirirlerdi, sahip çıkarlardı. İki, kalite denetimi yaparlardı. Kalite denetimi yap. Bizim mesleğimizden kötü iş üreten insan çıkmayacak. Çıkarsa ona iş yaptırmazlardı. Sen bu işe layık değilsin, kenara çekil. Pabucu damatma buradan şey geliyor biliyorsunuz. Onu sık sık öğrenin. Ayakkabıları kontrol ediyorlar. Yeterli kalitede yapılmıyorsa bir iki ikaz ediyorlar. Bilmiyorsa yol gösteriyorlar. O da sökmezse pamucunu dama fırlatıyorlar. Bunun manası sen bir daha bu işi yapamazsın demektir. Devreden çıkartmadır. Bu örfen faydalı mıdır? Şeriatın istediğine uygun mudur? Evet. Yani şey olarak belki adamın malını geri toplar şöyle dersen o ziyan etme ama bu kaliteli denetimi şer'an uygundur. Şey olarak. İslam hukukçuları sahih örf diye adlandırdıkları şer'i esaslara uygun örfe itimat etmişler. Hüküm kaynağı olarak kabullenmişlerdir. El adetu muhakkemetun diye bir kaydet var. Kayda var. Yani İslam fıkhında mecellenle kaydeti. El adetu muhakkemetun. Bunun Türkçesini yazın. Adet muhakkemdir. Yazacağım şimdi. Muhakkemdir ne demek? Hüküm kaynağı olarak kendisine başvurulur demek. Adet muhakkemdir. El adetu muhakkeme. Bir kayda.

daha yazın. Örfle sabit olan nasla sabit gibi kabul edilir. Örnek, tamir ve bakım şartıyla satış. Bozulursa tamir ederim. Ben iyi bu işten anlıyorum. Bakımını da yapar gelir. Bakımını yaparım gibi. Örfle sabit olan nasla sabit gibi kabul edilir. Et-ta'yun bil-urf ket-ta'yin bil-şart deniyor. Örfün çeşitlilik, örfün geçerlilik şartları diyorsunuz. Kaldığımız yeri tespit edelim. Örfün geçerlilik şartları. Örf nerelerde nasıl geçer? Saat zaten normal durma zamanını geçti ama bir bütün oluşsun diye oraya kadar ilerledik. İki ayrı kelime. Şimdi aynı anda sık kullanılır çünkü birbirine çok yakın. Şöyle diyelim. Her örf ne olacak? Hem iyi olacak hem de alışkanlık haline gelmiş olacak. Tamam. Adetse alışkanlık haline gelenlere denir. İyi olup olmaması önemli diye. Dolayısıyla her örf aynı zamanda bir adettir. Ama her adet örf değildir. Demin dediğimiz gibi tabanca atmak örf değildir, adettir. Buyur. Gelenek. Şimdi adet başka Arapçadan geliyor ya, onu değiştiriyorlar, gelenek diyorlar. İleriden gele gelmiş. Şimdi gelinin kaynana varken oturmaması adet. Oturursa çok ayıp olurmuş, hürmetsizlik olurmuş falan filan. Halen yaygın olan yerler var. Yine anneler, babalar, işte dedelerin olduğu yerde çocuklarını kucaklayamazlar. Sevemezler. Al sana adet. Gibi. Evet, mübah olan yani masalihi mürsele daha mübah çerçevesinde kullanılır. Onunla yani farziyet ifade etmez. Ama mesela diyelim ki masale mürseli ve prensip olarak kurmuşsa sen buna uymuyorsan cezalandırılabilirsin. Ne gibi? Ders saat 8'de başlıyor, sen geliyorsun 10'da. Gibi. Uyulması gerekiyor. Trafik işaretleri gibi. Mesela masalehi mürseliyi unuttuk. Trafik işaretlerinin korunması. İnsanlar kaza yapmasınlar diye trafik işaretleri kullanılıyor. Günümüzde fena da bir şey yok. Geri sayımlı kullanılıyor. Oldukça güzel bir şey. Niye? Bu insanların hayrınadır. Bu ayette hadiste yok. Ama İslam'ın sana verdiği o geniş çerçevenin içerisinde vardır. Masalehi mürseledir ve geçerlidir. Buyur. İhlalinde insanlık zararı var. Günaha giriliyor mu derken yani gerçekten çok kalabalık, hani bir yer var ki ıssız, oraya da lamba koymuşlar, sağa sola bakıyorsun geçiyorsun, yani kimseye ya lamba yanıyor, sana kırmızı yanıyor, senin peşinde 10 araba var, diğerlerinde hiçbir tane araba yok, tabii şey de yoksa, kamera da yoksa yani makul, kimseye zarar vermiyorsan esasen geçebilirsin. Ama trafiğin genel olduğu, her an uzaktan süratle bir arabanın gelebileceği, sana zarar verebilecek böyle bir yerde, evet yani bu zararlıdır, caiz değildir, doğru değil, vebal getirir. Evet. Emniyet şeritleri de aynen böyle. Evet. Evet. Aynen öyle. Evet. İyi bir tez. Yani masaliye murselenin örneğini çok bulursunuz şey olarak. Zekat paylarından insanlara verme değil de vermemesi var. Vermemesi şeye vermiyor. Nedir o? Müellefeyi kulübe vermiyor. Elhamdülillah İslam'ın buna ihtiyaç içtihat işte bu. Ayette yani ihtiyaç olduğu zamandı diyor ayetteki. Şu anda diyor İslam'ı Cenab-ı Allah aziz kıldı. Bizim müellefe-i kulübe falan ihtiyacımız yok diyor. Ama günün birinde yeniden o ihtiyaç dönemez mi? Günümüzde olduğu gibi dönebilir. Mesela günümüzde mesela köle de yok. Biz buna kalklı demiyoruz. Mükatep de yok. Kalklı artık bu devrede vardı. Yani bazı şeyler kendiliğinden bitiyor. Evet, yok, ayet yasaklanabiliyor. Yani ayetteki o mana artık gerçekleşti. İslam'ın şeyi kalmadı diye. Çünkü misal olarak ayet-i kerime ne diyor? Cihat için atlar hazırlayın diyor. Buna ihtiyaç kalmadı artık. Şimdi ne hazırlayacaksın ondan? Tank hazırlayacaksın vesaire hazırlayacaksın. Bunun gibi. Ama atı da inkar edemezsin. Neredeyse 1400 yıl atlar hala Afgan Savaşı'nda çok büyük roller vardı. Halen de var. Ama günü giderek bu rol azaldı. Evet, soru mu? Tamam, bitti benim sözüm. Evet. Şimdi, evet, yani olamaz değil, yani olabiliyor. Şu var, aynı Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesi gibi. O da bir arada kılınmak değil. Şöyle diyeyim, birkaç açıdan başlayalım. Sünnet bir namaz, cemaatle kılınamaz mı? El cevap kılınır. Allah Resulü teheccüd kılarken gelip ona uyuyorlar, kılıyorlar.
Şimdi pekala, teravih namazı da sünnet bir namaz mı? Evet.

0: kılınabilir. Şimdi bunda bir mani yok. Ancak önde bir engel var. Peygamber Efendimiz bunu 8 rekat olarak kıldırmış mı cemaatle, o da denir. Var. Ama var tabi. Yani İmam Şafii Hazretleri bunun için 8 rekat diyor teravihe. Yani şu olarak niye? Bu kılındığı için. Peygamber Efendimizin 8 rekat, hatta bir rivayette 12 rekat olarak kıldırdığı da var. 8 rekat çok güçlü olduğu için onu 8'i tercih ediyor. Ebu Hanife diyor ki bütün o değildi. Allah Resulü 8'ini diyor camide kıldırdı, gerisini evde kılıyordu diyor. Buna delil olarak da bu ameli gösteriyor. Şimdi bu namazın bütünü cemaatle kılınmamıştı. Bütününün cemaatle kılmasında maslahat görüyor işte Ömer. Bütünü cemaat. Hatta diyor ki tenkit edenlere, Allah Resulü hayattayken o hep bunun farziyetinden çekinirdi. Ümmete ağır gelirdi. Bunun yazı var, kışı var. Yazın iş dünyasından, tarlasından geleni var, edeni var, gideni var diye. Böyle bir tehlike kalmadığı için ben diyor bunun böyle doğru olacağına daha inanıyorum. Aynı şekilde Übey ibn-i Ka'b itiraz ediyor baştan sonra, diyor Ömer'in kalbini yatıran Allah benim kalbimi de buna yatırdı diyor. Doğru olduğuna inanmaya, darmadağınık kılınmasından toplu kılınmasının daha iyi doğru olduğuna inanmaya başladım diyor. Ve toplu kılıyorlar. Bunda maslahat var. Her ne kadar bizde kılmak mı yoksa jimnastik hareketi mi karıştırdık biraz. Ama böyle. İşrak namazın vakti ne zamana kadardır? İşrak namazının vakti esasen ilk güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkıncaki ilk zaman dilimleridir. Ama ondan sonra kılınamaz mı? Ondan sonra istiva vaktine kadar, yani güneş tepeye yükselinceye kadar nafile namaz için uygun vakittir, kılınır. Adı işrak namazı mı olur? Vallahu alem, ilk de olan işrak namazı deniyor. Biraz yukarı yükselince duha namazı deniyor. Bizde kuşluk, kaba kuşluk ifadesi kullanılır. Dolayısıyla adı işrak olmasa da namaz kılınır mı? Kılınır. Aynı ecir alınır mı? Evet alınır. İnşallah. Duha namazı için hakkı var. Peşinde duha namazı güneşin iyice canlandığı, artık nasıl diyeyim, öğle ile sabah namazının ortalarına geldiği vakit dilimine denilir. Duha iyice güneşin canlandığı, ortalığı ısıttığı andır. İşrak namazının çıktıktan vakti onun vakti gelir yaklaşık. Alışveriş, yani dolayısıyla güneş tepeye yükselinceye kadar kılınan namazın asıl adı duhadır. Duha namazın işrak namazında sıhhat olarak daha güçlüdür. Alışveriş hukuku ile ilgili olarak bir markette alışveriş esnasında bir şişe su alıp daha kasada hesabı görmeden içmek doğru mudur? Örf bunu kabul ediyor işte. Bu hoş görülüyor. Çok susadım mesela, dayanamadım. Kasayı da şişeyi, yani kasaya da şişeyi okuttum diyor. Bu hoş görülüyor. Ne kadar içmeyin gitmeyin diye şey, bazen insan buna ihtiyaç, bunu normal karşılanmalı esasen. Bu caiz. Çünkü fiyatı belli. Namaz içinde secde dua yapılabilir mi? Ya da dua ayeti okunabilir mi? Bunu farz namazlarda değil, nafilede yapınız. Anlaşıldı? Nafilede yapınız. Gelen rivayetler de daha çok nafile ile ilgili. Nafile Peygamber Efendimizin gece namazlarıyla ilgili. Dolayısıyla nafilede yapınız. Yaptığınız dua da ne olacak? Ayet-i kerimelere ve hadis lafızlarına uygun dualar olacak. Günlük dualar olmayacak. Ya Rab bugün imtihan var. İyi gitsin gibi olmayacak. Adamın bir tanesi o zarar bu zarar her şeyi satmış, geriye bir evle bir dükkan bırakmış, hesap etmiş, kitap etmiş, gene zarar, gitmiş mescide sığınmış, namaz kılmış, dua ediyor. Ya Rab bugün hesap çıkarttım, durum vallahi bildiğin gibi değil, ne olur yardım et. Şimdi bu tip dua olmayacak. Dolayısıyla olur ama dediğim gibi bunu nafilelerde yapınız. Evet. Tabii. Tabii şöyle, yani kavrayamaz demek ki o bölümünü, öbürünü kavradıysa iyi. Şimdi güneş, biz ne diyoruz? Güneş bir mızrak, iki mızrak boyu yükselince diyoruz. Türkiye'de bu zaman diyelim ki 40 dakika sürüyorsa, Arabistan'da 24 dakika sürüyor. Şeye yakın ya, kutuba yakın ya, güneş çabuk yükseliyor. Kutuba doğru gitsek, güneş eğik gidiyor ya, orada eğik gidiyor, daha geç gidiyor. Mesele o mesele. 10 dakika ikisinin arasında en az fark olur şeklinde, Türkiye ile fark vardır şeklinde konuşmuşuzdur. Yoksa değil, yaklaşık 24 dakika ile 26 dakika arasında değişiyor. Yaz kışa göre de değişiyor. Türkiye'de de değişir. Yaz değişir, kış değişir. 45 dakika üzerine bir 10 dakika konulmalıdır. Yani 45 dakika geçince kılabilirsin diye söyleniyor. Yazı da kışa da içerisine alıyor. Yani Türkiye'de her zaman 45 dakika değil. Yani 32 dakika, 33 dakika, 34 dakika. Hatta Antalya ile Sinop da bir değil bunun için. Urfa ile Sinop da bir değil. Erzurum da bir değil. Kuzey güney değişir. Bu demek. Tamam. Evet. Faziletli bulunan ilk önce 4 rekat olan ilk sünnetin kılınması sonra diğer ikinin kılınmasıdır. Aksini yapsan da caiz olur mu? Evet olur. Ama buyur. Kılmasan da bir şey olmaz. Faziletini kaybedersin. Sevabını kaybedersin. Hayır hayır. Bu tamamen yani işçinin mülkiyet hakkı vardır. Şey vardır yani kölenin böyle bir hakkı yoktur. Kölenin borcu da yoktur. Bizim mesuliyet, şahsi mesuliyetlerimiz var. Nafaka yükümlülüğümüz var. Borcumuz da olabilir. Alacağımız da olabilir. Bu kıyas edilmez. Yani bir insan çalıştığı işte sadakat göstermelidir. Ayrı bir konudur. Ama yani kölelik değil. Kölelik farklı bir konu. Evet. Noktaladık. Hadi Allah'a emanet olun. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
6: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
7: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah sözünü yerine getirenleri ve kötülükten sakınanları sever. Allah hainliği meslek edinenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme rzukna fukhan fid din ve sa'atan fil rızk ve sıhhatan fil abdan. Allahümme habbib ileyna l-iman vel ilme vel ta'a وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiyayi vel murselin seyyidina ve rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Ezan bölümünde Bab-ül Ezan-u veya Bab-un el-Ezan-u veya Bab-ül Ezan-i her iki şekilde okunuyor. El-Ezan-u mesne mesne, ezan çift çift okunur. Bütün mezheplerde, bütün rivayetlerde ezan çift çift okunur. Kalel müellif rahimahullah haddesena Süleyman ibn Harb. Kale haddesena Hammad ibn Zeyd. An Simak ibn Atiyyete, an Eyyub, an Ebi Kilabete, an Enes radıyallahu anh. Sevgili Peygamberimizin hem sevgili öğrencisi, hem aleyhissalatü vesselam Efendimizin süt teyzesinin oğlu, hem Peygamberimizin hadimi, hizmetçisi, genç Enes, 9 yaşından 18 yaşına kadar tam böyle eğitim çağında Peygamberimize 9 yıl hizmet etmiş ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin bereket dualarına nail olmuş şahsiyet. Kal umira bilalun en yeşfa'al ezan. Bilal ezanı çift çift okumak suretiyle emrolundu. Bilal'e ezanı çift okumaz. Yani bildiğimiz çift dediğimiz, yani eşhedü en la ilahe illallah çift, eşhedü enne Muhammeden Resulullah çift, hayy alessalâh, hayy alel felâh, bütün bunlar hepsi Allahu Ekber çift oluyor. Sadece ezanın başındaki ilk tekbirler 4 tekbir olarak ve sonundaki la ilahe illallah tek olarak okunuyor. Başı ve sonu hariç diğer cümleler çift çift okunuyor. En yutiral ikame illel ikame. Ve kametin ise tek okunması emrediliyor. Kamette sadece kad kameti salah ifadesi çift okunuyor. Tabi bu kamet hakkındaki iki rivayetten biridir. Fıkıh ve hadis alimleri diyorlar ki namaz kâmetinde veya ikametinde iki ayrı rivayet vardır. Bu iki rivayetin derecesi aynıdır. Bir rivayet tek okunmasını emretmektedir. Diğer bir rivayette çift okunması emredilmektedir. Ezan gibi her iki rivayetin biri diğerine tercih edilemeyecek durumdadır. Hanefiler ezan gibi kâmeti çift okumaktadır. Şafiiler, Hanbeliler kâmeti tek okumaktadırlar. Bu hadisi şerife dayanarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında her iki uygulamada görülmüştür, yaşanmıştır. Her iki uygulamada doğrudur. Ülkemizde çift kâmet okunurken İslam dünyasının birçok yerlerinde tek cümlelerle kâmet okunmaktadır. Haddetena Muhammed kâle akbarana Abdülvehhab kâle akbarana Halidun el-Hadda an Ebi Kilabete an Enes ibn Malik radıyallahu anhu kâle.

Lemma kesuran nas. İnsanlar çoğalınca kale zekeru en yu'limu vakti salati bi şeyin yarifunehu. Namaz vaktini bildikleri bir şeyle haber verme konusunu ele aldılar. Ve zekeru en yuru naran, ateş yakalım diyenler oldu. Ev yadribu nakusen, çan çalalım diyenler oldu. Ve umira Bilalun en yeşfa'l ezane ve en yutiral ikame, ve neticede Bilal'e ezanı çift, ikameti tek okunması emrolundu. Evet, bir diğer baba geçiyoruz. Babun el ikametu vahide illa kavlehu kad kametis salah. Bütün rivayetlerde kad kametis salah çift olarak okunmakta. İkametin az önce gelen rivayette olduğu gibi tek okunması nakledilmektedir. Haddetena Ali ibn Abdillah. Kale haddetena İsmail ibn İbrahim. Kale haddetena Halid. An Ebi Kilabete an Enes'in radiyallahu anhu kal. Umira Bilalun en yeşfa'al ezan ve en yutiral ikame. Yine Enes bin Malik, yine aynı ifade. Bilal'e ezanı çift okuması, kâmeti tek okuması emrolundu. Evet, bu hadisi şeriflerle, Sahih Buhari'deki bu hadisi şeriflerle İslam dünyasındaki zenginliği de görmekteyiz. Sadece kendi bölgesini tanıyan, sadece çevresini, kasabasını, şehrini bilen insanlar farklı rivayetleri, farklı uygulamaları, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin farklı sünnetlerini görememektedir. Ve mesela Mekke'ye hacca gittiklerinde şaşırmakta, hayret etmekte. Yani hep tek tip uygulamaya alışmış olan insanların farklı uygulamalar karşısında hayrete düştükleri görmekteyiz. Burada bu uygulamaların delillerini görüyoruz. Fıkıhtaki her hükmün mutlaka Kur'ani ve nebevi bir delili vardır. Ve İslam alimleri, fıkıh alimleri bu delile dayanarak bu hükmü ortaya koymaktadırlar. Hani bu arada bir fıkra anlatılır. Süleymaniye Camii'nde biri namaz kılıyormuş. Namaz kılarken şöyle rükûya giderken ellerini kaldırmış. Tekbir getirirken, rükûdan kalkarken de Semiallahu limen hamide derken ellerini kaldırmış. İlk defa el kaldırdığını gören bir Müslüman, bu nedir demiş arkadaşına, el işaret, bu nedir? Şöyle yapmış, sus demiş. Hem Şafii hem de doğulu demiş. Yani sanki iki büyük günahı var gibi. Hem doğu vilayetlerinden hem de Şafii. Şimdi ağzını doldura doldura, mesela bizde var. Bizim mahallede Şafiiler var diyor. Yani öyle bir edayla, yani sanki ehli sünnet dışındaki bir insanı söyler gibi. Halbuki gayet tabii, dört mezhepten bir mezhep. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerine dayanıyor ve o uygulamayı naklediyor. Rükûya giderken ellerin kaldırılması ve rükûdan kalkarken ellerin kaldırılması Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bu konuda sahih hadis-i şerifler vardır. Ve yine rükûya giderken ellerin kaldırılmaması, rükûdan kalkarken ellerin kaldırılmaması şeklinde sahih rivayetler vardır. Her iki rivayet, her ikisi de sahihtir. Hadis kitaplarına yer almaktadır. Farklı uygulamalar İslam ümmeti için zenginliktir. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin farklı uygulamaları İslam alimleri tarafından tespit edilmiş, bizlere nakledilmiştir. Bu noktadaki ölçü nedir? Kullun min Rasulillahi multemizu. Hepsi sevgili Peygamberimizden, Allah Resulünden almaktadırlar. Kaynak Kur'an ve sünnet olduğu müddetçe, kaynak Kur'an ve sünnet çerçevesinde icma ve kıyasla İslam alimlerinin hüküm çıkarması olduğu müddetçe elbette hepsi makbuldür ve hepsi baş tacıdır. Kale İsmail fezekertu leyyub ve kale illel ikame, rivayet farkına işaret etmektedir. Mesela peki bizim delilimiz nedir diye merak ediyor. Tirmizi'de şöyle bir hadis-i şerif yer alıyor. Ellezî ravâhu Tirmizi,

hem kamette çift. Sahabi rivayet ediyor. Hüccetün ala hazel kail bi kavlihi. Bu da Sünen-i Tirmizi'de rivayet edenlerin, bu Sünen-i Tirmizi'deki bu rivayet ayrı bir ifadedir. Evet. Ve kezalike ma ravahu İbn-i Huzeyme fi sahihihi. İbn-i Huzeyme'nin Sahih isimli eserinde ve lafzuhu فَعَلَّمَهُ الْاَذَانَ وَالْاِقَامَةَ مَثْنَا وَمَثْنَا مَثْنَا Bilal'e Abdullah bin Zeyd ezanı ve kâmeti çift çift öğretti. Bu da Hanefilerin delilidir. Sahih İbn-i Huzeyme'de sahih bir senetle rivayet edilmektedir. Yani her iki rivayette kitaplarımızda, kaynaklarımızda mevcuttur. Biz kaynaklarda yer alan rivayetlere uymak mecburiyetindeyiz. Bâb-u fadl-i te'zîn. Ezan okumanın fazileti nedir? Müezzinler hakkında çok güzel rivayetler var. Müezzinlerin kıyamet gününde herkesin aynı boyda, aynı yaşta, mahşer yerinde yaratıldığı bir durumda müezzinlerin uzun boylu yaratılacakları ve herkesin kimler bunlar diye merakla müezzinleri seyredecekleri ifade edilmektedir. Yani müezzinlerin boyu uzun boylu, daha uzun, herkesten uzun boylu yaratılarak müezzinler kıyamet günü bütün insanla teşhir edileceklerdi. Bu bir. İkincisi, müezzinin sesinin ulaşabildiği yere kadar bütün canlı cansız varlıklar müezzin için Cenab-ı Hakk'ın huzurunda şahit olacaklardır. Bu elbette müezzin için büyük bir şereftir. Ve yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın güzel bir sözü, halife olmasaydım müezzin olmayı tercih ederdim. Ama ücretsiz. Ücretsiz ezan okumayı tercih eder. Çünkü insanları namaza davet etmek demek, o namaz kılanların, o davete icabet edenlerin sevabını almak demektir. Eddallu alel hayri kefailihi. İnneddallu alel hayri kefailihi. Hayra öncülük eden, hayra davet eden, hayır yolunu gösteren tıpkı o hayrı işlemiş gibidir. Namaza davet eden kimse de aynen namaz kılanların ecir ve sevabını almaktadır. Şimdi burada ezan okumanın değerini, önemini, faziletini anlatan bir hadisi şerif okuyacağız. Haddesena Abdullah İbni Yusuf kale akhbarena Malik. İmam Malik bin Enes tarihiyle rivayet edilen bir hadis-i şerif. An Ebi Zinadi anil Araj an Ebi Hurayrate radıyallahu anhum أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله درات حتى لا يسمع التأذين. Namaz için ezan okunduğunda şeytan arkasını döner, yellenerek uzaklaşır. Ezanı duymamak için. وَإِذَا قَدَ النِّدَاءَ أَقْبَلَ Ezan bittiğinde tekrar gelir. حَتَّى اِذَا ثُوِّوَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرْ Namaz için kâmet getirildiğinde yine şeytan arkasını döner kaçar. حَتَّى اِذَا قَدَ التَّثْوِيبَ أَقْبَلْ Kâmet bittiğinde yine gelir. حَتَّى يَخْتُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ Kişinin gönlüne vesvese vermeye çalışır. Demek ki ezan ve kâmet şeytanın uzaklaşmasına sebep olur. Müezzinler şeytan düşmanları. Şeytanın uzaklaşmasına, rahmetin gelmesine vesile oluyorlar. Yekul üzkür keza üzkür keza lima lem yekun yezkur. Ya hatırlasana. Bak şunu unuttun. Şu imtihan vardı. Şu telefon vardı. Ya şu mektup vardı. Şu kimseyi aramalıydın. Şunu yapmalıydın diye İnsanın hatırına namazda unuttuğu bütün şeyleri tek tek hatırlatır. Namaza durduğumuzda o şeytan bizi namazdan uzaklaştırmak için elinden gelen bütün vesveseleri yapar. Hatta

sallerraculu la yedrikem salla. Nihayet adam o hale gelir ki ya 3 mü kıldım, 4 mü kıldım, kaç rekat kıldığını bilmeyecek bir duruma gelir. Şeytan bırakmıyor. Bu şeytan çok güzel namaz kıldığınızda maşallah ne güzel kıldın der. Bu sefer kibir vermeye, gurur vermeye çalışır. Yani namaz kılanı asla terk etmez. Onun için namaza başlarken Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Bu cennetten kovulan, taşlanmaya layık olan, rahmetten yoksun olan şeytandan Allah'a sığınırım cümlesiyle şeytanı uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Evet, burada bu ezanın değerine işaret etmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın uzaklaştığını ifade ediyor. Fihi ennel ezane lehu fadlun azim hatta yelhaka şeytane minhu emrun azim. Ezan o kadar değerlidir ki şeytan bundan rahatsız oluyor. Şeytanın rahatsız olduğu her şey değerlidir. Şeytanın memnun olduğu her şey bizim için felakettir. Fi Sahih İbn Huzeyme ve İbn Hibban el müezzin. Evet, burada müezzinlere şöyle bir gönderme yapıyoruz. Müezzinlere selam olsun. El müezzin, el müezzinu yuğferu lehu medde savtihi. Sesinin ulaşabildiği kadar her yer ve her şey müezzin için mağfirete vesiledir. Yestağfiru lehu kullu ratbin ve yabis. Kuru yaş her şey müezzin için Allah'tan mağfiret diler. Müezzin için istiğfar eder. Ve şahidus salati yuktebu lehu 25 hasene ve yukefferu anhu ma beynehuma. Cemaate gelen kimse için 25 derece yazılır ve bir önceki namaz ile bir sonraki namaz arasında geçen küçük günahlar affolunur. Bildiğiniz gibi cemaatle namazın ecir ve sevabı hakkında iki ayrı rivayet vardır. Bir rivayette 25 derece, diğer rivayette 27 derece kaydı vardır. Buradaki dereceler basit derece değil. Ma beyne dereceteyn, ma beyne semai vel ard. İki derece arası yerle gökler arası kadar. Geçen gün Çanakkale'deyiz. Üniversite öğretim üyeleriyle beraber astrofizik gözlem evine gittik ve Jüpiter'i seyrettik. Jüpiter ayın civarında küçük bir yıldız ama güneş gibi. Jüpiter'in 4 tane uydusu var. Ve orada bir takım açıklamalar yapıldı. İçinde bulunduğumuz dünya galaksisi 250 milyar yıldıza sahip. Bizim görebildiğimiz dünyanın içinde bulunduğu galaksi ve bunun gibi 250 galaksi mevcut. 250 çarpı 250 milyar yıldız. Bunların binlercesi güneşten daha büyük. Bizim bilgimiz ne kadar az, ne kadar kıt. Semalar dediğimiz bu gökyüzü ne kadar geniş. Bunları görenler, okuyanlar Allah'ın büyüklüğünü, azametini, kudretini elbette daha iyi telakki edecek ve anlayacaklar. İki derece arası yerle gökler arası, yani birinci derece, ikinci derece arası yerle gökler arası kadar. Sonra ikinci derece, üçüncü derece arası yerle gökler arası kadar. Ve böyle 25 derece. Yani bir vakit namazı evde kılan bir derece kazanıyor. Cemaatle kılan veya camide kılan kimse onun 27 kat ecir ve mükafatla nail oluyor. Ve müezzinler de cemaate davet ettikleri için bu ecir ve sevaptan kat kat istifade ediyorlar. Kuru yaş her şey müezzin için istiğfar ediyor. Ne mutlu. Evet.

Rabbim sesi güzel, namesi güzel, telaffuzu güzel, mahreci güzel. Gerçekten böyle ezanı sevdiren müezzinlerin ecrini ziyade eylesin. Sultanahmet Camii'nde duyduğu bir ezan sebebiyle Müslüman olan gayrimüslimler vardır. Ve maalesef ezanı tamamen berbat eden, çirkin ve ezanın güzelliğini yok eden ve güzel ezan okuduğunu zanneden kimseler de mevcut. Ezanın güzel okunması, namaza güzel çağrının bulunması Bilal Hazretlerinin ve diğer peygamberimizin müezzinlerinin sünneti. Babu raf'i savti bin nida, ezan okurken sesinin yükseltilmesi. Kale Umar ibn Abdülaziz, ezzin ezanen semhan illa fa'tezilna. Ezan okurken çok yüksek sesle ezan okuyan, çok rahatsız eden kimse için Halife Ömer ibn Abdülaziz şöyle hoşgörülü, orta yollu bir ezan oku, müezzine söylüyor. Yani kulakları tırmalamayacak bir ezan oku, yoksa bizden ayrılır. Böyle bir ezan okuma demişti. Yani ezanın adabına riayet ederek, o kulakları zorlamadan, sesi aşırı derecede böyle açmadan, güzel sesli bir ezan bize namazı sevdirecektir. Bizi adeta alıp camiye zorlayacaktır. Ama günümüz insanı meşgale, okul, daire, iş, memuriyet, hayat şartları sebebiyle cemaatten, camiden, ezandan maalesef mahrum. Rabbim affeylesin. Şu hadisi şerifle noktalamak istiyoruz. Haddeten Abdullah ibn Yusuf kâle akhbarana Malik an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ebi Sa'sa'at el-Ensariyyi ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له أبو سعيد الخدري hemen çevremizde şu anda bulunduğumuz yere yakın İstanbul Kariye semtinde medfun bulundu rivayet edilen bir zat genç bir sahabiydi Ebu Sa'id el-Hudri ashab-ı Suffe'den idi buraya yakın Kariye diye okunuyor. Ama aslı nedir? Kariye, kasaba. Müslümanların ticaretle meşgul İslam dünyasından gelen Arapların yerleştiği bir mahalle idi. Bu mahalleye gelenler arasında Ebu Sa'id el-Hudri'nin de geldiği bir rivayette naklediliyor. Allahu alem. İşte bu zat Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh kâle lehu inni erâke tuhibbul ganeme vel bâdiye. Ebu Sa'id el-Hudri bu zata yani Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa'a isimli şahsa görüyorum ki sen koyunu, badiyeyi, vadiyi seviyorsun. Ve izâ kunte fî ganemike ev badiyetike fe ezzente bis salâti ferfa' savte. Sürüyle beraber olduğunda badiyede, vadide ovada, dağda, bayırda, çölde bulunduğunda sesini yüksel. Ferfa sauteke bin nida. Ezan okurken yüksek sesle ezan oku. Fe innehu la yesma'u meda sautil müezzini cinnun ve la ins ve la şey'un illa şehide lehu yevmel kıyame. Müezzinin sesini insan, cin veya herhangi bir şey işitirse kıyamet gününde ona şahitlik olacak. Şahitlik edecek. Şimdi Ebu Sa'id el-Hudri bunu söylüyor. Bu nasıl bir hadis-i şerif? Mevkuf hadis. Ama böyle bırakmıyor. Ve kâle Ebu Sa'id. Ebu Sa'id devam ediyor. Semi'ettuhu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu Allah Resulünden işittim. Ben bunu Allah Resulünden işittim derken bu hadis-i şerifin merfu olduğunu böylece peygamberimizin bu ifadeyi kullandığını ifade etmiş oluyor. İnsan, cin, hangi canlı cansız varlıklar kıyamet gününde müezzin lehine şahitlikte bulunacak?

Ayakla. İçinde bulunduğumuz hafta camiler ve din görevlileri haftası. Gerçekten imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, cami görevlilerinin, camiye hizmet eden müstahdemlerin, camideki güvenlik görevlilerin hepsinin apayrı bir yeri var. Hepsi takdire şayan bir görev yerine getiriyorlar. Hepsi tebrike değer bir görev. Hani yaşlı, çelimsiz, kara, kuru bir hanım vardı. Elinde hurma dallarından yaptığı bir süpürgeyle mescidi süpürürdü. Bu hanım nerelerde diye sordu Peygamberimiz. Birkaç gündür göremiyorum. Ya Resulallah, siz Medine dışındaydınız, vefat etti. Ya o mescidimize hizmet eden bir hanımdı. Gelin birlikte cenaze namazını kılalım demiş. Peygamberimiz o hanımın ne kadar değerli bir hizmet olduğunu, hizmet gördüğüne işaret etmişti. Camiye hizmet etmek bir şereftir. İnsanımız, halkımız, milletimiz camilere sahip çıktı. Camileri inşa etti. Ve gerçekten camiye hizmet etmeyi, katkıda bulunmayı bir görev bildi. Allah hepsinden, hepinizden, hepimizden razı olsun. Ama bir şey var. Camilerin en güzel imarı cemaattir. Camilerin gençlerle doldurulmasıdır. Camilerin ibadetle şenlendirilmesidir. Kur'an tilavetiyle, Kur'an meclisleriyle, zikir meclisleriyle, ilim meclisleriyle, vaaz-ı nasihatle doldurulmasıdır. Tarihte olduğu gibi camilerin ibadetle ve dopdolu bir şekilde camilerin şenlendirilmesi camilerin imarı olacaktır. Bu vesileyle bu konumuzla ilgili olarak önce müezzinleri ve sonra diğer cami görevlilerini tebrik ediyoruz. Özellikle camiye değer veren, cami temizliğine, caminin adabına önem veren cemaati tebrik ediyoruz. Rabbim cemaat ruhunu hepimizin gönlüne yerleştirsin. Birlik beraberlik içerisinde ülkemiz ve bütün İslam dünyasını her türlü kötülüklerden, belalardan, musibetlerden emin eylesin. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim yetemanın yüzüne

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi, su halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, Kabe aşkına.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Beşinci cüz.

0: فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا.
1: Savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, evli kadınları nikah etmek de size haram kılındı. Bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, İffetli olarak mallarınızla istemenizse size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra karşılıklı anlaşmayla az veya çok vermenizde size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: معروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler, sahip olduğunuz mümin cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz hep birbirinizden olup aynı köktensiniz. Öyleyse sahiplerinin izniyle ve mehirlerini de örfe göre vermek suretiyle iffetli olan, zina etmeyen ve bir dost edinmeyen cariyelerle evlenin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu cariyelerle evlenme izni içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

0: عَظِيمًا
1: Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
0: يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا
1: Allah sizden yükü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır.

0: enfusakum innallaha kana bikum rahima.
1: Ey iman edenler, sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.

0: Kim haksızlık ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine sokacağız. Bunu yapmak da Allah'a çok kolay gelir.
1: اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدَخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا
0: Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

0: مكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere tamah etmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan nimetini, ihsanını isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir.

0: هم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktığı şeylerin her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.

Allah'ın bir kısmını bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından kadınlara harcaması sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının bulunmadığı zamanlarda namuslarını koruyanlardır. Geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara nasihat edin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Ve in

0: Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, kendilerine bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer onlar düzeltmek isterlerse, Allah karı kocayı aralarındaki anlaşmada başarılı kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.
1: وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

0: الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
0: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا
1: Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın nimetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler. Biz Allah'ın nimetini inkar eden o nankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

Mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü bir arkadaştır.

0: Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp, Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yine Allah yolunda harcasalardı, kendilerine ne zararı olurdu? Oysa Allah onların durumunu çok iyi bilmektedir.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيمًا
0: Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır ve yapana kendi tarafından büyük bir mükafat

0: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak?
1: يَوْمَ اِذِي يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا
0: İnkar edip peygambere karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler.

0: عَفُوًّا غَفُورًا
1: Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cunupken de yolcu olanlar hariç, gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız, yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
0: أَلَمْ

Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar.

Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip, işittik ve isyan ettik, dinle dinlemez olası. Ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, Raina, bizi gözet, bize çobanlık et diyenler vardır. Eğer onlar, dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, inkârları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç onlar inanmazlar.

0: Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.
1: İnne Allah la yaghfiru en yushraka bihi.

0: Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
0: Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez.

Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar.

0: İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın.
1: اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
0: Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi.
1: اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا
0: Yoksa Allah'ın nimetinden insanlara verdiği şeyi mi kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا
0: Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter.

Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Dirilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka dirilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz.

0: Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasule ve ulil emri minkum.

0: وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Peygamber'e havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Alem

0: وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا
1: Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağutun önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا
1: Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelin dendiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

0: ve tevfika.
1: Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir felaket gelince sana gelip biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.
0: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا.

İşte onların kalplerindekini Allah biliyor. Sen onlara aldırma, onlara nasihat et ve onlara kendileri hakkında etkili, caydırıcı sözler söyle.

0: الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle sadece kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine haksızlık yaptıkları zaman sana gelip Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi ve peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli olarak bulurlardı.

0: enfusihim haraca thumma la yecidu fi enfusihim haracan mimma qadayta ve yusallimu teslima.
1: Hayır. Senin Rabbine andolsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
0: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قَتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا.
1: Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu.

0: ve hasune ulaike rafiqa.
1: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.
0: ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا.
1: Bu da Allah tarafından bir ikramdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.

Ey iman edenler! Savunma tedbirinizi alın da bölük bölük savaşa çıkın veya hep birlikte savaşın.

0: Eğer Allah tarafından size bir nimet erişirse, sizinle kendisi arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım der.
1: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْت۪يهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا
0: O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz.

Size ne oldu ki? Ey Rabbimiz, bizi şu halkı zalim olan şehirden çıkar. Bize kendi yanından bir koruyucu ver. Bize kendi yanından bir yardımcı ver diyen güçsüz erkek, kadın ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz.

0: İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır.
1: Elem

0: Kendilerine, elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında hemen içlerinden bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha da fazla korkmaya başladılar ve "Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?" dediler. Ey Muhammed! Sen onlara de ki, dünya menfaati çok azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Size bir hurma çekirdeğinin incecik ipi kadar bile haksızlık edilmeyecektir.
1: Aynama takunu yudrikkumul mevtu ve lev kuntum fi burucin muşeyyedeh.

0: Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed! Sen de ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar?
1: مَا أَصَابَكَ مِنْ

0: nefsik ve erselnâke linnâsi rasûlâ ve kefâ billâhi şehîdâ.
1: Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.

0: Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bilsin ki biz seni onların başına bekçi göndermedik.
1: وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا

0: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
1: Onlar peki baş üstüne derler. Ama senin yanından ayrılınca onlardan bir grup geceliğin senin söylediklerinin aksini kurarlar. Allah da onların geceliğin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.
0: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا.
1: Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
0: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ

0: Allahu aleykum ve rahmetuhu lettebe'tumuş şeytana illa qalila.
1: Kendilerine güven veya korku hakkında bir haber gelirse onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden olan idareciliğe götürselerdi, onlardan hüküm çıkarabilecek olanlar bunu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız.
0: فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

0: Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstün ve cezası daha şiddetlidir.
1: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ

Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir.

0: kulli şeyin hasibe.
1: Size bir selam verildiği zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya aynısıyla iade edin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapar.

0: Allahu la ilahe illa hu leyecme'ennekum ila yevmil kıyameti la raybe fih ve men esdaku minallahi hadife.
1: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

0: Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları yaptıkları yüzünden baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdığı kimseleri yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın.
1: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi ve böylece kendileriyle eşit olmanızı isterler. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın.

0: فَإِنْ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا
1: Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut da sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan sıkılıp daralarak size gelenlerle savaşmayın. Eğer Allah dileseydi, onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, artık Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir.

0: Sizden ve kendi toplumlarından emin olmak isteyen başka insanlar da bulacaksınız. Ama onlar ne zaman fitneye itilseler, içine baş aşağı dalarlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, size barış teklif etmezler ve ellerini sizden çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhine size açık bir yetki verdik.
1: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

Yanlışlıkla olması dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin bir mümin köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir. Eğer onlar bağışlayıp vazgeçerlerse o başka. Öldürülen mümin size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat edilmesi gerekir. Aranızda anlaşma olan bir topluluktansa hem ailesine bir diyet ödemek hem de bir mümin köle azat etmek gerekir. Bulamayan kimsenin de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: هُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

0: Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleyken Allah size lütufta bulundu. O halde iyice anlayıp dinleyin. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى

0: ورحمه وكان الله غفورا رحيما.
1: Müminlerden özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri büyük mükafatlar, kendi tarafından vereceği yüksek dereceler, bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır.

Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında siz ne yapıyordunuz deyince onlar biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Oralara hicret etseydiniz diye karşılık verecekler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır.
1: فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا
0: İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
1: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَهُ

Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde birçok bolluk ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret ederek evinden çıkar, sonra ona ölüm gelirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman, inkar edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü kafirler sizin için apaçık bir düşmandır.

0: أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا
1: Ey Muhammed! Savaşta sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler, kılmayan öbür kısım gelsin ve seninle beraber kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size aniden bir baskın vermek için silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Eğer yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Ama yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Namazı kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise namazı gereğince kılın. Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.

Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz ki onlar da sizin çektiğiniz kadar acı çekiyorlar. Ayrıca siz Allah'tan onların beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey Muhammed! Şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
0: Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا
0: Kendi nefislerine hainlik edenleri savunma. Şüphesiz ki Allah hain ve günahkar olanları sevmez.
1: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا

Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.

İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacak?

Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir hata ve günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür.

Onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.''

Her kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa, onu gittiği yolda bırakır, cehennem ateşine sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bunun dışında kalan şeyler ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

0: فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينًا
1: Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti. Andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur.
0: Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhumu'ş-şeytanu illa gurura.
1: Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor.
0: Ulaika ma'wahum cehennem ve la yecidun anha mahisa.
1: İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır.
0: Vellezine amenu ve amilus salihati

0: حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا.
1: İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Bunlar sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını çekecektir. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilecek ne de bir yardımcı.

0: Her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

0: Din bakımından iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip tek Allah'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyandan daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi kudretiyle kuşatmıştır.

0: ma bil qist ve ma taf'alu min hayrin fe innallaha kana bihi alima.
1: Ey Muhammed, kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetvayı veriyor. Bu fetvayı kendilerine yazılan şeyleri vermeyip, evlenmek istediğiniz yetim kadınlara, zayıf düşürülmüş çocuklara ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda Kur'an'da size okunan ayetler açıklıyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir.

0: sulha وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
1: Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden ve aldırış etmeyişinden korkarsa, aralarında anlaşma yapmalarında bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Ne var ki nefisler kıskanç olarak ortaya getirilmişlerdir. Eğer iyilik yapar, haksızlıktan sakınırsanız Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adaletli davranamazsınız. Öyleyse tamamen bir tarafa meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer anlaşır, haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلَّمْ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا
0: Eğer birbirlerinden ayrılacak olurlarsa Allah onlardan her birini geniş nimetiyle muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın nimeti geniştir ve O hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Onlar hep Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övgüye layıktır.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
1: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَر۪ينَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَد۪يرًا
0: Ey insanlar! Eğer Allah dileseydi, sizi yok eder, yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter.
1: مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
0: Kim dünya nimetini isterse, dünya nimeti de, ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür.

Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa, Allah için şahitlik ederek adaleti gözeten kişiler olun. Hakkında şahitlik yapacağınız taraflar zengin de olsa, fakir de olsa, Allah onlara daha yakındır. Adaleti yerine getirmede heveslerinize uymayın. Eğer ifadenizde eğri davranır veya şahitlikten yüz çevirirseniz, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

0: İman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir.
1: Beşşiril münafıkîne bi enne lehum azâben elîmâ.
0: Ey Muhammed! Sen münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele.

Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır.

Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa, biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah kafirlere, müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki O, onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.

Onlar ne müminlerle ne de kafirlerle olurlar. Bu ikisi arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen artık kurtuluş yolu bulamazsın.

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz?

Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın. İlla

0: وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا
1: Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük mükafatlar verecektir.
0: مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا
1: Eğer şükredip inanırsanız Allah size neden azap etsin? Allah şükredenin mükafatını verir ve her şeyi bilir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Beşinci cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey mübeddil, ey uçsuz bucaksız kainatın sahibi olan Rabbim, ey kainatta yegane irade sahibi, ey iradesiyle bizi halden hale çeviren Rabbim, ey bütün hikmetlerin sahibi, ey benim sahibim, ey hikmetiyle dünyayı halden hale çeviren Rabbim, ey mübeddil, ey Allah! Ey beni halden hale çeviren Rabbim, hikmetinle beni hikmet sahibi kıl. Mübarek Kur'an'ın hikmetlerini idrak etmemi nasip eyle. Rabbim, amel, ahlak ve ahvalde beni hikmet sahibi kıl. Hikmetinle beni ilim sahibi kıl Rabbim. İlmimin senin ilminle, istek ve dileğimin senin dileğinle münasip olmasını nasip eyle. Seni bilme, sana gelme yollarını bana aç Rabbim. Ve beni hilm sahibi kıl. Vakarlı, ağırbaşlı ve yumuşak huylu kullarından eyle beni. Ve hikmetinle Rabbim, o güzel mübeddil adınla tevbemi kabul et benim. Nasuh bir tevbeyle sana teslim olmamı nasip eyle. Nedametle başlayan saadeti nasip eyle bana. Mübarek kitabında müjdelediğin gibi bugüne kadar yaptığım kötülüklerimi iyiliğe çevir benim. Rabbim, mübeddil adınla vaadindeki rahmeti görmemi, hükümlerindeki adaleti görmemi, menetmendeki iyiliği idrak etmemi nasip eyle. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye tebdil eden Allah'ım, sen yegane galip ve hikmet sahibisin. Sen hayatın ve ölümün sahibisin. Kıyametten sonra arzı başka bir arzla, gökleri de başka göklerle tebdil edecek olan sensin. Senin her şeye gücün yeter Rabbim. Benim de kötülüklerimi iyiliğe çevir mübeddil adınla. Mübeddil adınla kalbimin pasını nura çevir. Nurundan bir nur ver bana. Allah'ım, sen mübeddilsin. Geceyi gündüze, kışı yaza çevirirsin. Senin her şeye gücün yeter. Sen ki iman edip salih amel işleyenlerin kötülüğünü iyiliğe çevirirsin mübeddil adınla. Sen ki arzı başka arzlarla, gökleri başka göklerle tebdil etmeye kadirsin. Benim kalbimi de çevir senin o mübarek yoluna. Kalbimi kötülüklerden çevir. Çevir Rabbim. Zerre kadar siyah nokta kalmayıncaya kadar. Kalbimi temizle benim mübeddil adınla. Beni yüz çevirenlerden eyleme. Gönlümün bahçelerini harap etme Rabbim. Yönünü sana çevirenlerden, kalbini ve ruhunu sana teslim edenlerden eyle beni. Ve o gün Rabbim, o hesap gününde, kışımızı bahara çevir bizim, hesabımızı kolaylaştır. Gecemizi gündüze çevir Rabbim hesap gününde. Kolaylaştır hesabımızı. Gökleri başka göklerle, arzı başka bir arzla değiştireceğin o gün. Hesabımızı kolaylaştır bizim Rabbim. Ve bizi al cennetine. Al Rabbim. Amin.

Ebu'd-Derda Hazretleri 1. Bölüm Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32 miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu'd-Derda Hazretleri hicretin 2. senesinde Müslüman oldu. Daha önce ticaretle uğraşırdı. Bu sebeple çok yer gezmiş ve çok kimseler görmüştü. Seyahatlerde edindiği tecrübeler neticesinde ticaretten vazgeçip kendi kendine ibadet etmeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Medine'ye hicret edince Ebu'd-Derda İslamiyet'in üstünlüğünü görerek Müslüman oldu. Ticaretle ibadeti birleştirmek istedim, mümkün olmadı. Ticareti bırakıp ibadete yöneldim buyurmuştur. O Müslüman olmadan önce Bedir Savaşı yapılmıştı. Uhud gazasında ve diğer savaşların hepsinde bulundu. Uhud gazasında gösterdiği cesaret ve kahramanlığı çok dikkati çekmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu methetmiştir. Uveymir ne mükemmel süvaridir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Eshab-ı Kiram arasında kurduğu kardeşlikte Ebu'd-Derda Hazretlerini Selman-ı Farisi Hazretleri ile kardeş yaptı. Ebu'd-Derda Hazretleri Hendek gazasında, Hudeybiye antlaşmasında, Hayber'in fethinde, Mekke'nin fethinde, Huneyn ve Tebük gazvelerinde ve Veda Haccında da bulunmuştur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemiştir. Ayet-i kerimelerin çoğunun tefsirini bizzat Peygamber Efendimize sorarak öğrenmiştir. Ebu'd-Derda Hazretleri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Medine'de kalmaya tahammül edememiştir. Dolaştığı her yerde Resulullah Efendimizin hatırasını görüp dayanamadığından Şam'a gidip orada yerleşti. Yermük Savaşı'nda ordu kadısı Kadil Cünt olarak bulundu. Bu vazife İslam tarihinde ilk defa onunla başlamıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın isteği üzere Şam'da ders vermeye başladı. Çok sayıda alim yetiştirdi. Tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğretti.

etmesinin yanında verdiği Kur'an-ı Kerim dersleri meşhurdur. Bu derslerinde kıraat ilmi üzerinde durmuştur. Şam'da Cami-i Kebir'de verdiği bu derslerine pek çok sayıda talebe katılırdı. Talebelerine onar kişilik halkalar halinde ders verirdi. Her ders halkasını ayrı ayrı kontrol ederdi. Bir defasında talebeleri sayıldığında 1600 civarında oldukları görülmüştür. Bu derslere Eshab-ı Kiram'dan, Aleyhimür Rıdvan'dan da katılanlar olmuştur. Tabiinden yüzlerce alim yetiştirmiştir. Bunların en meşhurları İbn Amir el-Yahsubi, Ümmü'd-Derda es-Sugra, Sahib-i Ebu'd-Derda adıyla meşhur Halife bin Sa'd, Raşid bin Sa'd ve daha birçok alimdir. Ebu'd-Derda Hazretleri ayrıca tababet ilmini de bilirdi. Hastaları tedavi eder, gerekli ilaçları yapardı. Ebu'd-Derda Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar buyurmuştur. Bu dünya uyku halidir, hayal halidir. Bu dünyadaki her şey hayaldir. Bu dünyada gerçek ve ahirete ait olan bir tek şey var, o da namaz kılmak, ibadet yapmaktır. Gerisi hepsi bu dünyada kalacak hayal şeylerdir. Hayal olan şeyler neye yarar, ne kıymeti olur? Onun için hayal olan şeylere ne sevinmeye değer, ne de üzülmeye. Bazı hakikatler var. İnsanın ömrü, dünyanın ömrüne göre, sahrada esip geçen bir rüzgar gibidir. Dünyanın ömrü ise, ahirete göre sıfırdır. Bu dünyada güzel günlerimiz geçse ne olacak? Esen rüzgar gibi gelip geçicidir. Fakat bu dünyada kahırlı geçen günler de rüzgar gibi gelir geçer. Kahırlı günlerden ahirete kalan hakkımız, alacağımız kaldı ise o insanın boynuna asılı olarak kalır. Ahirette bu şahıslar boyunlarında bunu görünce soracaklar, bu ne diye. O zaman dünyada haksızlığa uğrayanlar haklarını alacaklardır. O huzurda başka bir adalet var. Hiç kimse orada ben yaptım oldu diyemeyecekler. Orada boynuzsuz keçi, boynuzlu keçiden olan hakkını alacaktır. Orada çok ince bir hesap var. Ya Rabbi, bize son nefesimizde şehitlik ihsan eyle. Amin. Eyüp aleyhisselam bir gün çölde gusül abdesti almış ve üzerini giyindikten sonra yan tarafına bakmış. Yanında altından bir çekirge görmüş. Hemen çekirgeyi almış cebine atmış. Bunun üzerine Allahü Teala'dan bir nida gelmiş. Ya kulum, ben sizi dünya malından müstagni eyledim. Oysa siz altından bir çekirgeyi görünce hemen dünya malına meylettiniz. Bunun üzerine Eyüp aleyhisselam da, Ya Rabbi, müstagni olan yalnız sensin. Ben ise perişan, muhtaç ve aciz bir kulunum. Sana karşı olan aczimi ifade etmek niyetiyle bu çekirgeyi aldım, demiş. İbadet zillettir. Yani Allahü Teala'nın huzurunda, kulluk makamında, abdiyet makamında yok olmaktır. Bu sebeple bizler de Allahü Teala'nın bize vermiş olduğu emanetlere en iyi şekilde bakmalı, onları emanete uygun olarak kullanmalıyız. Mesela iman bir emanettir. Buna çok şükretmemiz gerekir. Nimete şükredersek Allahü Teala nimeti arttırır. Nankörlük edersek Allahü Teala elimizden alır ve acı azap eder. Allahü Teala bir ayeti kerimede buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah ve peygamberine iman ediniz. Bu ne demek? Öğrendiklerinizle yaşayın, amel edin demektir. Müminleri Allahü Teala'nın kullarını sevindirin. Onlara elinizde olanlardan verin. Allahü Teala da sizi sevindirir ve size bol bol mükafat verir.
Bir gün Peygamber Efendimize aleyhissalatu vesselam bir grup insanlar geldi ve Efendimize aleyhissalatu vesselam sordular: "Ya Resulallah, mümin olan günah işler mi?" Peygamber Efendimiz de aleyhissalatu vesselam "İşler, zira nefsi var." buyurdular. "Yalan söyler mi?" diye sordular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Mümin yalan söylemez." buyurdular. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ya hayır söyle ya da sus." buyurmuştur. İnsanın kurtuluşu, selameti dilini tutmasına bağlıdır. Her gün sabah kalkınca bütün ağza dile yalvarırlarmış. "Ne olur yalan söyleme, kötü söz söyleme, kalp kırma, gıybet etme." diye. Dil yarası bıçak yarasından ağırdır. Bir insanın kalbini kırmak, Kâbe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Allahü Teala hepimizi kalp kırmaktan korusun. Allahü Teala hayırlı ömür, hayırlı hizmet ve hayırlı ölüm nasip etsin. Amin. Mümin ölümden korkmaz. Çünkü ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür. Arkadaş çok önemlidir. Kimi seviyorsak sevdiğimizle beraber haşrolacağız. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz ve nasıl ölürsek öyle haşrolacağız. Büyüklerimiz kalp kırmaktan, insan üzmekten çok korkarlardı. Kalp kırmak yok. Kalp kırmaktan Allahü Teala'ya sığınalım. Mümin elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen kimsedir. Mümin hep güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Müminin ağzından acı söz çıkmaz. İyi insanın tarifi budur. Ya Rabbi, bize son nefeste iman ve şehitlik nasip eyle. Dünyada beraber eylediğin gibi, ahirette de bizi, bu mescitte bulunan bütün Müslümanları beraber eyle. Amin. Ebu Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir defasında Kureş'ten bir zat, Ensar'dan bir zatın dişini kırmıştı. Dişi kırılan zat, Hazreti Muaviye'ye gidip şikayet etti. Hazreti Muaviye helalleşmelerini tavsiye etti. Fakat şikayet eden kabul etmedi. Hazreti Muaviye o zata Ebu Derda Hazretlerini göstererek "Bak bu zata sor." dedi. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri şöyle dedi: "Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Bir Müslümanın bedenine bir zarar gelir de buna sebep olanı, yapanı affeder, hakkını helal ederse Allahü Teala onu bir derece yükseltir. Onun bir hatasını affeder." buyurdu. Bunu dinleyen zat Ebu Derda Hazretlerine bakarak "Sen bunu bizzat Resul-i Ekrem Efendimiz'den duydun mu?" dedi. "Evet, kulaklarımla işittim, kalbimle kavradım." dedi. Bunun üzerine o zat, "O halde ben şikayetimden vazgeçiyorum. Hakkımı da helal ediyorum." dedi. Bir gün Hızır aleyhisselam bir camiye giriyor. Camide direğe yaslanmış, ihtiyar bir zat uyukluyormuş. Hızır aleyhisselam bu zata yaklaşmış ve uyandırmış. "Amca, uyuma, abdestin bozulur." diye. Bu ihtiyar zat, "Sana ne?" demiş. Tekrar uyuklamaya devam edince, Hızır aleyhisselam tekrar bu ihtiyar zatı uyarmış. Bunun üzerine bu uyuklayan ihtiyar zat gözünü açmış ve "Bana bak." demiş. "Senin Hızır aleyhisselam olduğunu burada bulunan cemaate bir söylersem, saçın sakalın kalmaz, benle uğraşma." demiş. Bunun üzerine, "Sen nereden biliyorsun benim Hızır aleyhisselam olduğumu?" deyince, bu zat, "Sen kendi işine bak." demiş. Bu defa Hızır aleyhisselam hemen cebinde bulunan defteri çıkartmış ve bakmış, bakmış bu deftere, bu zatın ismini görememiş. Ellerini açmış ve Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, bu kulun kim? Bunu ben bilmiyorum." diye dua etmiş. Allahü Teala bunun üzerine Hızır aleyhisselama, "Sen
bana aşık olan

Onları görüyor ve biliyorsun. Bir de benim aşık olduklarım var. Onları yalnızca ben bilirim, buyurmuştur. Sen benim aşık olduklarımı nereden bileceksin, buyurmuş. Ebu'd-Derda Hazretleri, çeşitli sohbetlerde, talebelerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruç sabrın yarısıdır ve sabır imanın yarısıdır buyurduğuna göre, oruç imanın dörtte biridir. Sonra oruç, diğer rükünler arasında Allahü Teala'ya has olmakla seçkin bir yeri vardır. Hadis-i kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki, her iyiliğin mükafatı 10 mislinden 700 katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayet-i kerimesinde mealen Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor. Orucun sevabı takdir ve hesap sınırını aşmıştır. Sadece onun faziletini bilmek yeterlidir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte nefsim elinde, kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Allahü Teala oruçlu kimseye orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaat etmiştir, buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şeriflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor. Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Cennet, dört kimseyi iştiyakla ister. Kur'an-ı Kerim okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanı. Oruç, şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler, yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resul-i Ekrem bir hadis-i şerifte, şeytan, kanın damarda dolaştığı gibi insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız, buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize, "Ya Ayşe, cennetin kapısını çalmaya devam et," buyurdu. Ayşe validemiz "O ne ile ve nasıl olur ya Resulallah?" diye sorunca Resul-i Ekrem Efendimiz oruçla diye cevap verdi. Oruç, şeytanı kahrederek ümidini keser, kapılarını kapatır ve yollarını daraltır. Böylece oruçla şeytana karşı çıkan, Allahü Teala'nın düşmanını kahretmekle Allahü Teala'nın dinine yardım etmiş olur. Allah'ın dinine yardım eden de Allahü Teala'nın yardımına kavuşur. Allahü Teala Muhammed suresinin 7. ayeti kerimesinde mealen, ey iman edenler, eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, o size zafer verir ve ayaklarınızı savaşta kaydırmaz, buyuruyor. Allahü Teala orucun kendisine ait olduğunu bildirdi. Çünkü her amelin bir karşılığı vardır. Orucun karşılığı ise Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Kıyamet gününde kul, hasımları, kendisinden alacağı olanlar olduğu halde gelir. Birisi onun namazının sevabını, birisi zekatının sevabını, birisi haccının sevabını alır. Bu kimse üzerinde daha borç kalır. Hasımları, onun orucunun sevabından ister. Bunun üzerine Allahü Teala, onun orucu bana aittir. Onu almanız için size izin yoktur, buyurur. Orucun bu derece pek yüksek fazileti vardır. Oruç, 6 şey ile tamam olur. Birincisi, bütün kötülenen ve mekruh olan şeylerden gözü sakındırmaktır. İkincisi, dili, gıybet, yalan, kovuculuk, ağız bozukluğu, kaba söz ve mücadeleden korumak, zikir, tesbih ve Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul etmektir.
dilin

orucu budur. Üçüncüsü, kulağı dinen dinlenmesi haram olan her şeyden muhafaza etmektir. Konuşulması yasak olan her şeyin dinlenmesi de haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktırlar buyurdu. Dördüncüsü, el ve ayak gibi diğer uzuvlarını günah ve kötü şeylerden, midesini iftar vakti şüpheli şeyleri yemekten korumaktır. Yoksa günah olan şeylerden sakınmadıktan sonra orucun hiçbir sevabı kalmaz. Çünkü oruç zaten helal olan şeylerden belirli bir müddet içerisinde sakınmaktır. Oruçlu iken helal olan şeylerden bile sakındıktan sonra oruçlu bir kimsenin haram olanlarla meşgul olması ne demektir? Bunun manası gayet açıktır. Bu bir saray yapıp sonra bir şehri yıkan kimseye benzer. Beşincisi, iftar vakti karnını şişirinceye kadar yememelidir. Çünkü orucun ruhu ve onun sırrı kötülüklere düşmekte şeytanın yardımcısı olan kuvveti zayıflatmaktır. Bu ise ancak yemeği azaltmakla mümkündür. Yemeği azaltınca kalp saf ve parlak olur. Altıncısı, iftardan sonra kalbinin ümit ile korku arasında olmasıdır. Çünkü oruçlu orucu kabul edilip Allahü Teala'nın yakın kullarından mı, yoksa orucu kabul edilmeyip Allahü Teala'nın sevmediği ve razı olmadığı kullarından mı olduğu bilemez. Fakat bu ikisinden birisinin doğru olduğu muhakkaktır. Ebu Bekir'in radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kul günah işler, sonra güzelce abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılar. Allahü Teala'dan affını dilerse Allahü Teala onu af ve mağfiret eder buyurdu. Namazlar en hayırlı vakitlere kondu. Onun için namazların arkasından dua ediniz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua reddolunmaz. Oruçlu kimsenin duası reddolunmaz. Kişinin kusurları onu dua etmekten alıkoymasın. Çünkü Allahü Teala mahlukatın en kötüsü olan iblisin bile, "Ya Rabbi, bana kıyamet gününe kadar mühlet ver." Ebu'd-Derda Hazretleri. 2. bölüm. Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32. Miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu'd-Derda hicretin 2. senesinde Müslüman oldu. Daha önce ticaretle uğraşırdı. Bu sebeple çok yer gezmiş ve çok kimseler görmüştü. Seyahatlerde edindiği tecrübeler neticesinde ticaretten vazgeçip kendi kendine ibadet etmeye başlamıştı. Peygamberimiz Medine'ye hicret edince Ebu'd-Derda İslamiyetin üstünlüğünü görerek Müslüman oldu. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında bir ara Medine'ye döndü. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona Bedir hesabından olanlara verilen maaş kadar maaş bağladı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliği sırasında Şam'a vali tayin edilen Hazreti Muaviye halifeden bir kadı istemişti. Hazreti Osman radıyallahu anh bu vazifeyi en iyi Ebu'd-Derda yapar buyurarak ona verilmesini emretti. Bu vazifesi sırasında da ilim yaymaya devam etti. Şam'da bulunduğu sırada Küfe'den ve diğer yerlerden çok kimse ona fıkhi meseleler sormak üzere gelir, fetvasını alırdı. Herkese iyilikle muamelede bulunurdu. Kızgınlıkları ve kırgınlıkları yatıştırır, hep güler yüz gösterirdi. Kimseyi incitmez, kimseden incinmezdi.
çok tok gönüllü ve cömert idi. Kendisini ziyarete gelen her misafire çok ikramda bulunur, bizzat kendisi hizmet ederdi. İlmi, takvası, üstün ahlakıyla ve daha birçok vasıflarıyla çok sevilip hürmet gösterilmiştir. Ebu'd-Derda Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala bize verdiği nimetler karşılığında bizden bir şey istiyor. Allahü Teala yarattığı mahlukların içerisinde yalnız insana kıymet verdi. Kendisini tanımayı nasip etti. Tanımak çok kıymetlidir. Peygamber Efendimizi aleyhissalatu vesselam herkes görüyordu. Ama tanımadılar. Tanımak zordur. Tanıyanlar eshab-ı kiram oldu. Allahü Teala tanınmak istiyor. Bir hadisi kutsi de ben tanınmayı sevdim buyuruyor. Tanımamız lazım. İkincisi de onun ihsan ettiği nimetlere karşılık olarak teşekkür istiyor. Allahü Teala'ya teşekkür nasıl olur? Teşekkür namazdır. Çünkü zekat malın varsa, hac şartlar varsa, oruç keza öyle. Ama namazda hiçbir engel yok. Teyemmüm ederek kılar, ima ile kılar, yatarak kılar, hastayken kılar. Yani hiçbir engel olmadığı için Allahü Teala teşekkürü namazla başlatmıştır. Onun için büyükler buyuruyorlar ki namaz kılmayanın hiçbir teşekkürü Allahü Teala tarafından kabul edilmiyor. İmanın bayrağı, alameti namazdır. Bir mümin 100.000 hac yapsa, 100.000 altın sadaka dağıtsa, 100.000 fakir yedirse, eğer namaz kılmamışsa hiçbir kıymeti olmaz. Bir mümin kendisi için bağırırsa bu öfkedir, şeytanidir. Bir mümin Allah için yüksek sesle konuşursa, bağırırsa buna gayret denir. Bu rahmanidir. Nefsin karıştığı şey çok tehlikelidir. Şeytan insanın imanını en kolay olarak öfkelendiği zaman bozar. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki: "La tagdab, la tagdab, la tagdab." Öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme. Öfke hem aklı giderir hem de imanı giderir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Haklı olduğu zaman münakaşa etmeyen, başkasını kırmayana cennette köşk verilecek. Eğer şaka dahi olsa yalan söylemezse cennetin ortasında ona köşk verilecek. Ben kefilim." buyuruyor. İçinizde en pehlivan öfkelenmeyen, öfkesini yenendir buyurmuştur. Bir kimse kalp kırdığı zaman Kâbe'yi 70 defa yıkmış gibi günaha girer, kul hakkına girer. Bir gün Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bir müşriyi karşısına almış, ona İslamiyet'i anlatıyordu. Her anlatışta o müşrik Cenab-ı Peygamberle alay ediyordu, inkar ediyordu. Bu bir müddet devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh dayanamadı, kılıcı aldı geldi. "Ya Resulallah, yeter bu kadar, destur." dedi. "Hayır ya Ömer, git yerine otur." buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh gitti yerine oturdu. O yine nasihat etmeye devam etti. Müşrik yine inkar etti, alay etti. Bu ne kadar sürdü belli değil. En sonunda o müşrik dedi ki: "Pes ya Resulallah." Tam bir Müslüman oldu. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam Hazreti Ömer'i radıyallahu anh çağırdı. "Eğer sana peki deseydim bu kişi müşrik olarak cehenneme giderdi. Ama ben bu dini iki şeyle yaydım. Sabır ve merhamet." Hazreti Peygamber aleyhisselam sabır ve merhametle bu işi yaptı. Bir gün çok mübarek bir zatın çok sevdiği bir talebesi hocasına gelmiş. "Hocam, bir sıkıntım var. Şeytandan çok şikayetçiyim. Kalbime çok vesvese veriyor. Bir dua edin de beni bu sıkıntıdan kurtarın." demiş. Hocası da: "Allah Allah, biraz evvel şeytan buradaydı. O da senden şikayet etti.
biraz sonra senin buraya geleceğini ve